bahseder. Er rızka rızkı, rızk. Limen o kimseye, o kimse için yeşâ-i diler min ibadihi kullarından. Ve yaktürü ve takdir eder, daraltır. Lehu ona ve ma ve ne enfaktüm infak ettiniz. Min şeyin bir şeyden fe o zaman hüve o yuhlifu onun halefini karşılığını verir. Ve hüve ve o hayru hayırlı errazikin rızıklarını. Şöyle oluyor cümleler. De ki, muhakkak ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve takdir eder. Yani daraltır. Ve bir şey infak ettiğiniz, yani verdiğiniz zaman, yani o takdirde, o, yani Allah, onun karşılığını verir. Ve o, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Öyleyse, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak çıkıyor ortaya. Kullarını Allah-u Teala onun gerçek davranışları açısından değerlendirir. Kalbinden geçenler de hesaba katılır. Ve hak edenlerin rızıklarını Allah-u Teala genişletir. Dikkat edin ki burada iki türlü hak etmek söz konusudur. Bir, Allah'ın emrettiği şekilde hak edenler. Bana dünyada da, ahirette de ver diyenler. Dünyada da ver ve beni imtihan et. Verdiklerini emrettiğin yerlere veriyor muyum, vermiyor muyum? Beni imtihan et ve eğer layık değilsem beni cezalandır. Ama ben bu parayı istiyorum diyen insanlar vardır. Bir de bana para ver, helal ver, haram ver, nasıl verirsen ver. Ve nerede istersem onu yiyeyim. Bana karışma diyen insanlar var. Bunların ikisinden bir tanesi Allah-u Teala'nın takdir ettikleridir. Onlara parayı verir ve onları imtihan eder. Gerçekten Allah'ın emrettiği gibi iş yerleri açıyorlar, fakir fukarayı iş sahibi ediyorlar, ihtiyaç sahiplerine parasal yardımda bulunuyorlar mı? Yoksa paraları biriktirip biriktirip onların kasada muhafazasını mı sağlıyorlar? Veya kazandıkları parayı barlarda, pavyonlarda mı yiyorlar? İkisi arasında büyük fark söz konusu. Onun için Allah Teala diyor ki, kim bana dünyada da ahirette de helalinden ver derse, biz ona dünyada da ahirette de helalinden veririz diyor Allah Teala. Kim bana dünyada ver derse, ona da onu veririz diyor. Ama onun diyor, ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah-u Teala rızkı dilediğine verir ama o dilediği kişi mutlaka ona o seviyede layık olandır. Herkesin de seviyesi birbirinden farklıdır. 40. ayet-i kerime ve yevme Bismillahirrahmanirrahim ve yevme yahşuruhum cemi'an sümme yekulu lil melaiketi e haulâhi iyyâkum kânu ya'budûn. Ve yevme gün yahşuruhum onları toplayacak cemiyan hepsini tümünü sümme sonra yekulu diyecek meleklere lil melaketi e mı mi ha ulahi işte bunlar iyyakum size kânu oldular ya'budûne tapıyorlar. Ve o gün onların hepsini haşredecek bir arada toplayacak sonra meleklerine şöyle buyuracak size tapmış olanlar bunlar mı? İnsanlardan Allah'ın meleklerine tapanlar söz konusu olmuş. Ve Allah Teala diyor ki sonra meleklerine diyecek ki size tapmış olanlar bunlar mı? Ve 41. ayet-i kerime. Burada

Ve 41. ayet-i kerime Kalu Sübhaneke Ente veliyyuna min dunihim bel kânu ya bu dune cinne ekseruhum bihim mu'minin mu'minun. Kalu dediler Sübhaneke sen münezzehsin, Sübhansın. Ente sen veliyuna bizim dostumuz, velimiz. Min dunihim onlardan başka bel hayır kânı oldular. Ya bu dune tapıyorlar el cinne cin. Ekseruhum onların çoğu bihim onlara müminune iman eden mümin olanlar. Melekler dediler ki sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, cinlerin söylediklerine inananlardır. Öyleyse melekler de diyorlar ki sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin, çok yücesin. Bizim velimiz onlar değil, sensin. Hayır, onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu onlara, yani cinlerin söylediklerine inananlardır diyorlar. Yani böylece insanların meleklere taptıkları, cinlere taptıkları birer birer aydınlık kazanıyor kıyamet günü. Ve 42. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Fel yevme la yemliku ba'dukum li ba'din. Nef an ve la darra ve nekulu lillezine zalemu zuku azaben narilleti kuntum biha tukezzibun. Fe artık o zaman el yevme o gün la yemlikü malik olmaz, olamaz, gücü yetmez. Ba'düküm sizin bir kısmınız, li ba'dın bir kısmına diğerlerine nefan fayda ve la darra ve zarar vermez. Ve nekulu ve deriz li ellezine onlara zalemu zalimler zulmedenler zuku tadın azaben azap nar ateş elleti ki o kuntum siz oldunuz biha onu tükezzibun tekzip ediyorsunuz, inkar ediyorsunuz, yalanlıyorsunuz. Ve şöyle çıkıyor sonuç. Artık o gün bir kısmınız diğerlerine fayda ve zarar vermeye malik olamaz. Gücü yetmez kıyamet günü. Zulmedenlere tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz. Zulmedenlere bunları söyleyecekler. Yalanlamakta olduğunuz ateşin, tekzip etmiş olduğunuz, yalanlamış olduğunuz ateşin azabını tadın diyeceğiz diyor Allah-u Teala. Yani kıyamet günü hani insanlar diyorlardı ya bize cehennem ateşi değmez, bizim çocuklarımız daha çok, biz sizden zenginiz, biz cehenneme falan gitmeyeceğiz diyen insanlara özellikle onlara söylüyor Allah-u Teala. Ve kimin Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu değilse,

Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa onların gideceği yer cehennemdir. Hangi şartların içinde olurlarsa olsunlar mutlaka cehennemde sonsuz bir ömür yaşayacaklardır. İşkence içerisinde bir hayat. Başkalarına azap edenler, putlara tapanlar, meleklere tapanlar, şeytanlara tapanlar, hepsi için aynı şey söz konusu. Ve 43. ayet-i kerime ve izâ tutla aleyhim âyâtünâ beyinâtin kâlû mâ hâzâ illâ reculun yuridu en yedurre kum. En yasut de kum. Yasut de kum. Amma kâne ya budu aba ukum ve kalu ma haza illa ifkun. Müftera, müfteran aslı, müftera. Ve kâlellezîne keferu lil hakkı lemma câe hum in hâza illâ sihrun mübîn. Mübînun. Ve izâ tutla okunduğu zaman, tilavet edildiği zaman aleyhim onlara âyâtünâ ayetlerimiz beyinatin apaçık açıkça galu dediler mâ hâzâ bu değil illâ sadece ancak den başka reculün bir adam yuridu ister istiyor en olması yasuddekum sizi engeller mani olur. Amma, anma şeylerden kâne oldu idi. Ya'budu tapıyorlar.

Sabahukum sizin babalarınız ve kalu dediler. Ma değil haza bu. İlla sadece ancak den başka ifkun yalan iftira. Mufteren iftira uydurulmuş. Ve kale ve dedi. Ellezine onlar keferu. İnkar ettiler, kafir oldular. Li için el hakkı hak. Lemma olduğu zaman caehüm onlar geldi. İn eğer haza bu. İlla sadece ancak den başka sihrün, sihir büyü, mubinun, mubinun, apaçık. Ve onlara ayetlerimiz açıkça okunduğu zaman, bu ancak babalarınızın tapmış olduğu şeylerden sizi men etmek isteyen bir adamdan başkası değildir dediler. Ve dediler ki, bu uydurulmuş bir iftiradan başka bir şey değil. Ve kafirler hak için onlara hak geldiği zaman, bu ancak apaçık bir sihirdir dediler. Öyleyse burada her zaman olan bir olay söz konusu. Ayetleri, Allah-u Teala'nın ayetleri onlara açık apaçık bir şekilde okunduğu zaman, bu ancak babalarımızın tapmış olduğu şeylerden, sizi men etmek isteyen bir adam. Babaları putlara tapıyorlar. Putlara tapanlardan sizi men etmek isteyen bir adam bu, diyor. Ve ayrıca söyledikleri de uydurulmuş bir iftira. Eğer mucize gelirse arkasından, mesela ayın fekhedilme olayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından gerçekleştirilmiş, öyle bir şey gelirse o zaman da söz hazır. Bu ancak apaçık bir sihirdir derler. Yani eğer insanlar Allah-u Teala'nın ayetlerini, Allah'ın söylediklerini inkar edeceklerse yüzlerce yol vardır inkar etmeleri için. Ve böyle bir dizaynda önemli olan Allah'ın söyledikleridir. Unutmayın sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sadece sizin mutlu olmanızı ister. Bütün Kur'an-ı Kerim bu maksada mebni olarak indirilmiştir. 44. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ma ateynahum min kutubin. Yedru suneha ve ma erselna ileyhim kableke min nezir. Nezirin nezir. Ve ma ateynahum, biz onlara vermedik. Min kutubin, kitaplardan. Yedrusuneha, onu tedris ederler. Ve ma erselna, ve biz göndermedik. İleyhim onlara, kableke senden önce, min nezirin, bir nezir, bir uyarıcı. Ve biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir de, uyarıcı da göndermedik.

Allah-u Teala'nın ayetlerini inkar edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Biz onlara tedris edecekleri, okuyup çalışacakları kitaplardan hiçbir kitap vermedik. Ve senden önce onlara bir nezir, uyarıcı da göndermedik. Yani onlar ne söylüyorlarsa onların bütün söyledikleri yalandır diyor Allah-u Teala bu ifadesinde. Ve insanlar sadece Allah'ın söylediklerini inkar ediyorlar. Dün de böyleydi, bugün de böyle, yarın da böyle olacak sevgili kardeşlerim. Allah'ın bütün söyledikleri insanların çoğu tarafından, dünyanın her tarafında inkar edilecek. Şu anda da dünyanın her tarafındaki her kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Ve o kavimlerde yaşayan Resullere de insanlar hep kötü bir davranış içerisindeler. Söylediklerine inanmıyorlar, karşı çıkıyorlar. Hep Allah'ın Resulleri bütün dünyada aşağılanmaya çalışılıyor. İnsanların çok büyük bir kısmı ne yazık ki Allah'ın hükümlerinden haberdar değil. Onları cehennemden kurtarmaya çalışanı incitmekle meşguller. 46. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kezze bellezine min kablihim ve ma belehu mi şare ma ateynahum

kezze bu rusuli fe keyfe kâne nekir ve kezzebe ve tekzip etti, yalanladı. Ellezine onlar, min kablihim onlardan önce, ve ma belegu ve erişmediler, mi şare onda bir, ma ateynahüm onlara verdiklerimiz, fe böylece buna rağmen bundan sonra kezzebu tekzip ettiler, yalanladılar. Resulü, Resuller, fe böylece buna rağmen bundan sonra keyfe nasıl kâne oldu, nekiri inkârım cezam. Allah Teala buyuruyor, onlardan öncekiler de tekzip ettiler, yalanladılar. Ve onlara verdiğimiz şeylerin onda birine bile erişmediler. Buna rağmen Resullerimizi tekzip ettiler, yalanladılar. Bundan sonra inkârım, cezam nasıl oldu? Onlar Allah-u Teala'ya karşı çıkıyorlar. Allah da onları cezalandırıyor. Hem bu dünyada hem de kıyametten sonra cehennemde. Bu dünyada yerle bir ediyor evlerini, yurtlarını, barklarını, üzerlerine ateş gündürüyor. Bir çığlıkla onları öldürüyor. Su baskınlarıyla, zelzelelerle, çekirge istilasıyla Allah Teala bir tür azabı mutlaka insanlara ulaştırıyor.

ve 46. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema e'izukum bi vahidetin vahide en tekumu lillahi mesna ve furada summe tetefekkeru ma

bi sahi bi kum min cinneh, cinnetin cinneh. İn huve illa nezirun lekum beyne yedey azabin şedid, şedidin. Kul de söyle, innema ancak sadece e'izzukum size vaaz ediyorum bi ile vahidetin tek bir tane en olmak tekumu kalkın. Li Allahi Allah için mesna ikişer ikişer ve furada ve fertler olarak teker teker summe sonra tetefekkeru tefekkür edin düşünün ma değil yoktur bi sahibikum sizin sahibiniz arkadaşınız min dan cinnetin cinnet deliği. De ki size sadece tek bir şey vaaz ediyorum.

Allah için ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin. Sizin arkadaşınızda cinnet, delilik yoktur.

O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcıdır.

Öyleyse Allah Teala ne diyor? Habibim, onlar böyle konuşacaklar. Sen de ki diyor, size sadece bir tek şey söylüyorum. Bir tek öğüt veriyorum. Bir tek vaaz veriyorum. Bir şey, tek bir şey vaaz ediyorum. Allah için ikişer ve veya teker teker kalkın, kıyam edin. Sonra tefekkür edin, düşünün.

sizin sahibinizde, yani arkadaşınızda cinne delilik yoktur. O ancak sizin için önünüzdeki gelecek olan şiddetli azaba karşı bir nezirdir, uyarıcıdır. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkın. Sonra tefekkür edin, düşünün. Sizin sahibinizde, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bir cinnet, bir delilik yoktur. O ancak sizin önünüzdeki şiddetli azaba karşı sizi uyarandır. Bugün de aynı şeyler olmuyor mu sevgili kardeşlerim? Her devirde Allah'ın dostları için, Allah'ın Resulleri için dili denmiştir. Onlara zarar verilmeye çalışılmıştır. Onlara kötü davranılmıştır insanların çoğu tarafından. Ama Allah'ın Resulleri de şartlar ne olursa olsun görevlerini yapmışlardır. Öyleyse Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o insanlara neler söyleyeceğini de birer birer ifade ediyor. O bir nezirdir. Sizi gelecek olan şiddetli azaba karşı uyarandır. Bu nezir bir peygamber, bir nebi, bir nebi resul, bir nebi nezir. Resuller de nezirdir. Nebiler de nezirdir. Yani veli resuller de nezirdir. Nebi resuller de nebi resuller de gene nezirdir. Onun aşağısında da nezir kademesi gene vardır. Allah Teala genel olarak nezir kelimesiyle resullerini anlatmaktadır. Veli resulleri de nebi resulleri de nezir kelimesinin muhtevasında devreye almıştır. Ve 47. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul ma se'eltekum min ecrin fe huve lekum in ecriye illa alallahi alallah ve huve ala kulli şeyin şehidun. Kul de söyle, ma se'eltekum, sizden istemedim, min ecrin, bir ecir, bir ücret, fe öyleyse, hüve o, lekum, sizin, min, eğer varsa, in ecriye, benim ecrim, benim ücretim, illa, sadece, ancak, ala Allahi, ala Allahi, ala Allahi, Allah'a aittir, ve hüve ve o, ala kulli şeyin, her şeye, şehidun, şahittir. Ben sizden bir ecir, bir ücret istemedim, istemiyorum. Öyleyse o, yani ecriniz, ücretiniz sizin olsun. Benim ecrim sadece Allah'a aittir. Ve o her şeye şahittir. Bütün Resuller, Nebiler Allah-u Teala'ya hep bunu söylüyorlar. Ben sizden yaptıklarıma karşılık ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir deniyor.
Öyleyse Resuller para istemezler mi? Şartlar gerektirdiği zaman isterler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaş olacağı zaman herkese söylüyor. Savaş vereceğiz, paraya ihtiyacımız var diyor. Getirin, harp malzemesi alacağız. Burada yapılan risalet sebebiyle ücret istenmemesi söz konusu. Risaletin ücreti Allah'a aittir. Öyleyse Allah Teala Resulünün ücretini bir hakkın öder. Hiçbir zaman Resulü Allah Teala darda bırakmaz. Allah'ın mükafatı boldur. Allah'ın katındandır. Rızkı da Allah tayin eder, katından tayin eder. Sizin rızkınızı göklerde dağıtırım diyor Allah Teala. Rızkın dağıldığı yer Allah'ın katıdır. Rızık sadece şu yediğimiz yemek değildir. Allah'ın katından gelen rahmet, Allah'ın katından gelen fazl, Allah'ın rahmet katından gelen salavat, üç ayrı grup nurdur ki hepsi rızıktır. Bize gelen bu rızkı biz zikirle nefsimizin kalbine ulaştırdığımız zaman nefsimizin kalbini o rızıkla infak etmiş oluruz. Öyleyse Allah Teala'nın katında bütün nesillerin ecri vardır, ücreti vardır. Ve vesaretin hakkı için o ücret onlara Allah tarafından ödenir. Ve 48. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim kul inne Rabbi yakzifu bil hakkı Allamül Guyub Guyubi Guyub Kul de inne muhakkak Rabbim yakzifu, kazefe eder, atar, tecelli ettirir. Bi el hakkı allamu çok iyi bilen, el guyubi gaybler bilinmeyen. De ki, muhakkak ki benim Rabbim hakkı kazefe eder. Yani tecelli ettirir.

bütün gaybleri tamamıyla bilendir. Öyleyse Allah-u Teala bütün gaybların tecellisine sahiptir. Ve hakkı kazafe eder. Yerine getirir, tecelli ettirir. Allah-u Teala'nın bir adı da El-Hak'tır. Hakkı bizatihi oluşturan, tecelli ettiren, batılın yerine yerleştiren Allah'tır. Hakkın sahibidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhdinas sırâta. Rabbena aleyhim gâir. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz nefs tezkiyesi. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları bir fizik vücut, bir nefs ve bir de ruh ile yaratmış. Nefsimiz ve ruhumuz birbirinden çok farklı iki yapıyı temsil ediyor. Nefsimizin kalbi %100 afetlerle dolu. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık. 19 grup afet, nefsimizin afetleri. Ruhumuz da tekamülün zirvesinde yaratılmış. Ruhumuz tamamen hasletlerle donatılmış. Düşmanlık mı var nefsimizde? Ruhumuzda dostluk var. Nefret mi var nefsimizde? Ruhumuzda sevgi var. İsyan mı var nefsimizde? Ruhumuzda itaat var. Sabırsızlığın yerine sabır, bütün negatif faktörlerin yerine pozitif faktörler var ruhumuzun kalbinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz insanlar eğer mutsuzsak, bunun arkasında sadece nefsimizin afetleri var. Şeytan, nefsimizin afetlerine tesir etmek için bütün gücüyle çalışır. Bir tek hedefi vardır, hepimizi mutsuz etmek. Gayreti hep bu istikamettedir. Bizim mutsuzluğumuz, bizim huzursuzluğumuz. Sevgili kardeşlerim, nefsin afetleri sebebiyle biz insanlar neden mutsuz oluruz? Çünkü nefsimizin afetleri bizi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye davet eder. Gene nefsimizin afetleri Allah neyi emretmişse onları da yapmamamızı ister. Şeytan da nefsimizin afetlerini bir vasıta olarak kullanmak suretiyle bizleri huzursuz etmeye çalışır. Çünkü bir günah işlersek, bir hata yaparsak, o zaman mutlaka Allah-u Teala bize azabı hissettirir her olayın arkasından. Ayrıca ruhumuzda nefsimizi huzursuz kılar. Her olayın arkasından bu mutlaka cereyan eder. Eğer Allah'ın emrettiği istikamette bir güzel fiil işlersek,
birinin mutlu olmasına sebebiyet verirsek, o zaman da Allah bize huzur verir, mutluluğu yaşatır. Ruhumuz da nefsimizi ferahlatır. Öyleyse bir tarafta yanlışlıklar, huzursuzluk, sıkıntı, keder, bir tarafta güzel davranışlar, sevince mütealik hususlar. Bir insan huzursuz olduğu zaman nefsin afetlerine yenik düşüp de bir günah işledikten sonra huzursuzluğu mutlaka yaşar. Bir taraftan Allah'ın ona azabı söz konusudur. Her olaydan sonra mutlaka bu azap gerçekleşir. İnsanlar buna vicdan azabı derler. Öyleyse mutsuzluğumuzun veya mutluluğumuzun arkasında gene biz varız. Bizim nefsimize tabi olarak, nefsimizin afetlerine tabi olarak yaptığımız yanlış davranışların arkasından yaşadığımız huzursuzluk veya ruhumuza tabi olarak yaptığımız güzel davranışların başkalarını mutlu edecek davranışların ve ibadetlerimizin arkasından Allah Teala bize huzur verir, mutluluk verir. Nefs asla ibadet etmek istemez. Ruh ise ibadetin mutlaka yapılmasını ister. Bu sebeple iç dünyamızda iki düşman kardeş vardır. Bir arada yaşamak mecburiyetindedirler ve bizleri huzurlu veya huzursuz yapacak davranışlar bizim karar mekanizmamıza bağlıdır. Öyleyse ya doğruyu tercih ederiz ya da yanlışı tercih ederiz. İşte biz insanlar için doğrunun tercihi mutluluğumuzu, yanlışın tercihi mutsuzluğumuzu ifade eder. Peki, devamlı bir mutluluğu yaşamak mümkün müdür? Kesintisiz bir mutluluğu. Evet, yaşamak mümkündür. Nasıl? Nefsimizdeki bütün afetleri yok ederek, sıfırlayarak, nefsimizi de hasletlerden değil ama faziletlerden oluşan bir dizayna oturtarak. Faziletler, nefsimizle alakalı olan, nefsimizin afetlerini zikir vasıtasıyla yerine alacak olan güzelliklerdir. Hasletlerle faziletler aynı istikamette hedeflerin sahibidirler. Allah'ın bütün istediklerini mutlaka gerçekleştirmek isterler. Allah'ın yasak ettiği fiilleri de asla işlemek istemezler. Ruhumuzdaki hasletler de böyledir. Nefsimize sonradan girip yerleşecek olan fazıllar da böyledir. Ve kişiyi fazilet sahibi kılarlar. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ne kadar gece kelimesi kullanmışsa o kadar da gündüz kelimesi kullanılıyor. Ne kadar nefs kullanmışsa o kadar ruh kullanıyor. Her şeyi muhteşem bir denge içerisinde yaratmış Yüce Rabbimiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım,
dünyaya geldiğimiz zaman dengeli bir standartta dünyaya getirdiniz. Nefsimizin kapkaranlık dünyasıyla ruhumuzun pırıl pırıl dünyası birbirine eş değer bir aydınlık ve karanlık dengesi oluştururlar. Kısaca nefsimizde ne kadar afet varsa ruhumuzda da o kadar hasret vardır. Allah-u Teala nefsimizin teskiye edilmesini ve tasfiye edilmesini emrediyor biz insanlara. Niçin? Mutluluğu yaşayabilelim diye. Şeytan sürekli olarak insanları Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye, emrettiği hususları da yapmamaya çağırır. Ve devamlı insanlara tesir etmeye çalışır. Bu dizayn içerisinde insanlar hataları işledikçe cezalandırılırlar. Güzellikleri işledikçe mükafatlandırılırlar. Allah Teala nefs için diyor ki biz nefsi bir ahseni takvim içinde yarattık. Sonra onu esfeli safiline reddettik. Yani bütün insanların nefsleri ahsene dönüşebilecek olan bir özellikle yaratılmıştır. Bunun yolu ise nefsin önce tezkiyesi, yani nefsin afetlerinin %50'den fazlasının yok edilmesi, sonra da tasfiyesi, nefsin afetlerinin bütünüyle yok edilmesi, yerlerine faziletlerin alması. Nefs tezkiyesinin yolu zikirdir. Şeytan Kur'an-ı Kerim'deki Allah-u Teala'nın mutluluk mesajını yok etmek üzere harekete geçtiğinde 14 asırda başardığı bir husus var. Nefs tezkiyesini yok etmiş. İslam'ın 5 şartını yaşayan insanların nefs tezkiyesi yapması hiçbir şekilde mümkün değildir. Nerede kaldı ki nefslerini tasfiye edecekler? Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istiyor musunuz? O zaman nefsinizi önce tezkiye edeceksiniz, sonra da tasfiye edeceksiniz. Hiç kimse mürşidine tabi olmadan nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Nefs tezkiyesi bizi Allah'ın güzelliklerine yaklaştıran bir müessesedir. Nefsimizdeki afetleri yok etmenin sadece bir tek yolu vardır. O nefs tezkiyesidir. Konumuz bugün, bu akşam nefs tezkiyesi. Birinci basamakta olayları yaşarız. Herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz. Herkes değerlendirir. Bu basamakta insanlar birbirinden farklı davranışlar sergilerler. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emridir. İnsanların bir kısmı dilerler, bir kısmı dilemezler. Ama bir kısmı da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah yolundan men ederler. İşte bu men edenler Allah-u Teala tarafından seçilmezler. Geri kalan insanların %90'dan fazlası Allah-u Teala tarafından seçilir. Niçin?
Allah'a ruhlarını ulaştırmak için. Bunların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı ancak Allah'a ulaşmayı dilerler. Nefs tezkiyesinin temelinde bu talep yatar. Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe Allah'ın ermiş, Allah'a ermiş bir evliyası olmayı dilemedikçe hiçbir zaman bu istikamette başarılı olamazlar. Her şey bu talebe bağlı sevgili kardeşlerim. Biz insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daha üst noktaya ulaşamayız. Peki dilersek ne olur? Dilersek Allah-u Teala derhal işitir, görür ve bilir. Ve derhal üzerimizde Rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli, irşat makamını tanımayan, onu alelade bir insan zanneden bizler için çok önemli neticeler açılır. Neticelere açılır. İrşat makamına o güne kadar herhangi bir insan olarak bakan bizler, o günden sonra onu kıymetli bir insan olarak değerlendiririz. Onun bizim için artık bir mürşit değeri oluşur. Onun söylediklerini işitiriz, yani manasına varmaya başlarız. Yetmez. Onları kalbimize indirdiğimizde idrak etmeye de başlarız. İrşat makamının söylediklerinin manasını kendimize mal ederiz. İşte biz Allah'a ulaşmayı dilersek, gözümüz ve görme hassamız, kulağımız ve işitme hassamız, kalbimiz ve idrak hassamız açılır. Allah Teala kalbimize söylediklerimizi içimize sindirebilmemiz için, kendimize mal edebilmemiz için ihbat koyar. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, daha başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz andan itibaren yeni bir hüviyete gireriz. Bu yeni hüviyette artık biz Allah'a ulaşmayı dileyen birisiyiz. Allah rahim esmasıyla üzerimize tecelli etmiştir. Bu tecelli bizi irşat makamını gören, işiten ve bilen birisi haline sokmuştur. Ve sözlerini işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuştur. Ama irşat makamına ulaşıncaya kadar Allah-u Teala'nın bize ard arda yaptığı, ard arda verdiği ihsanlardan. Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Buraya kadar 7. basamağa ulaştık. 8. basamakta Allah-u Teala kalbimize ulaşır. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine ulaşırız. Ulaşınca ne yapar? Kalbimizi Allah'a çevirir. Kaf suresinin 34. ayet-i kerimesi. Onlar kalpleri Allah'a dönük hale getirirler diyor Allah-u Teala. Allah'ın huzuruna kalpleri Allah'a dönük olarak gelirler. Bundan sonra Allah-u Teala göğsümüzü yarıyor, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açıyor. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesine göre. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onların göğsünü yarar ve göğüslerinden kalplerine nur yolu açar. Niçin?
Allah'a teslim olmaları için. Gerçekten teslimler nefsin tezkiyesine ve tasfiyesine paralel olarak gerçekleşir. Nefs tezkiyesi varsa Allah'a teslim olabiliriz, yoksa teslim hiçbir zaman gerçekleşmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'ın göğsünü yardığı bizler, o noktada zikir yaparsak, ki burası 10. basamaktır, Allah'ın katından rahmetle faz isminde iki tane nur gelir göğsümüze. Göğsümüzden o yarıktan geçerek kalbimize ulaşır, nefsimizin kalbine. Nefsinizin kalbine %2 seviyesinde rahmet nuru girebilir. Fazıllar bu noktada içeriye giremezler. Ne zaman %2 rahmet birikimi tahakkuk ederse, bu nefsimizin kalbindeki nurların ilk yerleşimidir. Allah'ın rahim esmasının simgesi olarak gelirler. Miktarları %2'yi geçemez. Ama %2 nura ulaştığımız zaman, rahmet nuruna bir huşu sahibi oluruz. Huşu sahibi olmak önemli midir? Evet, önemlidir sevgili kardeşlerim. Çünkü huşu sahibi olduğumuz zaman mürşidimiz Allah'tan sormak yetkisinin sahibi oluyoruz. Ve soruyoruz Allah-u Teala'dan mürşidimizi. Allah-u Teala bize mutlaka mürşidimizi gösteriyor. Bu sebeple mürşit hayatımızın son derece önemli bir parçasıdır. Mürşit olmazsa nefs tezkiyesi yoktur, tasfiyesi de yoktur. Neden yoktur? Çünkü mürşit olmazsa tabiiyet gerçekleşmez. Tabiiyet gerçekleşmezse devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelerek bizim ruhumuza senin Allah'a ulaşma günün geldi, Allah'a geri dön emrini vermez. Nefsimizin kalbine Allah imanı yazmaz. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye başlangıçtaki İhsanları, 12 tane ihsanı aldıktan sonra mürşidine ulaşır. Ancak o zaman başının üzerine devrin imamı gelir ve onun ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasını temin eder bu emri vererek. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından dilediğinin layık olanın üzerine emrinden, Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor. Allah'ın emrini tebliğ etmek üzere devrin imamının ruhu, o kişiye yevmü talakının geldiğini ihtar etmesi için diyor Allah-u Teala. Ve de ruhumuz bu sebeple ancak bu standartta vücudumuzu terk edebilir. Allah'a ulaşmak üzere, bu sebeple Allah'a ulaşmak üzere vücudumuzu terk edebilir. Yoksa ruh, dilediği anda vücudumuzu terk eder, tekrar vücudumuzu döner. Bundan hiçbirimiz de haberdar olamayız. Öyleyse mürşide ulaşmak Allah-u Teala'nın bir farzıdır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve Allah'a ulaşmak için vesileyi Allah'tan isteyin. İşte o vesileyi istememiz nefs tezkiyesi dediğimiz olayında
başlamasını ifade eder. Baştan giren %2, kalbimize ulaşan %2,

Allah'a doğru ruhumuz bir yolculuk yapacaktır. Birinci kata kadar 1'e 100 alırız. İkinci kata ulaştığı zaman ruhumuz bu aldığımız derece 1'e karşı 200 olur. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarına ulaştığı zaman ruhumuz bu 1'e 10, 1'e 700'e yükselir. Yetmez. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman o güne kadar işlediğimiz bütün günahlarımızı örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Sonra da onları sevaba çevirsin. Sonra da onları mağfiret etsin. Sevaba çevirmek demek. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala biz insanları o kadar çok seviyor ki o sevgisi sonsuz. Böyle bir dizaynda her şeyi en güzel yapacak olan Allah'tır. Allah-u Teala'nın sonsuz yardımıdır ki bizi o hedeflere birer birer ulaştıracaktır. İşte Allah-u Teala'nın bir başka nimeti Furkan 70'te ifade ediliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve nefs tezkiyesine başlarsa Allah onların günahlarını, seyyiatini hasenata çevirir diyor. Bütün günahlarımız sevaba çevriliyor. Ve nefs tezkiyesinin temeli olan zikre başlıyoruz sevgili kardeşlerim. Zikir, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek farz mıdır? Kesinlikle farzdır. Allah Teala diyor ki veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve Allah'a ulaş. Her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demek ki zikir adı verilen bir müesseseyle ruhumuz Allah'a ulaşacak. İşte ruhumuzu Allah'a ulaştıran bu zikir müessesesi nefs tezkiyesi yoluyla bunu gerçekleştirir. Mürşidimize ulaştıktan sonra yaptığımız zikir, nefsimizin kalbindeki %2 rahmetin ötesinde, Allah'ın katından gelen rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı davet eder. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yaptığı zikir mutlaka bu zikir sırasında onun kalbine Allah'ın rahmetinin ve fazlının ve rahmetinin ve salavatının gelmesini ifade eder. İşte zikir yapan bir kişinin zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları göğsüne gelir, göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Allah onun kalbine iman kelimesini yazmıştır Mücadele Suresinin 22. ayet kelimesi gereğince. Onların kalplerinin içine imanı yazarız ve başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir diyor Allah Teala. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geliyor. Bizim ruhumuz Allah'a doğru yola çıkıyor. Kalbimize yazılan iman kelimesi bir manyetik alan içerir. Bu alanın çekim gücü

fazıllara karşı duyarlıdır. Kalbimize gelen nurlardan fazıllar, iman kelimesinin çekim gücüne kapılarak, kalbimizin duvarına yazılan iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlarlar. Böylece %1, %2, %3 derken, %7 rahmet nuruna, %2 rahmet nurunun ötesinde, başlangıçtaki %2 rahmet nurunun ötesinde, ilk %7 fazıl birikimi nefsimizin kalbinde gerçekleşir. Bu ne ifade eder bilir misin sevgili kardeşlerim? Bu, bizden ayrılmış olan, Allah'a doğru yola çıkmış olan ruhumuzu zemin kattan birinci kata kadar ulaştırır. O noktaya kadar ruhumuz ne oldu? Hangi mürşide tabi olduysak ki Allah göstermiştir mürşidimizi, o mürşidi mutlaka severiz ve tabiyetimizle beraber ruhumuz onun dergahına ulaşır. Orada kısa bir zaman aralığı için kalan ruhumuz bir ön giriş yapar tasavvufa ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmine, Allah'a yaklaşım standartlarına. Ondan sonra oradan ayrılarak devrin imamının dergahına gelir, ana dergaha gelir. Ana dergah, sırat-ı müstakimin giriş kapısı olan, altın kapının sahibi olan dergahtır. Devrin imamının dergahıdır. İşte ruhun oraya ulaşması, oradaki onarlık insan ruhları sıralamasında gelecekte ait olacağı yere göre bir yer tayin edilir ona ve sıralardan birisinde yerini alır. Onarlık sıralardan birisinde yerini alır. İşte sevgili kardeşlerim, her sabah kişinin zikriyle beraber ruhlar katları çıkmak için harekete geçerler ve önce zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci katta bir secde olayı vardır. Bu yükselme için nefsimizin kalbinde %7 fazıl birikimi olması gerekir. Allah Teala Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde Hazreti Yusuf diyor ki: "Ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis-su'i illa ma rahime rabbi." Ben ya Rabbi nefsimi tezkiye edemem çünkü nefs şerri emreder. Ama Allah'ın rahim esmasına tecelli ettikleri hariç diyor. İşte Allah Teala bu rahim esmasıyla tecellisiyle ilk %7'nin nur birikimini kalbimize ulaştırdığı zaman ruhumuz zemin kattan, ana dergâhtan daha ileri giden kardeşleriyle beraber, Allah'a doğru seyri sülükte bulunan diğer ruhlarla beraber birinci kata kadar çıkar ama o orada kalacaktır. Diğerleri ikinci kata ve daha üst katlara yükseleceklerdir. Ne zaman bu kişinin kalbinde ikinci bir %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşirse, ki bir süre sonra mutlaka gerçekleşecektir zikir devam ettiği sürece, nefsimizin kalbindeki fazıllar artış gösterir. Bir süre sonra nefsimizin kalbine %7 daha nur birikimi gerçekleşir. Bu İkinci gök katına çıkmamızı ifade eder. Nefsi levame. Kıyamet suresinin ikinci ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki: "Fela uksumu min nefsi levameti." O levame nefse kasem ederim diyor. Yemin ederim diyor. Burada nefsimizi levme diyoruz, kınıyoruz. Çünkü nefsimiz bize Allah'ın yasak ettiği fiilleri de işletebiliyor. Emrettiği şeyleri yapmamıza da mani oluyor.
şeytanın ona olan tesirleri sebebiyle. Kişi bu tesirin bitmesini, nefsinin emirlerine tabi olmamayı dilemesine rağmen bunu başaramıyor. Nefsini bu sebeple kınıyor. İkinci defa %7 nur birikimde ulaştığımız yer, bu sebeple nefsi levvame, nefsimizi levmeden bir kişiyiz ama ruhumuz ikinci gök katına ulaşıyor. Oradaki su arılma havuzlarına ulaşıyor ve su arılmaya başlanıyor. Orada kalıyor ruhumuz, daha üst kata çıkamıyor. Sonra daha üst kata çıkacak olan bir durum alabilmesi için nefsimizin kalbinde üçüncü defa %7 nur birikimi oluşması lazım. Nefsi mülhime. Bu noktada kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesi فَاَلْهَمَهَا فُجُرَهَا وَتَّقْوَاهَا قَدْ اَفْلَاهَا مَنْ زَكَّاهَا 8. ayet-i kerime. O kişiye diyor Allah-u Teala, Allah'ın takvası ve şeytanın fücuru ilham edilir. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Nefs tezkiyesi kişiyi mutlaka felaha ulaştırır. Nefsin tezkiyesi ise %51 nur birikimi ile mümkündür. %49 fazıl, %2 rahmet. Burada kişi üçüncü gök katına ulaşır kişinin ruhu. Üçüncü katta köşke benzeyen bir iki katlı mescidin içerisinde secdeye girer. Bundan sonra zikrini arttıracaktır ve burası nefsi mülhimedir, Allah'tan ilham aldığı yerdir. Zikir artışı bir süre sonra, yani %7 daha nefsinin kalbindeki nurları arttırmayı tamamlayacak seviyeye ulaştığı zaman diğer ruhlarla beraber onun da ruhu ayrılır ikinci katlı, üçüncü kattaki bu iki katlı mescitten. Mihenk menfezine ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla uçarak dördüncü gök katına ulaşır. Burası Beyt-ül Makdes'in aslıdır. Kişinin daha çok zikretmesiyle Beyt-ül Makdes'in aslıdır. Burası nefsi mutmainneyi ifade eder. Dördüncü kat. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub diyor Allah Teala. Rad suresinin 28. ayet-i kerimesinde bildiğiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Kalp mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Bu kişi daha fazla para kazansaydım mutlaka ben onu Allah'ın bana emretmediği yollarda harcarım diye Allah Teala bana daha fazlasını vermiyor. Ama bu paradan daha az para kazansaydım o zaman da Allah'a isyan edebilirdim. Ben Allah bana bunu vermişse bu benim için optimal olan ücrettir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederim diyor kişi. Bu kişinin doyuma ulaşması halidir. Nefsinin kalbinde dördüncü defa %7 fazıl birikimiyle gerçekleşir. Sonra bu kişi daha çok zikrini arttıracaktır. Nefsinin kalbindeki fazılar bir %7 daha, beşinci defa %7 daha artacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada kişi Allah'tan
razı olur. Beşinci gök katına ulaşır ruhu. Daha çok zikrederse nefsinin kalbinde bir %7 daha fazıl birikimiyle mardiye makamının da mardiye kademesinde sahibi olur. Allah da ondan razı olur. İşte mutmainne, radiye ve mardiye Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde şöyle yer alıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü, ey mutmain olan nefs, irci'i ila rabbiki radiyeten mardiye, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan radiyeten, Allah'tan razı ol mardiye, Allah'ın rızasını kazan. İrci'i ila rabbiki diyor, ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Ruhumuz Allah'a ulaşacak. Ve fizik vücuda sesleniyor, Fethuli fi ibadi, o zaman kullarımın arasına gir. Fethuli cenneti ve cennetime gir diyor Allah Teala. İşte beşinci gök katı radiye kademesidir. Altıncı gök katı mardiye kademesidir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslı vardır. Oraya yükselir ruh. Bu bir nevi Haccül Ekber'dir. Çünkü bu altıncı gök katındaki, beşinci gök katındaki Beytül Haram'ın aslının hacıdır. Sonra bu kişi zikrini daha da arttırıyor ve altıncı gök katına yükseliyor. Burası Sıbkatullah olma mahallidir. Nefsinin kalbinde altıncı defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %42 fazıl birikimi ve ruh altıncı gök katında. Sıbkatullah olma mahallinde bir buz kalıbına benzeyen bir nur devamlı nur saçıyor, ışık saçıyor etrafa. Ve oraya normal renklerde giren ruhlar o buz kalıbının beyaz, çok açık yeşil beyaz rengine bürünüyor. Yeşil beyaz bir renge bürünüyor derileri ve çatlıyor. Yavaş yavaş bu renk o kişi için bir yerleşme noktasına ulaşıyor ve bir süre sonra taraf bir tanesinin artık çatlamıyor yüzü, elleri. O kişiye hilat giydiriliyor ve tavandan yukarıya doğru yükselerek yedinci gök katına ulaşıyor. Artık yedinci katın ailesinden oluyor. Kişinin nefsinin kalbinde biriken nurlar %42 olmuştur. Bu kişinin yedinci gök katına ulaşıp da yedinci katta alemleri birer birer geçmeye başlaması söz konusu oluyor. Önce birinci alem kader hücreleri, sonra ikinci alem Ümmül Kitap, sonra üçüncü alem Kudret Denizi, sonra dördüncü alem Makam-ı Mahmud, beşinci alem Divan-ı Salihin, altıncı alem Zikir Hücreleri. Kişi her birinde bir süre bekleyerek oranın adabına uygun hareket ederek neticede zikircilerine ulaşıyor. Orada her sabah
devrin imamı, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve Hazreti İsa bu zikir hücrelerine ulaşanlara onları bir hilal halinde karşılarına alarak onlara ders veriyor. Bu zikir hücrelerinde 2 metreden daha yüksek, bu deniz anasına benzeyen şeffaf küreler içerisinde insan ruhları zikirlerini yapıyorlar. Ve bir gün bunlardan bir tanesi zikrini tamamlıyor. O oradan ayrılarak, uçarak İndi İlahi'ye ulaşıyor. İndi İlahi'nin en yüksek noktası Sitetil Münteha'dır. Sitetil Münteha'ya ulaşan insan ruhu oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında ifna olur, yok olur. Burası nefsin teskiye olduğu yerdir. Nefsin kalbinde bu son %7 fazıl birikimiyle %49 fazıl birikimi gerçekleşmiştir. %2'de rahmet birikimi daha evvel tecelli ettiği cihetle toplam %51 olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bu nokta nefs tezkiyesi noktasıdır. Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ فَاِلَى اللّٰهِ الْمَس۪يرِ Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendisi için gerçekleştirir ve ruhu Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Dönüşü, ruhunun dönüşü Allah'adır. %51 fazıl birikimiyle, %49 fazıl, %2 rahmet birikimiyle bu kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanır. Nefs tezkiyesinin muhtevasına baktığımız zaman kişinin karanlıkla yaptığı mücadeleyi kazandığını görürüz. Nefsinin kalbi başlangıçta %100 afetlerle kaplıyken, şimdi %50'den fazlası %51'i, 49 fazıl %2 rahmet nuru olmak üzere nurlarla kaplanmıştır. Yani şeytanın hakimiyet alanı %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık galip değildir, mağluptur. Bu nokta nefsimizi tezkiye ettiğimiz noktadır. Burada her şey bitmiyor sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'nın emri nefsin tasfiyesini de içeriyor. Bu daha sonraki bir devreyi ifade ediyor. İşte ne zaman bir insan nefs tezkiyesi yoluyla nefsinin kalbine %50'den fazla nur doldurmayı başarırsa, bu başardığı şey o kişinin nefsinin kalbinin çoğunun nurlarla kaplanmasıdır. Galibiyet artık Allah'ın nurlarındadır. Nefs tezkiyesi burada tamamlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sadece nefs tezkiyesini değil, nefs tasfiyesine de ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. Estaîn ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyre mağdûbi aleyhim ve lâ'ilîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetinde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Konumuz tasavvuf, konumuz İslam, konumuz Hanif dini. Aslında size aynı şeyi söylemiş oldum. Tasavvuf, İslam'ın yani Hazreti İbrahim'in Hanif dininin hayata geçirilmesidir, hayata tatbik edilmesidir. Din bir mefhumdur. Bu din Allah Teala tarafından yaşanmak için bizlere ihsan edilmiştir. Ve dinin yaşanması tasavvuf adını alır. Bir başka ifadeyle tasavvuf İslam'ın bütününü yaşamaktır. Yani yedi safhasını da. Beni ilk defa dinleyenler için bu söylediklerim bir hayli yabancı olacaktır o kişiye. Çünkü şimdiye kadar bunları hiç duymamıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak için kendisini dine ikame etmesi konusunda Allah-u Teala'dan emir almıştır. İşte Allah-u Teala buyuruyor. Rum Suresi 30. ayet-i kerime. Fe'ekum ve çeke liddini Hanife diye başlıyor. Hanif olarak kendini Hanif dinine doğrult diyor Allah-u Teala. Feterennâse aleyha. Allah'ın bütün insanları yarattığı fıtrat Hanif fıtratıdır diyor Allah-u Teala. La tebdile bi halkıllâhi diyor. Zalike dinil kayyimu, işte bu kayyim olan, ezelden ebede kadar devam edecek olan kainatın dinidir diyor Allah Teala. La tebdile fi halkullahi, Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Yani ne demek istiyor Allah Teala? Demek istiyor ki Habibim sen Hanifsin. Yani İslam'sın. Kendini Hanif olarak Hanif dinine ikame et. O din ki kayyum olan dindir. Yani ezelden ebede kadar devam edecek olan, ayakta kalacak olan kainatın yegane dinidir. Allah'ın yaratmasında, yani ne dini yaratmasında, ne de insanları o dini yaşayacak olan fıtratla yaratmasında değişiklik göremezsin. Yani
Yani diyor Allah Teala bu ifadeyle, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratır. Hanif dinini yaşayabilecek olan özellikle yaratır diyor Allah Teala. Allah bütün insanları hanif dinini yaşayabilecekleri bir özellikle yaratır buyuruyor. Ve hanif diniyle yaratılan insanların yaşayabileceği sadece bir tek din vardır. Hanif dini. Arapça adıyla İslam dini. Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, onlara bağlı olan herkesin dini ve bütün peygamberlerin, bütün resullerin tek dini. İşte her kim bu dini yaşarsa, yaşadığı bu din o kişi için tasavvufun yaşanmasını ifade eder. Yani tasavvuf, hanif dininin, İslam dininin hayata geçirilmesidir. Bir mefhumdur din. Bir yaşam biçimidir. Bu Allah'ın vasıflarını belirttiği dini yaşamak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek suretiyle yaşamak, işte o tasavvuftur. Öyleyse tasavvuf, İslam'ın Kur'an'daki boyutlarıyla yaşanmasıdır. Bu boyutlar 7 tane safa içerir. Bu boyutlar 28 tane basamak içerir. İslam 7 safadan oluşur. Hazreti İbrahim'in hanif dini, Hazreti Adem'in dini, ilk peygamber ve ilk insan olan Hazreti Adem'in dini bu dindi. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de gene bu dindi. Arapça adıyla İslam dini. İslam dini yeni bir din değildir. Hristiyanlık dini başka bir din, Yahudilerin dini başka bir din, Hazreti İbrahim'in dini başka bir din, Hazreti Yakup'un dini başka bir din değildir. Hazreti Adem'e Allah'ın öğrettiği din, tatbik ettirdiği din, Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a şeriat olarak verdiğimizi, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle şeriat kıldık. Putperestlere onları davet ettiğin din ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan Allah'a yönelenleri Allah'a ulaştırır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Demek ki bir tek şeriat var. Hazreti Adem'den ilk peygamber, ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar son peygamber
ama son insan değil. İlk peygamberden son peygambere kadar Allah Teala sadece bir tek din dizayn etmiş. O dinin her peygamber zamanında o peygamber ve ona bağlı olanlarla insanlık tarihi boyunca yaşandığını söylüyor Allah Teala. Öyleyse dinler yok. Din var. Bir tek din. Hanif dini, İslam dini, bütün peygamberlerin tek dini. Bir tek din. Öyleyse Hanif kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman bunun vahdet manasına geldiğini görüyoruz. Tevhid manasına geldiğini görüyoruz. Birinci özelliği İslam dininin ya da Hz. İbrahim'in Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmaktır. Sevgili kardeşlerim, her ne kadar Hristiyanlar Baba Allah, Oğul Allah ve Ruhul Kudüs diye üç tane Allah vardır diyorlarsa da, ağızlarında bu varsa da, İncil'i tetkik ettiğiniz zaman One God diyor Allah Teala. Kaç tane ayet-i kerimede tespit ettik onları. Sadece bir tek Allah vardır ibaresine rastlıyoruz ve Allah Teala'nın ifadesi son derece açık. Tek bir Allah. Öyleyse Hanif dininin birinci özelliği tek Allah'a inanmak. Allah'ta tevhid, tek bir Allah. İkincisi cemaatte tevhid, fırkalara ayrılmamak, sırat-ı müstakimin üzerinde olmak. Yalnız sırat-ı müstakimin üzerindekiler tek bir fırkayı oluşturur ve kurtuluşa ulaşacak olanlar sadece onlardır diyor Allah Teala. Sakın 73 fırkadan diğer 72'sine tabi olmayın ki tabi olursanız onlar sizi Allah'ın yegane kurtuluş yolu olan sırat-ı müstakimden ayırırlar buyuruyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bir bütünden bahsediyoruz. Allah Teala'nın dizaynı Hanif dinini ifade ediyor. Hanif dini de vahdeti, tevhidi, tekliği, tek Allah'a inanmak birinci özellik. Cemaatin tek bir yol üzerinde, sırat-ı müstakim üzerinde oluşu ikinci özellik. Peki Hanif fıtratının üçüncü özelliği, üç özellikten oluşuyor. Üçüncüsü teslim. Ruhunuzu, veçhinizi, nefsinizi ve iradenizi, dördünü de Allah'a adım adım teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Allah'ta vahdet, cemaatte vahdet, sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmak ve Allah'a teslim olmak. İşte din budur, tasavvufta bunları yaşamanın adıdır. Bunları yaşayana mutasavvuf denir, tasavvufun içinde olanlar. Bütün tasavvuf ehli, bütün Kur'an'ı yaşayanlar kardeştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam, Hanif dini, tasavvuf, 7 safhada yaşanır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek söz konusudur. Üçüncü basamakta başlar. İkinci safhada Allah'tan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra alınan 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak ve tabiiyet söz konusudur. 14. basamak. Üçüncü safhada Allah'a doğru yola çıkan ruhu 7 tane gök katını
aşırıp Allah'ın zatına ulaştırmak ve Allah'a teslim etmek söz konusudur. Üçüncü safha, 21. basamak, Allah'a ulaşma, 22. basamak, teslim. Dördüncü safhada fizik vücudu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi kılmak söz konusu. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir dizaynı içeriyor Allah Teala'nın kanunu, İslam, yani Hanif dini. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 25. basamakta fizik vücudunuz, şu vücudunuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanacaktır. 25. basamak. Bu, ikinci tesliminizdir. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Ve 4. safayı tamamlarsınız. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Yani nefsinizde nefs tezkiyesi yoluyla hiçbir karanlığı bırakmazsınız. Tezkiyetün nefs yaparsınız. Nefsinizdeki bütün afetleri yok edersiniz. Yerlerine ruhunuzun hasletlerinin eşidi olan fazılları yerleştirirsiniz. İman kelimesinin etrafında fazıllar nefsinizin kalbinde yerleşir. Sonra mı ne olur? Sonra 27. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşırsınız. 6. safha ve 5. kademesinde, 28. basamağın 5. kademesinde, bir sonraki kademesinde iradenizi de Allah'a teslim edersiniz ve 7 safha tamamlanır, 4 teslim de tamamlanır. 22. basamakta ruhunuzu, 25. basamakta fizik vücudunuzu, 27. basamakta nefsinizi, 28. basamağın 5. mertebesinde, 5. kademesinde iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve teslimlerinizi tamamlarsınız. Allah'ın sizi ulaştıracağı en üst noktaya ulaşırsınız. Allah Teala sizi orada 28. basamağın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılar. İşte alelade bir insanken, bir ölüyken canlanmak, dünyaya açılan fizik gözlerle, fizik kulaklarla, fizik kalp yapısıyla canlanmak, sonra gayba açılan gözle, gayba açılan kalp gözüyle, kalp kulağıyla gayba ait bir başka canlılığa, hayata ulaşmak. Bir defa daha ölüyken dirilmek. İşte iki defa ölüyken dirilmek ya da üç defa. Çünkü birincisinde siz doğuyorsunuz. Annenizin karnında şekilleniyorsunuz. Doğuyorsunuz. Bu birinci hayata getirilmeniz. Ama dünya hayatını yaşayanlar için, Allah'ın istediği biçimde yaşayanlar için, onlarla mukayese edildiğinde bir ölüsünüz. Gözlerinizde hicab-ı mestura var, görmüyorsunuz. Kulaklarınızdaki vakra var, işitmiyorsunuz. Kalbinizde ekinnet var,
idrak edemiyorsunuz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bunların hepsini gerçekleştirebilmeniz şekle bağlı. Ve başınızdaki göz açılıyor. Sadece bakmıyorsunuz, görüyorsunuz. Kulaklarınız açılıyor. İrşad makamının söylediklerini işitiyorsunuz, manasına varıyorsunuz. Kalbinizin Allah-u Teala tarafından değiştirilmesiyle, ekinnet ifata çevrilmesiyle, ekinnet alınıp ifat konulmasıyla irşad makamının söylediklerini idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu, dünya için dirilmeniz demektir. İslam'ı yaşamak üzere dirilmek, Allah'ın cennetine girmek üzere dirilmek. Dirildiğiniz anda Allah'ın cenneti için ehilsiniz. Ta 26. basamağa kadar böyle geliyorsunuz. 26. basamakta hikmet ehli oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Bu noktada kalbinizdeki göz ve kalbinizdeki kulak açılmadan evvel gayb için siz gene bir ölüydünüz. Evvela doğarak dirildiniz. Hayat verdi Allah Teala size. İhya etti. Sonra bu doğan ama Allah'laşmayı dilemeyen bir insan, bir ölü, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilediniz, o zaman kalp gözünüz değil, başınızdaki göz, başınızdaki kulak, kalbinizdeki ekinnet müesseseleri sizi dünya için hayata getirdi. İkinci defa. 26. basamakta ise gene siz bir ölüsünüz. 26. basamağa gelene kadar 3. basamaktan kalp gözünüzün açılması, gayba, gayıpla ilişki kurmanız açısından bir ölüydünüz. Allah-u Teala kalp gözünüzü, kalp kulağınızı açarak sizi 3. defa hayata getirmiş oluyor. İşte tasavvufun muradı 3. defa hayata geldikten sonra son sırada sahip olmak, Allah'ın zatını müşahede etmek, bu noktada da belki bir yeniden hayat söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde 28 basamaklık bir müessese İslam'ı, Hanif dinini ve onun hayata geçirilmesi olan tasavvufu ifade eder. Böylece Allah ile en güzel ilişkilerin sahibi olursunuz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda meseleye baktığınız zaman bütünü görüyorsunuz. 28 basamaklık bir dizayn ve baştan söylediğimiz 7 tane safha. Hadi sizinle beraber Kur'an'ın ışığında bu 7 safhayı beraberce dolaşalım. Birinci basamak, olayları yaşıyorsunuz. Herkes olayları yaşar ama genellikle yanlış müşahedelerde bulunur.
yanlış yorumlarda bulunur. Allah Teala Bakara 216'da bu yanlış yorumlardan bahsediyor. Allah'ın söylediklerini anlayabilmek ve yaşayabilmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Bakara 216'ya bakalım beraberce. Ve savaş diyor Allah Teala. O sizin hoşunuza gitmese de üzerinize yazıldı. Farz kılındı. Hoşlanmayacağınız bir şey olur ki o sizin için hayırdır. Hoşlanacağınız bir şey olur ki o da sizin için bir şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir diyor Allah Teala. İşte insanlar başlangıçta hayır şerri bilmiyorlar. Ve bu insanlar, bütün insanlar ikinci basamağa da otomatik olarak gelirler. Herkes ikinci basamakta bulunabilir. Olaylar karşısındaki davranış biçimleriniz Allah-u Teala tarafından izlenir. Sizin için de bir izleme söz konusu olmalıdır. Eğer Allah'a ulaşma konusunda bir karşı çıkışınız varsa, yani insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur diyorsanız, başkalarını da buna inandırmaya çalışıyorsanız, Allah'ın 73 ayetine rağmen, o zaman Allah-u Teala tarafından seçilmezsiniz. Ve mutlaka cehenneme giden birisi olursunuz. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz diye. Sevgili kardeşlerim, son derece önemli bir konudan bahsediyorum. Allah-u Teala Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerinde açık ve net olarak bu hususu söylüyor. Diyor ki, اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهِمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize, Allah'a ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar dünya hayatından razılardır. Razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Özetlersek, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer kesin bir hüviyette cehennemdir. Öyleyse Allah-u Teala böyle olmayan insanları, kalbinde zevk olmayan insanları, Allah'a isyan etmemiş olan bu tarzda bir olay isyan hüviyetini taşıyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başkalarını da Allah'a ulaşmaktan, ruhunu ölmeden Allah'a ulaştırmaktan men etmeye çalışan insanlar, uzak bir dalalet içinde olan insanların hiçbirisi Allah-u Teala tarafından seçilmez. Olaylara karşı pozitif davranışlarda bulunan ama Allah'a ulaşmaktan haberi olmayan bir insanı Allah-u Teala seçecektir. O kişiye mutlaka Allah'a ulaşmanın gerekli bir şey olduğu bir gün söylenecektir hayatında. O zaman seçilenlerin arasından bu kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a ulaşmayı dilediği anda kurtuluşa imzasını atmıştır. Ama seçilenlerin de bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ne yazık ki onların da kurtulması mümkün değil. Allah-u Teala kurtulma standardını onlara bahşedebilmek için
onları seçiyor ama seçilenlerden bir kısmı Allah'a yönelmiyor. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a verdiğimiz şeriatı, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık. Kafirleri davet ettiğin Hanif dini onlara ağır geldi. Allah dilediğini kendisine seçer. Kim bu dilediklerinden her kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse muhteva net ve kesin olarak belli. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi kurtulmuştur. Kurtuluşu kesindir. Nereden çıkartıyoruz kurtuluşun kesin olduğunu? Allah Teala Vel Asr suresinde buyuruyor ki: "Vel Asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû. Ama âmin olanlar hüsranda değillerdir. Ve âminü salihâti, ve nefsi ıslah edici amel işleyenler de hüsranda değillerdir. Ve tevasav bil hak, hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler onlar da değillerdir. Ve tevasav bis sabr, sabra ulaşıp sabrı tavsiye edenler onlar da değildir diyor Allah Teala. Böylece Vel Asr suresi 28 basamağı ifade ediyor. 7'şer basamak olarak. Birinci basamaktan 7. basamağa kadar olan devrenin 3. basamaktan itibaren olan kesimi kurtuluşla alakalı. Öyleyse ne oluyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka kurtuluşa ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes. Çünkü onlar hüsranda değil. Ne demek istiyoruz? Müminin suresinin 103. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: "Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır. Onlar cehenneme gidecekler ve ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ebediyen cehennemde kalacaklardır." Öyleyse iki nevi insan var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onların girecekleri yer cehennem. Hüsranda olanlar. İşte Vel Asr suresinde Allah-u Teala hüsranda olanları söylüyor. Bütün insanlar hüsrandadırlar diyor. Ama kim ameni olursa o kişi artık hüsranda değildir diyor. Öyleyse

dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi için evvela Allah'a ulaşması, Allah'a inanması lazım. Bir, Allah'a ulaşmanın farziyetini bilmiş olması lazım. İki, ve Allah'a ulaşacağına inanması lazım. Üç, böylece bu kişi amini olur. Allah'a ulaşmayı diler. Dilediği anda da Vel-Asr suresine göre kurtuluşa ulaşmıştır. Vel-Asr suresine göre amini olan kişi kurtulmuştur. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, üçüncü basamaktasınız. İkinci basamakta Allah-u Teala tarafından seçildiniz. Üçüncü basamakta aminu oldunuz, Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne olur? Dilediğiniz an Allah kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işitir, bilir ve görür. Ve aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda derhal faaliyete geçer Allah-u Teala. Derhal gözlerinizdeki hicabı mestureyi alır. Bunu almak için Allah-u Teala'nın rahim esmasının size ulaşması lazım. Rahim esmasıyla size tecelli eden Allah-u Teala birçok işlemi ard arda vücuda getirecektir. Öyleyse siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda Allah bunu işitir, bilir ve görür. İşittiği, bildiği ve gördüğü anda Allah-u Teala'nın üzerinizde derhal rahim esmasıyla tecellisi söz konusu olur. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime, Hazreti Yusuf diyor ki ben nefsimi beraat ettiremem, temize çıkartamam çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. İşte burada dördüncü basamakta Allah'ın rahim esması başlıyor. Vel-Asr suresinin birinci bölümü yedi basamaktan oluşuyor. Amini olanları içeriyor. İşte üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişi de dördüncü basamakta Allah rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta Allah o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alıyor. Bütün insanların gözlerinde bir gizli perde var. Bakarlar ama irşat makamını başka insanlardan ayırt edemezler. Onlar gözleri perdeli olanlardır ve ölüdürler. Onlar bakarlar görmezler diyor Allah-u Teala. Onlar ölüdürler diyor. Ve beşinci basamakta Allah-u Teala gözlerinizdeki bir nevi gözlüğü, hicab-ı mestureyi gözlerinizden alıyor. Altıncı basamakta kulaklarınızdaki vakrayı alıyor. Yedinci basamakta da kalbinizdeki ekinneti alıyor. Yerine ihbat koyuyor. Allah-u Teala İsra suresinin 44 ve 45. ayetlerinde buyuruyor ki Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman o ahirete inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestire vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir perde vardır. Gizli perde demek hicab-ı mestire. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların gözlerinde

mestura vardır, gizli perde vardır diyor Allah Teala. Kulaklarında vakra vardır diyor. Kulakları seni duyar ama onlar işitmezler. Yani kulaklarının duyduğu şeyin manasına varamazlar. İrşad makamının irşada mütalik olan sözlerini anlayamazlar. Manasını anlayamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor Allah Teala. Seni idrak edemezler diyor. Onların gözlerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulakların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Yani senin söylediklerini kendilerine mal edemezler. Manasına, derinliğine varıp da onun müdafasını yapacak olan bir özelliğin sahibi olamazlar. İşte beşinci basamakta Allah gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alıyor. Altıncı ve irşat makamına baktığınız zaman onun söylediklerini artık anladığınız için onu sadece bakmıyorsunuz ona. Onu artık irşat makamı olarak görüyorsunuz. Onun söylediklerini kulaklarınızın size ulaştırdığı şeyleri zihniniz algılıyor, manasına varıyor. Onları kalbinize indiriyorsunuz ve Allah'ın size verdiği ihbatla idrak ediyorsunuz. Allah Teala Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde diyor ki o kendilerine kitap verilenlerin Allah'ın söylediklerini idrak etmeleri için irşat makamının söylediklerinin haktan inen sözler olduğunu idrak etmeleri için onların kalplerine ihbat koyarız. Amin olanları Allah mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırır diyor Allah Teala. Burada amin olanların henüz sırat-ı müstakime ulaşmamış oldukları kesinlik kazanıyor. Sırat-ı müstakime ondan sonra ulaşacaklar. Burası 7. basamak sevgili öğrenciler. Ve 7. basamağa 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren birkaç dakika içinde ulaşırsınız. Allah Teala sizin kalbinizdeki Allah'a ulaşma talebini işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren derhal işlemlere başlar. Derhal Rahim esması tecelli eder. Bu tecelli gözünüzdeki hicab-ı mestürenin, kulaklarınızdaki vakranın, kalbinizdeki ekinnetin alınmasını sağlar. Ve böylece yerine ihbat koyan Allah Teala sizi 7. basamağa bir anda ulaştırır ve bir anda cennetin sahipliğini üstlenirsiniz. Cennetin sahibi olursunuz. Cennetin birinci katının. Sonra ne yapar Allah Teala orada kalmaz. Tegamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre "Femen yu'min billahi yehti kalbehu" buyuruyor Allah Teala. Kim Allah'a amen olursa onların kalplerinin içine hidayet koyarız veya kalplerinin içine ulaşırız diyor. 8. basamak ve Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği şu. Kaf 33 Allah-u Teala buyuruyor. O gaybta Rahman'a huşu duyanlar var ya, onların kalplerinin
kalpleri Allah'a döndürülür diyor Allah Teala. Dokuzuncu basamakta Allah Tegabün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince kalbinize ulaşıyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince de kalbinizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ve 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lilislami buyuruyor Allah Teala. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar diyor. İşte burada göğsünüz şerh ediliyor. Yani göğsünüzden kalbinize Allah-u Teala bir nur yolu açıyor. Onuncu basamaktasınız. Bu Allah-u Teala'nın işlevleri, yani Allah'a ulaşmayı diledikten sonra siz Allah'ın rahim esmasında tecellisi ard arda vücuda getirdiği işlemler, bu gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alması, kulaklarınızdaki bakrayı alması, kalbinizdeki ekinliti alması, yerine ihbat koyması, kalbinize ulaşması, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirmesi ve göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açması, hepsi birkaç dakika içinde tamamlanır. Bir anda cehennemlik bir insan cennetlik bir kişi olur. Allah-u Teala onun her verdiği güzellikle, her verdiği ihsanla ona yüksek dereceler ihsan eder ve kişi sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine ulaştırılır. Kişi bir şey mi yapmıştır? Evet, bir tek şey yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Hayatının en önemli kararını vermiştir ve cehennemin kapısını kilitlemiştir. Cennetin kapısının da anahtarını elde etmiştir. Artık o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş de bu işlemlere muhatap olmuşsa 10. basamakta bu kişinin günahları sevaplarından aşağı düşmüştür. Oysa ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için Allah Teala ne diyordu? Onların gidecekleri yer cehennem diyordu kazandıkları dereceler itibariyle. Ve cehenneme gideceklerin, kaybettikleri derecelerin fazla olduğunu söylüyordu. Hüsranda olanlar olduğunu söylüyordu onların. Ama bu kişi cehenneme gidecek olan birisi değil, hüsranda olan birisi de değil. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecek. Öyleyse Allah'ın cennetine girmenin temel faktörü sevapların günahlardan fazla olması. Allah Teala bu işlemlerle o kişiyi mutlaka sevapları günahlarından daha yüksek olan bir noktaya ulaştırıyor. Çünkü Allah Teala ne diyordu? Amini olanlar hüsranda olmayanlardır. Vel Asr suresi şunları söylüyordu. Vel Asr, asra yemin olsun, zamana yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki şüphesiz ki hüsrandadırlar. İlle lezine aminu. Ama amini olanlar hariç. Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Hüsranda olmamanın ölçüsü ne?
sevapların günahlardan fazla olması. Öyleyse bu kişi amini olmuş, mutlaka sevapları günahlardan fazla artık. Bu kişi üçüncü basamakta amini oluyor, dokuzuncu basamağa kadar bir anda, birkaç dakika içinde ulaşıyor. Yani yedinci basamağa ulaşması birkaç dakikalık bir zaman parçası alıyor. İlk yedi basamak burada tamamlanıyor ve Asr suresindeki amenü olmak noktasında. Şimdi ikinci yedi basamağın ilk ikisini de Allah Teala hemen arkasından açıyor. Kişi yedinci basamağa ulaştırıyor evvela, Allah'ın cennetinin sahibi kılıyor. Ondan sonra ikinci bir yedi basamak başlıyor o kişi için. Allah'ın o kişinin kalbine ulaşması, kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmesi, o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açması. Sekizinci, dokuzuncu, onuncu basamaklar. Peki sonra ne olur? Sonra o kişi zikir yapar. Zikir yapınca Allah'ın nurları o kişinin kalbine ulaşır. Rahmetle faz nurları göğsüne ulaşır. Göğsünden açılan yolu takip ederek kalbine ulaşır. Kalbin kapısı mühürlüdür. Gelen nurlar rahmetle fazıldır. Ama içeri giremezler, kalp mühürlüdür. Ama rahmet nurları kalbin içine sızabilir. Bu mühürlü olan kapının kenarlarından içeriye sızabilir. İşte bu sızma olayında kişinin huşuya ulaştığını söylüyor Allah Teala. 12. basamakta kişi huşuya ulaşıyor. Diyor ki Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi? İşte kişinin kalbine giren nurlar 11. basamakta kalbine sızmaya başlıyor. Kalbine kadar ulaşan nurlar kalbe giremiyorlar, kalp mühürlü diye, ama rahmet nurları sızmaya başlıyor. Kişi 11. basamakta %2'ye kadar nur birikimi olabilir. Bu birikim tamamlandığı zaman, %2'ye ulaştığı zaman kişi 12. basamakta. Huşuya ulaşan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sormak, istemek imkanının sahibi oluyor Allah-u Teala'dan. İstihane istemek. Ve istiyor. Allah Teala Bakara suresinin 43 ve 44. ayetlerinde diyor ki: "Vestainu bis sabri ve salati inneha lekebiretun illa alel hasiin ellezine yezunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun." Diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar diyor ki Allah Teala muhakkak ki onlar değil, sabırla ve hacet namazıyla, namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. İrşad makamının kim olduğunu Allah'a sorun, Allah'a mürşidinizi göstermesini isteyin. Muhakkak ki bu kebiretün bir iştir, zor bir iştir, büyük bir iştir, ama huşu sahipleri için büyük değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mutlaka ruhlarını mülaki kılacaklarını, ölmeden evvel mutlaka ruhlarını ulaştıracaklarını, Allah'a ulaştıracaklarını, ulaştıracaklarına ve ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceğine yakin hasıl ederek inanırlar. İşte
Böyle bir ortamda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kişi huşu sahibi oluyor ve Allah'tan sorma hakkının sahibi oluyor. Hacet namazını kılıyor, Allah'tan soruyor, Allah da mutlaka ona mürşidini gösteriyor. Bu konuda buyuruyor ki Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun ve Allah'tan Allah'a ulaştırmaya vesile olanı isteyin. İşte kişi istiyor Allah-u Teala'dan, Allah da o kişiye gösteriyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişiye Allah-u Teala mürşidini gösteriyor. 13. basamak. Kişi de Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. 14. basamak. Ne olur? Bu ana kadar ne olmuştur? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Kendine düşeni yapmıştır. Allah Teala'da saydığımız 10 tane 10 tane ihsanda bulunmuştur kişiye. 10. ihsanı mürşidini göstermek. Bunun üzerine kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşır. Önünde diz çöker, tövbe eder. Ne olur? Tövbe ederse devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde mutlaka oluşur. Diyor ki Allah Teala Mümin 15'te dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine emrinden ruh ulaştırır. O kişiye Allah'a ulaşma gününün geldiği konusunda o kişiyi uyarsın diye. Dereceleri yükselten Allah o kişinin biraz sonra söyleyeceğimiz gibi günahlarını sevaba çevireceğini ifade ediyor. Ve arşın sahibi olan Allah bu konunun arşından meleklerle ve onların etrafındaki kişi olan devrin imamı ile alakalı olduğunu ifade ediyor. Devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine Allah Teala gönderiyor. Allah'ın birinci ihsanı o ruhu kişinin başının üzerine göndermesi. Ve gelen ruh Allah'tan aldığı emri tebliğ ediyor devrin imamının ruhu ve sen bu vücudu artık terk et diyor. Ben burada vazifeli olacağım ve onu koruyacağım diyor. Bu bir muhafız. Hem şeytanın büyüsünden hem hüddamından kişiyi mutlak olarak korur Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, mürşidine ulaşan kişinin Allah'tan aldığı birinci nimet, başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesi. Ne olur? Mücadele 22 söylüyor ne olduğunu. Onların başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir. O ruhla o kişi yedolunur, desteklenir. Onların kalplerinin içine iman yazılır diyor. İkinci nimet, 3 kademede oluşuyor kalbe iman yazılması. Böylece ikinci nimet kalbin mührünün açılması. Üçüncü nimet kalbin içindeki küfür kelimesinin ki bütün insanların kalplerinde küfür yazar doğuşlarından itibaren o küfrün dışarı alınması, atılması ve kalbin içine iman kelimesinin yazılması. Ve böylece kişinin mümin olması. Kişinin mümin olması 7 tane kalp şartını gerektirir. 1. O kişinin kalbinin içindeki ekinleti Allah alır. 2. Yerine ihbat koyar. 3. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. 4. O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişiyi böylece huşuya ulaştırır. 5. Kalbinin mührünü açar kişinin. 6. Kalbin içindeki küfür kelimesini alır. 7. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Ve 7 tane kalp şartının sahibi olan bu kişi
mümin olur. Öyleyse o noktadan itibaren o kişi diliyle ben müminim diyen kişi değildir. O noktadan itibaren o kişi kalbiyle de mümin olmuştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte böyle bir dizayn söz konusu. O kişi mürşidine ulaşmıştır ve 4 tane nimet almıştır. 5. nimet nedir? 5. nimet Furkan suresinin 70. ayeti kerimesine göre o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Furkan 69'da cehenneme girenlerden bahseden Allah Teala diyor ki ama kim tövbe eder de yani mürşidin önünde yapılan tövbeyi gerçekleştirir de mümin olursa ve nefsi ıslah edici ameller, amelü salihat yapmaya başlarsa Allah onun bütün seyyiatini hasenata çevirir diyor Allah Teala. Ve kişinin bütün günahları hasenata çeviriyor bu tövbeyi 10 tane insanla gelerek bu tövbeyi gerçekleştirdiği için. On dördüncü basamakta 4 tane de hidayet var. Ruhumuz hidayete adım atıyor. Ruhumuz vücudumuzu terk ediyor, Allah'a doğru yola çıkıyor. Allah Teala buna hidayete adım atmak diyor. Diyor ki Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde zalikel yevmül hakkı femen şahittâda ilâ rabbihi meâba. İşte o gün, tabi olunan gün hak günüdür. O gün dileyen kişi, hakka ulaşmayı dileyen kişi, kendisine Allah'a götüren yolu, yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu ulaşırsa Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meab olur diyor Allah Teala. Ruh Allah'a doğru yola çıkıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler ve nefs tezkiyesine başlıyor. Nasıl? Kişi zikir yapıyor. Üzerine farz olan zikri gerçekleştiriyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikir yapıyor kişi. Ve bu zikir müessesesi o kişiyi o kişinin göğsüne Allah'ın katından rahmetle faz, rahmetle salavat isimli iki grup nurun gelmesine sebebiyet veriyor. Bu nurlar göğüse ulaşıyor. Göğüsten Allah'ın açtığı yolu takip ederek kalbe ulaşıyor. Kalbin mühürünü artık Allah-u Teala açmış. Mühür hareketli hale gelmiş. Onun üzerine bu 4 grup enerji baskı yapıyor. Ve mühürü kalbin alt boyutuna kadar indiriyor. Ve zulmani kapıyı, kalbin en altındaki bulunan zulmani kapıyı kapatıyor. Rabbani kapının üzerindeki mühür zulmani kapıya inmiştir. Rabbani kapı açılmıştır. Kişi zikir yaptığı sürece hep rahmet, faz ve salavat nurları o mührün üzerine baskı yapacağı için mühür oradan ayrılamaz. Kalbin içi Allah'ın nurlarıyla %100 dolar. Ve burada bir güzellik daha yaşanır. Nefs tezkiyesi. O kişinin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesi bir çekim alanı vücuda getirir. Bir manyetik alanı vardır. Bu manyetik alan kalbe ulaşan fazıllarla ayrı kutupları içerir. Manyetik alan fazlın manyetik alanının tersini ifade ettiği için iki zıt kuvvet birbirini çeker ve iman kelimesinin etrafında sabit olan iman kelimesinin etrafında hareketli olan fazıllar gelir, yerleşir. Onlar da sabit olurlar. Ve iman kelimesinin etrafı yavaş yavaş nurlarla dolmaya başlar. Nefsin kalbinin %1'i, %2'si, %3'ü, %4'ü ve %7'ye kadar gelen
kadar olan noktada o kişi nefsi emmarededir. Sonra daha sonra ikinci bir yüzdeyi de toplanacaktır nefsi levvame. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci birikimlerde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerinde kişinin ruhu Allah'a doğru yedi kat yükselecek. Sonunda Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bu ruhun Allah'a ulaşmaya başlayabilmesi için nefsin tezkiye olması lazım. Söylediğimiz biçimde nefsin kalbine faziletlerin, fazılların girip yerleşmeye başlaması tezkiye olarak anlatılıyor. Nefsin temizlenmesi olarak anlatılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Demek ki bir, nefs Allah'ın zikriyle tezkiye oluyor. Nefsin hidayet üzere oluşu, nefsin hidayete adım atışı, hidayetin içinde oluşu. Nefsin tezkiyesine paralel olarak her 107 nur birikiminde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz Allah'a doğru yükseliyor. Bu da ruhun hidayeti. Üçüncüsü, fizik vücudumuzun hidayeti nasıl gerçekleşiyor? Fizik vücudumuzun hidayeti nefsimizin tezkiyesine paralel olarak gerçekleşiyor. Şeytan nefsimizin kalbinin afetlerine tesir edebilir devamlı ve tesir etmek onun baş meşgalesidir. Mutlaka devamlı tesir etmek ister. Kişileri huzursuz etmek için, nefsin afetlerini azdırmak için. Ama nefsin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı da azalır. %7 azaldığı zaman fizik vücudun şeytana kul olmaktan bütün afetlere tesir edebildiği için öyle kabul ediliyor fizik vücutlar. %7 oranında fizik vücut şeytana kul olmaktan kurtulacaktır. Çünkü şeytanın tesir hakkı, tesir imkanı %7 azalmıştır. Daha sonra bir defa daha %7, fizik vücut ikinci defa %7 kurtulacaktır şeytana kul olmaktan. Böylece fizik vücut da şeytana kul olmaktan her %7 nurla kademe kademe kurtulacaktır. Öyleyse ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır, ruh hidayet üzeredir. Artık hidayetin içindedir. Fiziki hidayet başlamıştır ruh için. Sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yükselecektir. Nefs hidayetin içindedir. Tezkiye olacaktır. %7 nurlardan temiz, afetlerden temizlenecektir. Nurlarla mücehhez olacaktır. Fizik vücut nefsin temizlendiği ölçüde şeytanın hakimiyetinden kurtulacak, Allah'a kul olacaktır. Ve nefsteki afetler ne kadar azalırsa, iradenin karşısındaki kuvvetler azaldığı için irade o kadar güçlenecektir. Bu da iradenin sırat-ı müstakimidir. Dördüncü sırat-ı müstakim. Birincisi fizik sırat-ı müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş. İkincisi fizik vücudun Allah'a kul oluşuna istikametlenmiş. Üçüncüsü nefsin Allah'a teslim oluşuna, tam temizlenmesine istikametlenmiş. Dördüncüsü de iradenin Allah'a teslim oluşuna istikametlenmiş. Dört tane teslimle, teslime dört faktör birden başlamış. Ruhumuz Allah'a ulaşma konusunda böylece teslim olmak üzere faaliyete başlamış, yola çıkmış. Fizik vücudumuz Allah'a kul olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Nefsimiz Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. İrademiz de Allah'a teslim olmak konusunda sırat-ı müstakim üzerinde. Öyleyse ruhumuz da, veçimiz de, nefsimiz de, irademiz de Allah'a teslim olmak üzere. Her biri kendi sırat-ı müstakimleri üzerinde hidayete başlamış durumdalar. Hidayetin içindeler artık. Ve Allah'ın 10. nimeti, o kişiye Allah-u Teala o güne kadar her sevabına 1'e 10 verirken, o günden itibaren 1'e 100 vermeye başlar. Burası 14. basamak sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Vel asr suresine bakalım. Ne diyor Allah-u Teala? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar.
İllellezine amenu, ama amin olanlar hariç, ilk yedi basamağı ifade ediyor bu. Ve amülü salihat diyor Allah Teala. Ve ne zaman o kişi nefsi ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapmaya başlarsa amülü salihat başlamıştır. Ve Asr suresi 14. basamağı ve amülü salihat ifadesiyle anlatmış. Burası 4 hidayetinde başladığı, 4 tesliminde 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde gerçekleştiği, gerçekleşmeye başladığı noktadır. 14. basamak. Sonra ne olur? Sonra kişi nefs tezkiyesi yapmaya devam eder. Nefsin kalbinde %1, %2 derken %7 nur birikimi gerçekleşir. Nefsimiz fizik vücudumuzun içinde bir rehinedir. Allah-u Teala diyor ki Müddessir 38-39-40'ta küllü nefsin bima kesemet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat. Bütün nefsler rehinedirler. İktisap ettikleri dereceler için, dereceler sebebiyle, ama yeminlerini yerine getirenler, onlar cennette olacaklardır diyor. Hepimizin nefslerinin Allah'a verdiği yemin var. Bu yemin nefsimizi Allah'a teslim etme yeminidir. Hepimizin ruhlarının Allah'a verdiği misak var. Bu misak ruhumuzu Allah'a teslim etme konusundadır. Hepimizin fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek konusunda Allah'a verdiği ahd var. Öyleyse misakimize bakalım. Rad suresi 20 ve 21. ayetler. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudunel misak ve lezine yasulune ma emerallahu bihi en yusalel buyuruyor Allah Teala. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar. Neymiş misakları? Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırılan misakları bu insanların. Peki ahdleri ne? Allah Teala diyor ki: Elem ehad ileyküm ya beni Ademe en la tabudu şeytane innehu leküm adun mübin ve eni buduni haza sıratı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey Adem oğulları, Adem oğullarının fizik vücutlarından bahsediyor Allah Teala, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı diyor Allah Teala. Allah'a verdiğimiz ahd ise fizik vücudumuzun Allah'a teslimi. Ya yeminimiz? Yeminimiz nefsimizle alakalı. Allah'a ezelde nefslerimiz yemin vermiş. Allah'a teslim olacağına dair. İşte Maide suresi 105. ayet-i kerime: Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfisekum la yedirrüküm men dalle izah tedeytüm sümme mercüküm cemiyan. Ey amin olanlar, nefslerinizi tezkiye etmeniz üzerinize borçtur. Siz nefslerinizi tezkiye etmeye başlayarak hidayet üzere, hidayetin içinde olduğunuz andan itibaren, hidayete adım attığınız andan itibaren velayette olanlar size bir şey yapamazlar diyor. Böylece üç vücudumuzun Allah'a verdiği yemin, misak ve ahd söz konusu oluyor. Ve nefsimiz tezkiye olmaya başlıyor. İlk %7'nin birikiminde rehine birinci gök katının kapısını açmak imkanının sahibi oluyor. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime: Ya Rab, diyor ki Hazreti Yusuf, ben nefsimi beraat ettiremem çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Böylece nefsi emare boyunca nefsin kalbi %7 Allah'ın nurlarını alıyor. Nurlar yerleşiyor, fazıllar.
Sonra daha öteye geçiyor. Bir %7 daha nur birikimi adım gerçekleşiyor. Ruh ikinci gök katına ulaşıyor. Nefsi levvame. Vela uksumu bin nefsi levvameti. Kıyame 2. O levmeden nefsini kınanan nefse kasem ederim diyor Allah-u Teala. Burası ruhu ikinci gök katına ulaştırıyor. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhimeyi ifade ediyor. Kişi Allah'tan ilham almaya başlıyor. Şem suresi 8. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevvaha 7. ayet-i kerime ve nefsim ve ma sevvaha 8. ayet-i kerime ve elhamaha fücuraha ve takvaha diyor ki Allah Teala o nefse ve onu sevva edene, dizayn edene o nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve 9. ayet-i kerime kat eflaha men zekkaha andolsun ki nefsini tezkiye edenler felaha erer. Böylece kişinin ruhu üçüncü gök katında oluyor. Ona Allah ilhamda bulunmaya başlıyor. Ve 4. defa 107 nur birikimi nefsi mutmainne. Ya eyyetühen nefsül mutmainneti diyor. Ey mutmain olan nefs diyor Allah Teala. Fecr suresinin 27. ayet-i kerimesinde. Rad 28'de ise diyor ki Ela bi zikrullahi tatmainnül kulübü. Dikkat edin ki bilin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Veya kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu 4. kademede kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emindir. Sarsılmaz bir şekilde mutluluğu yaşar. Allah'ın verdikleri ona yeterlidir. Doyumsuzluk olayı bitmiştir. Ve 5. defa 107 nur birikimiyle o kişi Allah'tan razı olur. Ruh 5. gök katına ulaşır. 6. defa 107 nur birikimiyle Allah da ondan razı olur. Ruh 6. gök katına ulaşır. Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi radiyeten mardiye Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. İşte böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın rızaları söz konusu. Allah, evvela biz Allah'tan razı oluyoruz. 5. gök katında ruhumuz. Sonra Allah da bizden razı oluyor. 6. gök katında ruhumuz. Ve 7. defa %7 nur birikimi nefsi tezkiye. Kişinin nefsi tezkiye oluyor. Ruhu Allah'a ulaşıyor. Diyor ki Allah Teala فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye etmeyi dilerse tezkiye ederse o kişi kendi nefsi için tezkiye olmuştur. Neden? Çünkü nefsi Allah'a ezelde yemin vermiştir tezkiye olacağına dair. Ve ruhu Allah'a döner diyor. Ve bir başka ayette de konuyu anlatmış olalım. Şura 13. Allah dilediğini kendisine seçer. Seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. İşte ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak. Velâsr suresine dönüyoruz. Ne diyordu Allah Teala Velâsr suresinde? Vel asr, asra yemin olsun. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadır. Bütün insanlar. İllellezîne âmenû. Ama amin olanlar hariç. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir. Onlar hariç. İlk 7 basamak.
ve amilü salihati ikinci yedi basamak, 14. basamak ve tevasav mil hakkı. Hakka ulaşıp da hakkı tavsiye edenler diyor. İşte ruhumuz Allah'a ulaştı. 21. basamak. Ve ruhumuz Allah'ın zatında yok olur. Allah Teala buna Allah'a sarılmak da diyor. Allah Teala buna sığınağa sığınmak da diyor. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Allah Teala bu hususu anlatıyor. Ali İmran 14'te Vallahi indehu husnul meab. Allah'ın zatının Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır diyor. Sığınağa sığınıyor kişi, ruhu Allah'a sarılıyor. Yani Allah'ın zatında yok oluyor. 22. basamak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Kim mürşidine ulaşıp da anlattığımız gibi 14. basamakta 10 tane ihsanla tabi olursa ikinci kat cennetin sahibi olur. Her ikisinde dünya saadeti, başkalarına hiçbir farklılık göstermez. Bunlar halen mutsuz insanlardır. Ne zaman ki kişi ruhunu Allah'a ulaştırır 21. basamakta, o zaman nefsinin kalbindeki nurlar %51'e ulaşmıştır. Yani bu kişi dünya saadetinin yarısına artık sahip olmuştur. İşte burası o kişinin bir mutluluğunu ifade eder. Dünya saadetinin de yarısı onundur. Cennet saadeti ise üçüncü kata ulaşmıştır. Birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci katta mürşide ulaşmak var. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp teslim oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safhada ruhlarını Allah'a ulaştırmaları var. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdı. İşte Zümer suresi 17 ve 18. ayet-i kerimeler. Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar ki diyor Allah Teala şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Sonra diyor ki 18. ayet-i kerimede onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına tabi olurlar sözün. Onların hepsi hidayete erdi. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Bu üçüncü safhaya hepsi ulaşmışlar. Öyleyse kimler ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bakıyoruz Rad 20-21-22. Allah Teala buyuruyor. Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune sueli sak ve yahşevne rabbihum ve ellezine sabir iftigaya ve çerabbihum. Diyor ki Allah Teala onlar Allah ile olan Allah'ın ahdini yerine getirirler. Misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Deminde gördük ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Onlar cehennemden korkarlar, kötü hesaptan cehenneme girmekten korkarlar. Allah'a karşı huşu duyarlar ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kim Allah'ın zatını dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilemişse, onlar ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Öyleyse bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bütün sahabe üçüncü safayı da gerçekleştirmişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İkinci safayı gerçekleştirmişler mi, tabi olmuşlar mı? İşte Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi. Akabe'de orada sana tabi oldukları zaman, sana biat ettikleri zaman
Sana biat, Allah'a biat demektir. Akabe'de sana biat ettikleri zaman ağacın altında onların ellerinin üstünde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe biatlarını tamamlamışlar, tabiyetlerini. İkinci yedi basamağı yaşamışlar. Birinci kat cenneti ve ikinci kat cenneti kazanmışlar. Sonra ruhlarını da Allah'a ulaştırmışlar gördüğümüz gibi demin. Ve üçüncü kat cennetinde sahibi olmuşlar. Sonraki işlemlere bakıyoruz. Allah'ın zatında ruhumuz kayboluyor. Evvab oluyoruz. Ve böylece fena fillah makamının sahibi oluyoruz. Allah'ın zatında yok olmak. 21. basamaktan sonrası 22, 23, 24, 25, 26, 27. ve 28. basamaklar 7 basamak velayet makamlarıdır. Birinci velayet makamı, evliyalık makamı fena fillah mertebesidir. Ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ın içinde yok olmak demek fena fillah. Nefsin kalbindeki nur %51'e ulaşmıştı. Burada 61'e kadar nur artar. Nefsin kalbindeki nurlar %61 olduğu zaman bu makamı ifade edecek olan ayet var mı? Allah Teala diyor ki Allah, Şura 13, Allah dilediğini kendisine seçer kullarından ve kim Allah'a yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Allah'ın zatında o kişinin ruhu yok olur. Fena makamının sahibi olur. Sonra o kişiye Allah Teala %61'e ulaştığı zaman nefsinin kalbindeki nurlar zikri artıyor. Nurlar da artıyor. Nurlar %61'e ulaştığı zaman Allah Teala o kişiye bir taht ihsan ediyor. Beka makamı. Beka makamı Enam suresinde Allah Teala 49. ayet-i kerimede 'Onlara Allah'ın katında, Allah'ın indinde teslim yurdu vardır.' diyor. Bu teslim yurdu bir altın taht. Allah Teala kime verirse o indiği ilahidedir. Kişi beka makamının sahibi olmuştur. Nefsinin kalbindeki nurlar da 61'den 71'e kadar burada beka makamında ulaşır. Beka makamında çoğalır. Ve kişi ruhunu Allah'a teslim ettikten sonra Allah nefsinin kalbinde %61'ini oluşturduğunda yeni bir ruhunu oluşturur kişinin ve ona bir taht ihsan eder. İşte böylece bir sonuca ulaşılır. Kişi Allah'ın zatında baki olmuştur. Allah Teala'nın taht ihsan etmesi söz konusu. Bu velayetin ikinci makamı, beka makamı. Sonra Allah Teala o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar artan zikir sebebiyle %71'i açacağı bir yere ulaştırıyor o zaman kişiyi. Bu nokta kişinin günün yarısından daha fazla zikre başladığı noktadır. Zahit olduğu noktadır. Zühd makamının sahibi olduğu noktadır. Velayetin üçüncü makamı.
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala Yusuf Suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, onlar Yusuf'u birkaç dirheme sattılar. Çünkü ona karşı zahittiler. Onun bir değer edeceğini hiç düşünmüyorlardı. Birkaç dirheme sattılar diyor Yusuf'u. Kim her gün günün yarısından daha fazla zikir yaparsa, o kişi her gün Allah'a zahit olduğunu ispat etmiş olur. Zikre değer verdiğini, zikirsizliğe karşı zahit olduğunu ispat eder. Bu günün yarısından daha fazla zikirle mümkündür. Velayetin üçüncü makamı zühd makamıdır. Velayetin dördüncü makamı muhsinler makamı. Ne zaman bir kişi zühde ulaştıktan sonra bir tatmin hissine ulaşırsa ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili fizik vücuduyla işlemeyen bir noktaya ulaşırsa, işte o zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada dördüncü safha söz konusudur. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi. Ve tabii ilk aklımıza gelen sahabe, acaba fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evvela teslimden bahseden ayet-i kerimeye bakalım. Nisa 125. فَمَنْ اَحْسَنُوا د۪ينًا مِمَّنْ اَسْلَمُوا وَجْهَهُ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنُونَ. O kişiler ki veçlerini, fizik vücutlarını, o kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Fizik vücudu dinde daha ahsen olan kim vardır diyor Allah Teala. İşte burası veçin Allah'a teslim edildiği yer. Kişi dördüncü kat cennetin sahibi olur. Dünya saadetinin ise %91'ine burada sahip olur. Artık kişinin nefsinin kalbindeki afetler %91'e kadar azalacaktır. Ama kişi nefsin kalbindeki geri kalan afetlere, %9 afete filan hiç bakmayacaktır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecektir. Yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecektir. Bu fizik vücudun teslimi noktasıdır. Peki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İşte böyle bir ortam söz konusu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Fizik vücudun teslimi dördüncü safa, cennetin dördüncü katı. Dünya saadetinin %91'i, %90'dan fazlası artık o kişiye Allah-u Teala tarafından teslim edilmiştir. Cenneti kıyametten sonra yaşayacaktır. Ama dünya saadetinin mutluluğu onu bütün çevrelerinde saracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,

ise ikinci olay tahakkuk eder. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Daimi zikir sebebiyle nefsin kalbine Allah'ın nurları %100 girmiştir. Ve zulmani kapı daimi zikir sebebiyle kapalıdır. Allah'ın rahmeti fazlı ve rahmeti salavatı zulmani kapıyı kilitli tutan, mühürlü tutan mührün üzerine o kişi yaşadığı sürece kesintisiz olarak geleceği için zulmani kapının artık açılması mümkün değildir. Kişinin kalbinin de yeniden kararması mümkün değildir. Hal böyle olduğu için o kişinin kalbi devamlı nurlu kalacaktır. Hiçbir zaman kararmayacaktır. Bu sebeple nefsin afetleri bütünüyle temizlenmiştir. Demek ki kim ulul elbab makamına ulaşırsa, daimi zikre ulaşırsa, o kişi daimi zikrin sahibidir. Bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetler temizlenmiştir. İki, üçüncüsü o kişinin kalp gözü mutlaka açılmıştır. Dördüncüsü kalp kulağı da mutlaka açılmıştır. Bu dört tane temel şart, üç tane de sonuç şartı oluşturur. Bir, o kişi ehli tezekkür olmuştur. İki, ehli hayır olmuştur. Üç, ehli hüküm olmuştur. Ne demek ehli hayır olmak, hayır ehli olmak, hayır sahibi olmak? Allah Teala öyle söylüyor. Kime hikmet verdiysek onu ona büyük hayır verilmiştir diyor. Ehli hayır demek devamlı derecat kazanan biri demek. Neden bu kişi devamlı derecat kazanıyor? Daimi zikrin sahibi. Daimi zikrin sahibi olduğu için Allah'ın bir emrini, daimi zikir emrini yerine getiriyor. Her saniye mutlaka derecat kazanıyor. Neden ehli tezekkür? Allah Teala ile her konuyu konuşması söz konusu. Çünkü kalp gözü ve kalp kulağı açık. Allah'a sualler soruyor. Cevabını da Allah Teala'dan kalbinde alıyor. Ve bu kişi ehli hüküm. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetine baksa onun 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal görüyor. Bu basamakta ulul elbab basamağıdır burası. Bütün sahabe bu basamağa da ulaşmışlardı. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin ulul elbab olduğunu, daimi zikrin sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki daimi zikrin sahipleri ulul elbab için Allah Teala o ulul elbab kullarım var ya diyor. Onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Enam Ali İmran 190-191. Bütün sahabe daimi zikrin sahibi olmuşlar. Ulul elbab olmuşlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul elbab makamında sadece zemin kat gösterilir. Ana dergahın, devrin imamının dergahının sırları gösterilir. Ve bu muhteva içerisinde ana dergahın dizaynı söz konusudur. Oradaki kişi ruhları görür, derslerin nasıl verildiğini görür, nasıl ruhların altın kapıdan yukarıya doğru çıktığını görür. Sonra Allah Teala bir gün ona birinci gök katını gösterir, secdeyi. İkinci gök katını gösterir, suvar olmayı daha sonra. Daha sonra üçüncü katı gösterir, iki katlı mescidi. Daha sonra mehenk menfezini oradan dördüncü kattaki mescidin aksanın aslına ulaşmayı gösterir, aslını gösterir. Beşinci katta Beytül Haram'ın aslını gösterir. Altıncı katta Sıbkatullah olma işlemini gösterir. Sonra yedinci katı gösterir.

yedinci katın yedi alemini gösterir. En son yedinci alem olan indi ilahinin en üst noktasını gösterir. Bu sitetinin müntehadır. Bunu gösterdiği zaman bu noktada kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir ve ihlas makamı tamamlanmıştır. Birinci gök katının görülmeye başladığı andan itibaren yedinci gök katının son alemi olan sitetin müntahının da gösterildiği noktaya kadar kişi ihlas makamındadır ve nefsini burada Allah'a teslim etmiştir. Sonra ne olur? Bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Tövbe-i nasuh salah makamının yani 28. basamağın birinci kademesini içerir. Bu kişi ulul elbab makamında bir mertebe, ihlas makamında yedi mertebe nefsinin kalbi müzeyyen olan bir insandır. Zemin kat ve yedi tane kat ona gösterilmiştir. Sekiz mertebe kalbi müzeyyen olmuştur. Artık düşmanını sadece düşmanlıktan çıkarmış değildir. Onu sevmeye başlamıştır. Düşmanı da olsa, onu öldürecek de olsa ona karşı kin, nefret duyamaz. Sadece sevgi duyar. Ve salah makamının birinci kademesi tövbe-i nasuh'tur. Kişi Allah'ın söylediği tövbe-i nasuh'un kelimelerini tek tek tekrar ederek tövbe-i nasuh'unu gerçekleştirir. Burası salah makamının birinci kademesidir. İkinci kademede Allah o kişinin günahlarını örter. Hangi günahlarını? Mürşidine tabi olduktan sonra işlediği günahları örter. Üçüncü kademede Allah-u Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Dördüncü kademede de o kişiyi salah nuruyla mükafatlandırır. Ve böylece kişi bu dördüncü mertebede irşada ulaşır. İrşada ulaşmak altıncı safhadır. Ve bütün sahabe irşada da ulaşmıştır. Hücurat suresi 7. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizleri dinleseydi, sizlerin sözlerine uysaydı, o zaman bundan çok zarar görürdünüz. Hatta benim lanetime bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size, Allah'ın lanetine bile muhatap olabilirdiniz. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı, kalbinize yazdığı iman kelimesiyle size kerih gösterdi ve kalbinize yazdığı iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Burası altıncı safha. Beşinci safhada o kişi nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsin teslimi konusunda, ihlasa ulaşmak konusunda Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde diyor ki وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَعْبُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ هُنَفَاءَ
onlara emrolunmadılar. Nefslerini halis kılmış, dinde muhlisler olmakla emrolundular. Ve kimin nefsi halis olursa, işte o insanlar dinlerini ihlas sahibi kılmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslim edilmesi dedik. Nefsinizin Allah'a tesliminden sonra 6. kat yönetim bir safhadan daha geçiyorsunuz. İrşada ulaşıyorsunuz. İrşada ulaştığınız zaman Allah-u Teala sizin iradenizin Allah'a teslim olması için bütün şartları hazırlamıştır. Siz de dayanılmaz bir arzu duyuyorsunuz iradenizi Allah'a teslim etmek için. Talebiniz üzerine Allah-u Teala iradenizin teslimini kabul ediyor. Ve iradenizi de Allah-u Teala'ya teslim ediyorsunuz. Ve salah makamının 5. kademesi iradenin teslimi. Bu bir hakkın takvayı ifade eder ki bütün insanlara Allah-u Teala bütün bu makamları farz kıldığı gibi bunu da farz kılmıştır. Diyor ki Allah-u Teala Ya eyyühellezine aminittikullâhe hakka tukatihi. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Ve ma temuttune illa ve entüm müslimun. Diyor ki Allah-u Teala, ey takva sahipleri, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Hakkul yakin takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. İşte bu ifade bir hakkın takvanın ifadesi ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını, bir hakkın takvanın da sahibi olduklarını görüyoruz. Bir hakkın takva, iradenin de teslimi kişiyi nereye ulaştırır? İrşad makamına ulaştırır. Allah Teala kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşad görevi verir. Burası ihlas makamının 5. kademesidir. Ve bütün sahabe hem demin dediğimiz, söylediğimiz standartlarda bir hakkın takvanın sahibi oldukları için irşad makamının sahibiydiler. Hem de bunu Allah-u Teala ayrıca ifade ediyor Tövbe 100'de. Diyor ki o hayırlarda yarışanlar var ya, eski hayırlarda yarışanların eskileri sabikun el evvelin, evvelki sabikun, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Anlıyoruz ki ister ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İster ensar olsun, ister muhacirin, hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşad makamının sahipliğine Allah-u Teala tarafından getirilmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala mührü basmış. Ensara ve muhacirine tabi olunduğuna dair. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burası 7.
Safa, iradenin de teslimi. 14. basamaktan 21. basamağa kadar ruhun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 14. basamaktan 25. basamağa kadar fizik vücudun sırat-ı müstakimi devam ediyor. 21. basamakta ruh, 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 27. basamağa kadar nefsin sırat-ı müstakimi devam ediyor. 27. basamakta nefs Allah'a teslim ediyor, oluyor. 14. basamaktan 28. basamağın 5. kademesine kadar iradenin teslimi devam ediyor. Ve orada 5. kademede irade de Allah'a teslim oluyor. Ve kişi Allah-u Teala tarafından irşadla vazifeleniyor. Bu varılan noktanın ötesinde sadece 2 kademe kalmıştır. Bir üst kademede bütün kavimlerdeki Resuller vardır. Daha üst 7. kademede ise son kademedir bütün insanlık için. Orada da devrin imamı vazifelidir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bu anlattığım şey tasavvuftur. İslam'ın yaşanmasıdır. Bütün sahabe, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere, hepsi İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Hepsi Hanif'ti. Hepsi ruhlarında, beşlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hem de salahın bu mertebesine, irade teslimi mertebesine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a mesela ala Muhammed. Şeytan acım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim aliki ömüdin iyâken abudu ve iyâken estâin ehtenâ sırâta el-müstakîm. Sırâta el-lezîne enamte aleyhim gâli mağdûbi aleyhim ve lezâlin amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir zikir sohbeti için. Mutluluğa davet konumuz. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan muradı sadece tek bir murattır. Yarattığı bütün insanların mutlu olmasını ister Allah Teala. Muradı sadece budur. Onun dışında bizden hiçbir şey istemez. Allah'a ibadet etmemiz Allah için gerekli değildir. Bizim için gereklidir. Her ibadet derecat kazandırır. Her ibadet eğer kişinin kalbi Allah'a dönükse mutlaka o kişiyi mutlu kılar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak bütün insanların hakkıdır. Herkes bu konuda hak sahibidir. Mutlu olmak aynı zamanda bütün insanların vazifesidir. Çünkü Allah Teala bu maksada mebni olmak üzere insanı yaratmıştır. Bu maksadı gerçekleştirmek üzere, bu maksadı bina etmek üzere, oluşturmak üzere Allah insanı yaratmıştır. Nedir maksat? İnsanoğlunun mutluluğu. Allah'ın başka bir hedefi yoktur. İnsan adı verilen mahlukunun mutlu olmasını ister, o kadar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, insan olarak yaratıldınız. Mutlu olacaksınız. Mutlu olmak zorundasınız. Mutlu olmak sadece hakkınız değil, aynı zamanda vazifeniz. Eğer Allah'ın mutluluk formülünü tatbik sahasına koymazsanız, o zaman cezalandırılırsınız. Yani kendi kendinizi cezaya mahkum edersiniz. Allah Teala kimseyi cezalandırmaz. Muradı cezalandırmak değildir. Kullar kendi kendilerini Allah'ın mutluluk kanunlarına uygulamamak suretiyle cezaya mahkum kılarlar. Allah Teala diyor ki bir tarafta cehennemim var, bir tarafta cennetim var diyor. Ben diyor hepinizin cennete girmesini istiyorum. Bunun için de sizlerden talebim var. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisi mi? Gerisini diyor bana bırakın. Ama bana ulaşmayı dilemek zorundasınız. Sizi o mutlu kılabilir. Bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutlu olabilirsiniz. Dilemiyorsanız mutlu olamazsınız diyor Allah Teala. Bana ulaşmayı dilemeyen mutlu olamaz. Öyleyse mutlu olmak hakkınızdır. Ama vazifenizi yaptığınız takdirde, yapmadığınız takdirde o zaman mutlu olmak hakkını kaybediyorsunuz. Mutlu olmayı hak etmediğiniz için, mutsuz olmayı seçtiğiniz için mutsuz oluyorsunuz. Öyleyse seçim insanın elinde. Ya mutlu olmayı seçer, Allah'a ulaşmayı diler ya da seçmez. O zaman da Allah'a ulaşmayı dilemez. Sadece dilemediği için de kurtuluşu mümkün değildir. Gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilememek isyandır. Sevgili kardeşlerim,
Eğer Allah Teala kanununu açıkça ortaya koymuşsa, ben diyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i bir saadet davetiyesi olarak indirdim. Hepinizi bu Kur'an-ı Kerim'le mutluluğa davet ediyorum. Duyduk duymadık demeyin. Kim davetime icabet etmezse onun gideceği yer cehennemdir. Kim davetime icabet ederse o mutlaka benim cennetime girer. Allah'ın daveti ne? Bizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Allah'ın daveti aslında mutluluğa davettir. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. O kişiyi üçüncü kat cennetine mutlaka çıkartacak ve o kişiye dünya saadetinin yarısından daha fazlasını da mutlaka verecek. Öyleyse Allah Teala Kur'an'la ondan evvel indirdiği bütün mukaddes kitaplarla bütün nebilere şeriat kitapları vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Bütün nebilerin ismi geçiyor. Hepsine kitap vermiş. Ve kitap vermediği hiçbir nebi mevcut değil. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik." Bütün nebilere kitap vermiş, bütün nebilere hikmet de vermiş Allah Teala. Hepsini daimi zikre Allah ulaştırmış. Onlar kesbederek daimi zikre ulaşmamışlar. Onlar Allah Teala'nın Vehhab olarak onlara verdiği standartta daimi zikre ulaşmışlar. Allah Teala onlara karşılıksız vermiş, hibe etmiş. Vehbi olarak kazanmışlar daimi zikri hikmeti. Hepsine kitap vermiş Allah, hepsine hikmet de vermiş. Öyleyse bütün nebilerine verdiği şeriat kitapları aslında bütün insanlar için bir davetiyedir, mutluluk davetiyesidir. Tevrat'ta, İncil'de en son nebisine, en son peygamberine, Allah'ın indirdiği kainatın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim de bir saadette davettir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala bütün insanlara şunu söylüyor: bu kitabı okuyun. Bu kitabı ben indirdim. Bu kitabın koruyucusu benim. Bu kitapta ne diyorsam ben onları size söz vermiş oluyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlaka girer. Kim de dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesidir. Saadet reçetesidir ve saadet garantisidir. Eğer cennet saadeti diyorsanız adına, Kur'an-ı Kerim bir saadet davetiyesi mi? Elbette. Allah Teala herkese diyor ki mutlaka bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Kim dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Bana ulaşmayı dile diyor. Dilemen diyor benim sana verdiğim emrimdir. Eğer dilemezsen o zaman sana verdiğim vazifeyi yapmamış oluyorsun. Bu vazife diyor Allah Teala dünyanın en kolay vazifesidir. Sadece dileyeceksin. Hayır, onu yapmayacaksın.
Bana ulaşmayacaksın. Sadece bana ulaşmayı dilemeni istiyorum diyor Allah Teala. Bana ulaşmanı değil. Bana ulaşma konusunda bir dilek. Senden istediğim şey sadece bir dilek diyor Allah Teala. İşte Allah'a ulaşmayı her kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Bunun manası üçüncü kat cennettir. Bunun manası dünya saadetinin %50'den mutlaka daha ötesidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk denilen müessese Allah'ın davetidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca sadece mutluluğa davet eder.

0: Allah-u Teala'nın davet statüsüne baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Farz üzerinize diyor. Mürşide ulaşıp tabi olun diyor. Üzerinize farz. Ruhunuzu bana ulaştırın. Üzerinize farz. Fizik vücudunuzu bana teslim edin. Üzerinize farz. Nefsinizi bana teslim edin. Üzerinize farz. İrşada ulaşın. Üzerinize farz. İradenizi de bana teslim edin. Üzerinize farz diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın davetlerini ard arda farzlar olarak görüyoruz. Her biri daha üst boyutta dünya saadeti, her biri daha üst boyutta cennet saadeti. Davetiye bir tek hedefi içermiyor. Eğer cennetle cehennem arasındaki seçimse söz konusu olan, iptidai seviyede, başlangıç seviyesinde bizim cenneti mi cehennemi mi seçmemiz söz konusuysa, konunun bu başlangıç noktasındaysak, o zaman nereye ulaşıyoruz? Başlangıç noktasında kişi ya cenneti seçmiştir ya cehennemi. Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti seçmiştir. O kişinin 5-6 aylık bir ömrü varsa Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, o kişi mutlaka 3. kat cennetin sahibi olur. O kişi mutlaka dünya saadetinin yarısından daha fazlasının sahibi olur. Bunu kişi gerçekleştirmez. Allah gerçekleştirir. Kişi sadece davete icabet etmiştir. Allah'a ulaşmayı dilemek davetine icabet etmiş, Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'ın daveti, Allah'a ulaşmayı dilemek daveti hepsinden evvel. Bir davet olarak var mı Kur'an-ı Kerim'de bu? Elbette var. Hadi gelin bakalım Ra'd suresinin 20, 21, 22. ayetlerinde Allah Teala neler söylüyor? Diyor ki: "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yankudun el misak ve ellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'al hisab ve yahşevne rabbihim ve ellezine sabir ibtigaye ve çerabbihim." Diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ahdini yerine getirdiler. Yani onların yapacakları şey, ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmektir. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de. Allah'ın ahdini ifa ederler. Dört teslimi de gerçekleştirirler ve misaklerini bozmazlar diyor. Sevgili kardeşlerim, Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak." Onlar ahdlerini ifa ederler, misaklerini bozmazlar ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Şimdi üç cümleye bakalım. Onlar Allah'ın ahdini yerine getirirler. Yani onlar ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim edenlerdir. Ve misaklerini bozmazlar. Eğer misak Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa, bu ahdallahi de ifade ediyor. Yani bu Onlar misaklerini bozmazlar sözü cümlenin başına ait. Cümlenin başında ne var? Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler. Dört teslimi içeriyor ve misaklerini bozmazlar. Maide'deki misak Allah'a verdiğimiz kesin söz. Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere. Ruhumuzu da, bedenimizi, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek üzere. Maide 7'de Allah-u Teala işittik, itaat ettik dediniz. Allah-u Teala ruhumuzdan, meçimizden, nefsimizden yemin, misak ve ahd istemiş. Biz de itaat etmişiz. Yemin vermişiz, misak vermişiz, ahd vermişiz Allah-u Teala'ya. Sonra Allah'a verdiğimiz bu ahdin ötesi de çıkmış ortaya. Yeminin de ötesi çıkmış. Çünkü Allah-u Teala Allah'ın ahdine itaat edin diyor.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostum.
0: İtaat edin diyor. Allah'ın ahdini yerine getirin ve bi'atullahi effu. Ve Allah'ın size yüklediği vasiyetini yerine getirin diyor Enam 152 ve 153. Ve Maide 7'de bunun misak adını aldığını görüyoruz. Bütün Allah-u Teala'nın dediklerini yerine getirdiğimiz zaman misak gerçekleşiyor. Allah ile aramızdaki anlaşmanın muhtevasında ruhumuzu da, beçimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek var. Ve eğer ruh açısından bakıyorsanız, misakimiz ruhumuzun Allah'a ulaşmasına müteallik olan Allah'a sözümüzdür. Ama eğer Allah'ın ahdi açısından bakıyorsanız, Allah'ın ahdi dört teslimi içerir. Bizim Allah'a verdiğimiz misak da dört teslimi içerir. Eğer bu Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misaksa. İşittik ve itaat ettik dediniz diyor Allah-u Teala. Ne demek itaat ettik? Yani Allah-u Teala bize diyor ki benim ahdim ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmeniz. Benim ahdimi yerine getirecek misiniz? Ahdime itaat edecek misiniz diye soruyor Allah-u Teala. Diyoruz ki itaat edeceğiz diyoruz. Yani böylece Allah'a ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi aşan bir söz vermiş oluyoruz. Bu söz Allah'ın ahdine paralel bir söz. Allah açısından Allah'ın ahdi, bizim açımızdan bizim misakimiz, Allah'a verilmiş kesin sözümüz. Kitabın ahdi. Bizden Allah-u Teala kitaptaki Allah'ın ahdine itaat edeceğimize dair söz almış. Bu kitaptaki ahit. Kitabın ahdi. İşte Rad 20-21'e dönüyoruz. Eğer Rad 20'deki ve la yenkudunel misak kelimesi cümlenin başına aitse, o zaman misak irademizi de Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Ama cümlenin ikinci kısmına aitse, orada Allah-u Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusule. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Allah'ın Allah'alaştırmasını emrettiği şey ne? Ruhumuz. Ruhumuzu Allah'alaştırıyoruz. O zaman misakimiz ruhumuzu Allah'a ulaştırmak oluyor. Her zaman söylediğimiz gibi ruhumuzun Allah'a ezelde verdiği misak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmak konusunda. Ruhumuz tarafından verilmiş. Ama ruh, fizik vücut ve nefsin beraberce topyekun verdiği bir yemin daha var. Bir her birinin yemini var. Misak ruhumuzun yemini, yemin nefsimizin yemini, ahd fizik vücudumuzun yemini. Her biri Allah'a tek başına bir yemin vermiş. Yemin, misak ve ahd. Sonra üçünden birden Allah-u Teala bir yemin daha almış. Bunun adına gene ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adını koymuş Allah-u Teala. Misak diyor. Nefsinizin verdiği veya ruhunuzun verdiği veya fizik vücudunuzun verdiği misaki demiyor Allah-u Teala. Misakinizi diyor, hatırlayın. Ki o zaman anlıyoruz ki ruhumuzla, vekçimizle, nefsimizle beraberce Allah-u Teala'ya bir misak vermişiz. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesindeki وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاكِ onlar misaklarını bozmazlar ifadesi cümlenin başına aitse misak dört tane yemini birden kapsıyor. Eğer cümlenin sonuna aitse sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. İkisine aitse hem ruhumuzu Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor, hem de Allah'ın ahdini yerine getirmeyi ifade ediyor. Allah'ın ahdiyle eşit bir sözümüz var. Allah bizden bir yemin alıyor. Bunun adına da bizim misakimiz diyor. Bu misakin hem ruhumuzun Allah'a ulaşması olduğunu Rad 20-21'den anlıyoruz. Hem de bu misakin irademizin de Allah'a teslimi olduğunu 23'ten anlıyoruz. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman görüyoruz ki Rad 23'te Allah-u Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin Hazil Azim'in sahibi olduklarını söylüyor. Onların kötülüğe, iyilikle mukabele edenler olduğunu söylüyor. Rad suresinin 23. 21. ayet-i kerimesinden itibaren neticelerine bakalım. Rad 250. sayfa.

Ve Rahat 21'de ne diyordu Allah Teala? Vellezine saber iptigaye ve Rabbihim ve ekumus salate ve enfekuhu mimma rezeknahum sırren ve alaniye ve yedreûne bil hasenâti seyyâh. Diyor ki Allah Teala, onlar sabırla Rablarının zatını dilerler. Burada da gene iki tarafı birden Allah Teala ifade etmiş. Yani Allah'ın zatını dileyenler Allah'ın zatına ulaşmayı dilerler. Onlar sadece ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. O zaman ruhların Allah'a verdiği misaki gerçekleştireceklerdir. Nitekim ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Onu ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler aynı zamanda Allah'ın zatını, Allah'ı dileyenler, Allah'ın veçhini dileyenler. Allah'ın veçhine ulaşmayı demiyor Allah Teala. Onlar Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Veçhini dileyen iki sebepten diler. Ya Allah'ın veçhini görmeyi diler, ya Allah'ın veçhine ulaşmayı diler. Ulaşmak 21. basamaktaki olgudur. Veçhini görmek ise 28. basamağın son mertebesidir, 5. mertebesidir. 5. kademesidir. Ve 21. ayet-i kerimedeki ve onlar sabırla Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O zaman burada bu ifade misaki ruhumuzun Allah'a verdiği söz olarak oluyor. Ama 22. ayet-i kerimeye geldiğimiz zaman orada bakıyoruz ki onlar seyyiate hasenatla mukabele edenler. Ve onlar, onların makamı cennetü adn'dir diyor Allah Teala. Anlıyoruz ki onlar iradelerini de Allah'a teslim edenler. Kim adn cennetleriyle müjdelenmişse onlar mutlaka iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. O zaman onların misaki iradelerini de Allah'a teslim etmeyi ihtiva ediyor. Onlar sabırla Allah'ın veçhini dileyenler, hem Allah'ın zatına ruhlarını ulaştırmayı hem de neticede Allah'ın zatını görmeyi dileyenler ve gördükleri de kesin. Onlar adn cennetine konulacaklar diyor Allah Teala ve zürriyettihim ve men salaha min abahim ve ezvacihim ve zürriyetihim ve onların anne babalarından, zevcelerinden, eşlerinden ve zürriyetlerinden ve meleklerden de kim salaha ulaşmışsa onlar da onlarla beraber adın cennetlerine gideceklerdir diyor. Onların irşat makamına ulaşmaları gerekmiyor. Birisi ulaşırsa onların zürriyetlerinden gelenleri de Allah Teala alıyor cennetine. Yeter ki salaha ulaşsınlar. Salaha ulaştıkları zaman 5. kademede kabul ediyor Allah Teala onları. Öyleyse bu muhtevada Allah'ın davetine dikkatle bakın. Ahdallahi 4 tane
sözü birden içeriyor. Ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimi. Ve bir Maide suresinin 7. ayet-i kerimesindeki misak var. O misak bu 4 tane teslimi birden içeriyor. Bir de gördüğümüz Rad suresinin 20. ayet-i kerimesindeki misak var. O da nefsimizin, o da ruhumuzun Allah'a verdiği misaki içeriyor başlangıçta. Sonda da hepsinin birden Allah'a verdiği misaki içeriyor. Ruhun ve için, nefsin ve iraden. Öyleyse burada Allah-u Teala'nın dizaynına bakıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Davet mutluluk davetidir. Her biri ayrı bir mutluluktur. İşte Allah-u Teala herkesi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Dilemeyenler diyor, onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim de dilerse onlar diyor mutlaka Allah onları kendisine ulaştırır. Allah'a kim yönelirse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Öyleyse Allah biz insanların iradesinden davetinin neticelerini almak istiyor. Allah'ın daveti ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Bunun 7 tane safhasını koymuş, her birine davetiye çıkarmış Allah-u Teala. Ya eyyüellezine aminettekullâhe diyor Allah-u Teala. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesi konunun temelini oluşturuyor. Bir dileğe davet edilmişiz ve o dileği gerçekleştirirsek Allah Teala bizi kendi zatına ulaştıracak. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek konunun birinci safhası ve üzerimize farz mı? Onun için bakıyorduk Rad 20, 21 ve 22'ye. Ne diyordu Allah Teala? Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve misaklerini bozmazlar. Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ve kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından az olmasından korkarlar. Neden? Dilemezlerse Allah'a ulaşmayı, mutlaka günahları sevaplarından fazla olacak. Dilerlerse, sevapları günahlarından fazla olacak. Eğer bu insanlar Allah'a ulaşmayı kötü hesaptan korkuyorlarsa, o zaman mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu nereden anlıyoruz bunların? Çünkü onlar huşu sahipleridir diyor. Ve Rablerine karşı huşu duyarlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin huşu sahibi olması mümkün değildir. Öyleyse huşu sahipleridir bunlar. Yani Allah'a ulaşmayı diledikleri oradan da belli ama daha açık olarak anlatıyor Allah Teala. Vellezine sabirip tigaye ve çerabeyim. Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Öyleyse
Kimdir ruhlarını Allah'a ulaştıranlar? Allah'ın zatını dileyenler. Bunlar Allah'ın zatını Allah'a ulaşmak için dileyenler. Kimdir Allah'a ulaşmayı dileyenler? Adın cennetine konulanlar. Yani Allah'a iradelerini de teslim etmek üzere Allah'ın veçhine dileyenler. Allah'ın veçhine, Allah'ın zatına ruhlarını teslim etmeyi dileyenler, Allah'ın zatını dileyenler, ayetin 20 ve 21. ayet-i kerimeler bunu ifade ediyor. Ama 23. ayet-i kerime Allah'ın zatını görmeyi de dilediğini ifade ediyor aynı kişilerin. O zaman iradenin teslimi de söz konusu oluyor. Çünkü adın cennetinden bahsediyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah Teala 3 ayette Rad 20, 21, 22 bu noktada 20, 21, 22'ye kadar getiriyor konuyu. Birinci kat, üçüncü kat cenneti de yedinci kat cenneti de ifade ediyor ayet. Öyleyse davetiye açık ve kesin. Peki Allah-u Teala irşat makamına ulaşmayı ikinci kat cenneti de buna da davet ediyor mu bizi? Evet. Ya eyyühellezine amenuttukullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmaya vesile olanı Allah'tan isteyin diyor. Yani isteyin ve ona tabi olun. Böylece ikinci kat cenneti de elde edin diyor Allah-u Teala. İkinci kat cenneti de davetiye çıkarmış. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, ölmeden ulaştırmaya gelince davetiye 12 taneye yükseliyor. 12 defa davet var ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya. 12 tane davet var. 1 Zümer 53 ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin ve Allah'a teslim olun. Yani yönelerek ulaşın ve Allah'a teslim olun. Rum 31 minibine ileyhi ve yettekun. Allah'a yönelin ve takva sahibi olun. Ve üçüncü ayet-i kerime Fecir 28 İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, geri dönerek Rabbine ulaş. Dördüncü ayet-i kerime Zariyat elini fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15 Vettebi sebila men enave ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna uy. Aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Kim Allah'a yönelirse zaten Allah-u Teala onu kendisine ulaştıracak. Altıncı ayet-i kerime Allahü yedü darüsselamı yehti men yeşâhü ilâ sırat-ı mustakim. Allah selam yurduna, yani teslim yurduna, kendi zatına davet eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakimde Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse Allah kendi zatına davet ediyor. 6. ayet, 7. ayet
Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike ve tevetüleyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden keserek Allah'a ulaş. Allah-u Teala'nın burada ifade buyurduğu hususa dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ruhumuzu mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı istiyor. İşte Allah-u Teala diyor ki

ilahi affı buyuruluyor. Enam 152. Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun diyor Allah Teala. Allah'ın ahdinin ifası üç yeminimiz birden, ki bunların arasında ruhumuzu Allah'a ulaştırmak da söz konusu. On birinci ayet-i kerimesi وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسْلَ. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar diyor. Allah-u Teala'nın ruhun Allah'a ulaştırmasını emrettiği kesinleşiyor. Farz olduğu kesinleşiyor. 11 ve 12. ayet-i kerime Nisa 58. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerin sahibi olan Allah'a teslim etmenizi emreder diyor. Böylece 12 tane ayet-i kerime Allah'ın üçüncü daveti için üzerimize farz kılınmış. Allah Teala fizik vücudumuzun da Allah'a teslimini üzerimize farz kılıyor. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Ve Yasin suresi 60 ve 61. ayetlerde diyor ki elem ehad ileyküm ya beni ademe en la tabidu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni haza sıratı mustakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Ey fizik vücutlar, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmaktan kurtulacaksınız diye, kul olmayacaksınız diye. Çünkü şeytan size apaçık düşmandır ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. Bütün fizik vücutlarımız Allah'a ahd vermişler. Allah'ın daveti var ki ahd veriyoruz. Daveti üzerine. Fizik vücudumuzun Allah'a teslimi 25. basamak, o da farz olmuş üzerimize. Ve nefslerimizi halis kılmakla da emrolunmuşuz. Ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefaye. Bu ayetle Allah Teala buyuruyor ki onlar emrolunmadılar. Nefslerini muhlis kılarak Allah'a muhlis kullar olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor. Nefsimizin kalbinin muhlis olması, halis olması da böylece nefsimizi Allah'a teslim etmemiz de üzerimize farz kılınmış. Ona da davet olunmuşuz. Yirmi yedinci basamak. Fizik vücudumuz 25. basamakta. Nefsimiz 27. basamakta Allah'a teslim olur. Onun da davetini almışız. Ve irşada da davet olunmuşuz. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki ucibu davetet dahi izâ deâni fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yarşudun. Bize dua edildiği takdirde dua edenin davetine icabet ederiz

ama bir şartla icabet ederiz diyor. Onlar da bizim davetimize icabet etsinler, amen olsunlar, Allah'a ulaşmayı dilesinler ve neticede irşada ulaşsınlar. Bu şartla olur diyor. Onlar da bizim davetimize icabet ederlerse. Bu ayet Bakara 186 hem Allah'a ulaşmayı dilemenin Allah-u Teala tarafından üzerimize farz kılındığını, davet olunduğumuzu hem de irşada ulaşmaya davet olunduğumuzu gösteriyor. ...28. basamağın... ...4. mertebesi... ...27. basamak... ...nefsimizin teslimi... ...28. basamağın... ...4. mertebesi... ...irşada ulaşmak... ...ve... ...irademizin Allah'a teslimi de... ...üzerimize farz kılınmış... ...Allah-u Teala tarafından... ...Bakara 102... ...Ya eyyüellezine aminüttekullâhe... hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Allah Teala diyor ki ey amin olanlar, öyle bir takva ile Allah'a takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Yani iradenizi de Allah'a teslim edin. Öyle bir takvanın sahibi olun ve siz ölmeyin. Teslimi külliyle teslim olun, öyle ölün diyor. Bu teslim Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde dile getirilmiş. Diyor ki Allah Teala onlar ki Allah'a teslim olduklarını söylerler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Allah'a teslimse ve Allah'a çağırmak etkisi onlara verilmişse bunlar Allah'ın mürşitleri. Nitekim böyle olduğu hemen görülecek. Hiç seyyiatle hasenat bir olur mu diyor Allah Teala? Seyyiate hasenatla karşılık verenler, seyyiate hasenatla söndürenler onlar Hazrül Azim'in sahipleridir. Ve bu yetki herkese verilmez diyor Allah Teala. Hazül azim, fevzül azim ve ecrül azim iradelerini de Allah'a teslim edenlerin müşterek vasıflarıdır. Sevgili kardeşlerim, bu davetlerin hepsi daha üst, daha üst, daha üst seviyede mutluluktur. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetidir. Dünya saadeti herhangi bir insandan farklı değildir. Mürşidine ulaşmak ikinci kat cenneti ifade eder. Gene mutlu, dünya mutluluğu başka insanlardan farklı değildir. Ama ne zaman ruhunu bu kişi, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırırsa, üçüncü kat cennetin sahibidir. Dünya saadetini de %50'den fazlasını elde etmiştir. Hem de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gibi çok basit bir sebeple. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi 4. kat cenneti almıştır. Dünya saadetinin %90'ına sahip olmuştur. Nefsini Allah'a teslim eden kişi dünya saadetinin %100'üne ve 5. kat cennetine Allah'ın sahip olmuştur. İrşada ulaşan 6. kat cennete sahip olmuştur. Dünya saadetinin %100'ü. Nefs, iradesini Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennete, adın cennetine sahip olmuştur. Ve orada dünya saadetinde bütünü vardır. Saadetlerin en üst noktasıdır. Bütün insanlar için İrşad makamına tayin edilen kişidir bu. Hepsi, görüyorsunuz ki hepsine davet var. Ve ulaştıkça daha üst seviyede bir mutluluğu hepimiz adım adım hak ediyoruz.
İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i baştan aşağı mutluluk davetidir. Daha üst seviye, daha üst seviye, daha üst seviye mutluluk davetidir. Allah-u Teala'nın hepinizi bu davetlerde başarıya ulaştırmasını, hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin en üst seviyesinin sizlere Allah-u Teala tarafından tevdi edilmesini, teslim edilmesini Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a emanet.

0: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın huzurunda bir araya getirdi. Bir defa daha bir Allah zikrini, bir Allah sohbetini yaşamak için. Bu akşamki konumuz ilmel yakin, aynel yakin, hakkul yakin. Kur'an-ı Kerim'de üç yakinde geçiyor. Artık hepiniz biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşur. Toplam 28 basamaktır. Vel Asr suresi bunun bütününü verir. Allah Teala buyuruyor Vel Asr suresinde, Vel Asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr, insanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Ve amelü salihate, ve nefsi ıslah edici amelde bulunanlar da hariç. Ve tevasa bil hak, hakka ulaşıp, hakka ruhunu teslim edip, hakkı hak tavsiye edenler de hariç. Ve tevasa bil sabr, sabrı tavsiye edenler de hariç. Yani nefslerinin bütün afetlerini sabır afeti de dahil olmak üzere yok edenler, bu hedefe ulaştıktan sonra bunu tavsiye edenler de hariç. Bu dört tane muhteva, amen olmak, nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlamak, ruhu Allah'a teslim etmek ve fizik vücudu da nefsi de Allah'a teslim ederek neticeye ulaşmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 4 tane 7 basamak söz konusu. Ameni olmak 3. basamaktan başlıyor. 7. basamağa kadar. Ulaşıyor. Aslında ilk 7 basamağın muhtevası bu. Ve nefsi ıslah edici amellerin başladığı yere kadar gelen 8. basamaktan başlayarak 14. basamağa kadar gelen 14. basamağın sonucunda ulaşılan durum. Birincisi ilk 7 basamağı temsil ediyor. 7. basamağın sonunda ulaşılan durum ameni olmak. 3. basamakta ameni olan kişi 7. basamağı da işaret ediyor. 3. basamağa ulaşan kişi birkaç dakika içinde 7. basamağa ulaşmıştır. Ameni olmak bu sebeple 7. basamağı temsil eder. Allah'ın verdiği diğer ihsanlarla beraber 14. basamakta kişi 10 ihsanlı mürşidine ulaşıp tabi olur. Ve nefsi ıslah edici ameller işlemek bundan sonraki olaydır. Bu olayların 14. basamaktan 21. basamağa kadar nefsin ıslah edilmesi sebebiyle kişinin ruhu %51 nur birikimiyle nefste Allah'a ulaşır. Burası 3. 7 basamaktır. Ondan sonra da kişinin fizik vücudunu 25. basamakta, nefsini 27. basamakta ve iradesini 28. basamağın 5. kademesinde Allah'a teslim etmesiyle teslimler tamamlanır. Yani kişi sabrın da sahibi olur. Öyleyse 28 basamakta dizayn ettiğimiz bu muhtevada ilmel yakin nerede başlar, nerede biter? Aynel yakin nerede başlar, nerede biter? Hakkul yakin nerede başlar, nerede biter? Sevgili kardeşlerim, basamakların genel anlatım dizaynı içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkul yakini beraberce tespit edelim. Birinci basamak, olayları yaşıyoruz, herkes yaşar. İkinci basamak, olayları değerlendiriyoruz, herkes değerlendirir. Ama bu herkes Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamaz. Gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Bizim görevimiz de insanları ikaz etmek ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeleri gerektiğini herkese söylemektir. Dileyen diler, dilemeyen dilemez. Ama biz söylemek mecburiyetinde olanız. Öyleyse herkese buradan diyoruz ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyin, yoksa kıyametten sonra gideceğiniz yer cehennem olur, kendinize kıymış olursunuz. Sonsuz bir zaman parçasını Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz için cehennemde geçirmiş olursunuz. Öyleyse ikinci basamakta Allah-u Teala olayları nasıl karşıladığımıza, olayları nasıl yaşadığımıza ve bu olaylarda nereye ulaştığımıza bakar. Eğer olayları pozitif değerlendiriyorsak, başkalarına zarar vermeyen bir insansak, yani pozitif tarafımız normal standartlarda ağırsa, kasti olarak insanlara kötülük etmiyorsak, Allah-u Teala bizi seçer. İkinci basamak seçim basamağıdır. Seçilmeyenler mutlaka kurtulamazlar. Seçilenlerden de üçüncü basamakta seçilenlerden de Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar da kurtulamazlar. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. İşte üçüncü basamak Allah'a ulaşmayı dileyenlerin basamağıdır. Dilemeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor Allah-u Teala. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde buyuruyor ki Allah-u Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını bize mülaki kılmayı, ilka etmeyi, ruhlarını bize ulaştırmayı, dünya hayatındakini ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse
1: böyle bir dizaynda Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, ilmin sahibi olmamak demek. Kimdir alim, ilim sahibi? Allah'ın ayetlerini bilendir. Allah'a göre Allah'ın ayetlerini bilen alimdir. Öyleyse Allah'ın ayetlerini bilmeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İşte özellikle bir insan Allah'a ulaşmayı, Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dilemeyi emrettiğini bilmesine rağmen bunu dilemeyenler, ruhunu Allah'a ulaştırmak istemeyenler, bu insanlar sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinde kaybedenler, cehenneme gidecek olanlar, birinci ve ikinci basamaktakiler, onlar. İkinci basamaktaki seçilmek kişiyi mutlaka Allah'ın cennetine götürmez. Cennete götürecek olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama sadece dileyenler seçilenlerdendir. Seçilenlerden bir kısmı Allah'a ulaşmayı diler. Dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. İlmel yakine adım atmış olur. Allah Teala kimlere diyor? Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan birisidir. Öyleyse Allah'ın ayetlerinden gafil olmayan kişi Allah'ın ayetlerine yakin hasledendir. Yani Allah'ın ayetlerinden en azından gafil olmayan, haberdar olan biridir. İlmel yakinin başlangıcı burasıdır. İlim tahsil edilecek olan nokta burasıdır. Bu noktaya kadar bu kişiye kıraat edilmiştir. Bilgiler ulaştırılmaya ve onun kapalı olan kulaklarının açılması için, kapalı olan gözlerinin açılması için, kapalı olan kalbinin açılması için ona ulaşılmaya çalışılmıştır. Bu noktaya kadar o kişiyi ilim sahibi yapabilmek için sarf edilen gayretin, bildirimin, verilen derslerin adına Allah kıraat diyor. Kıraatı dinleyenler baş gözleri, baş kulakları kör ve sağır olanlardır. Kalplerinde ekinnet bulunanlardır. Kalpleri fıkıh edemeyenlerdir. Öyleyse Allah Teala ne buyuruyor İsra 44-45'te? Habibim sen Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman o ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla aranda Hicab-ı Mestur adlı bir perde vardır. Yani o insanların gözlerinde seninle onların arasında olan perde vardır. Sana bakarlar, seni görmezler. Sadece bakarlar anlamına kullanıyor Allah Teala. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Seni idrak edemezler. Kulaklarında vakra vardır. Senin söylediklerini işitemezler. Manasına varamazlar. Senin sözlerini bitirdiğin zaman onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar buyuruyor Allah Teala. Öyleyse burada bir muhteva var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu insanların gözleri, kulakları, kalpleri kapalı. Ve bunlara yapılan ilim kıraat. Bunlara verilmeye çalışılan ilim kıraat. Kıraat ilme giriştir. Ve işte bu ilmi algılayabilecek olanlar Allah-u Teala tarafından seçilenlerdir. Kıraatin manasına varabilecek olanlar seçilir. Buna rağmen bu manayı alabilecek olmasına rağmen kişilerin bir kısmının almaması da tabiidir. Çeşitli tesirlerle, özellikle şeytanın tesiriyle insanların Allah'ın ilmini almaktan sarf-ı nazar etmesi söz konusudur. Öyleyse Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'a ulaşmayı dileyenin

neler yapacağını, konunun nereye ulaşacağını açık bir şekilde ifade etmiş. Şura 13'te. Allah'ı yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmaya yönelirse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse seçiliyor insanlar ve Allah'a ulaşmayı diliyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelmiştir. Artık ilim üzere olmuştur. İlmel yakinin başlangıç noktasında. Bu kişi birkaç dakika içinde ilmel yakinin içine girecektir. Çünkü derhal Allah-u Teala bu kişinin üzerinde bir tesir oluşturuyor. Baş gözlerindeki icab-ı mestureyi alıyor, kulaklarındaki vakrayı alıyor, kalplerindeki ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor. Böylece bakan görmeyen gözler irşat makamını görmeye, seçmeye başlıyor. İşitmeyen kişi kulaklarındaki vakranın alınmasıyla manasına varmaya başlıyor hidayetçinin söylediklerinin. Ve bir adım ötede kişinin kalbindeki ekinnetin Allah-u Teala tarafından alınması ve yerine ihbadın konulması var. Böylece kişi kendisine ilim verilenlerden oluyor. Kendisine ilim verilenlerden bir adım öteye geçiyor. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kendisine ilim verilendir. İlim verilmiştir. Kıraat, ilmin verilmesi olayıdır. Ama kıraat devam eder, kişi ilim verilenlerden birisi hiçbir zaman olamaz. İlim verilmeyenler arasında kalır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Yani verilen ilmin algılanması söz konusu ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kişi üçüncü basamağa geldikten en çok 5 dakika sonra ulaşır. Bütün bu işlemler bir anda arka arkaya gerçekleşir. Ve kişinin kaybettiği derecelerden daha fazla kazancı olur. Burası ilm ve yakin başlangıcıdır. Allah-u Teala Hac Suresinin 54. ayet-i kerimesi diyor ki, o kendilerine ilim verilenler, irşat makamının sözlerinin haktan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerine ihbat konmuştur diyor Allah-u Teala. Hak'tan inen sözler olduğunu anlasınlar, idrak etsinler diye onların kalplerinin içine ihbat konmuştur diyor. Kalpteki ekinnet alınmış, yerine ihbat konulmuş. Yedinci basamaktayız. Kişi kendisine ilim verilenlerden. Kalpteki ihbatla beraber kişinin ilmi algılaması söz konusu. Daha evvel kişi ilmi anlayamıyordu. Baş gözündeki hicab-ı mestire sebebiyle. Ama asıl kulaklarındaki vakra
ve kalbindeki ekinnet sebebiyle anlayamıyordu engellerin hepsi mevcuttu. Allah'a ulaşması lazım gelen bütün kapılar kapalıydı. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kapıları Allah Teala birer birer açtı. Kişiyi idrak edecek seviyeye getirdi. İşte idrak 8. basamakta başlar. Allah o kişinin kalbine ulaşır, hidayeti koyar ve bu hidayetle o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. İlk 7 basamak bu olaydan evvel tamamlanmıştır. Kişinin kalbine Allah-u Teala ihbatı koyup da kişiyi Allah'ın indirdiklerini anlayabilme noktasına getirdiği zaman, idrak edebilme noktasına getirdiği zaman o kişinin muhtevası budur. Ve böylece kişinin Allah ile olan ilişkilerinde kendisine ilim verilen bir insan artık ispatı vücut etmiştir. O kişi gören, işiten ve idrak etmeye başlayan birisidir artık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Buradan sonrası 8., 9., 10. basamaklar. Bunlar da hemen onun arkasından gelen ikinci merhaledir. Birkaç dakikada bunlar için Allah-u Teala sarf eder bir anda. O kişinin kalbine Allah ulaşır sünnetullah ile. O kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Birincisi 8. basamak, ikincisi 9. basamak. Ve Allah Teala o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. 10. basamak. Kişi daha çok algılamaya, daha çok idrak etmeye başlar. Allah Teala zikir yaptığı zaman o kişinin kalbine rahmetin sızmasını sağlar. Artık kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katına gelen nurlar kişinin göğsünden geriye dönmüyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbini yarmış Allah Teala kişinin. Kalbinin içine nurların sızabilmesi için, niçin girebilmesi için demiyoruz? Çünkü kalp mühürlü. Ve kişi ilmel yakin hudutlarının içinde yoluna devam ediyor. Henüz kendilerine ilim verilenler safında başlangıçtan itibaren kişinin yakin hasıl etmesine doğru bir yaklaşım var. Kişinin yaklaşımı bu standartların içinde. Böyle bir durumda Allah-u Teala'nın o kişiye verdiği ihsanlar yedi tane ihsan olmuş. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Nefsinin kalbine nurlar sızmaya başlayacaktır. Rahmet nuru sızmaya başlayacaktır. 8. ihsanı Allah-u Teala'nın. O kişi nefsinin kalbinde %2 nur birikiminde huşuya ulaşacaktır. 9. ihsanı. Ve o kişinin kalbinin içine giren bu nurlar sebebiyle kişinin
hacet namazı kılıp Allah'tan sormasıyla Allah ona mürşidini gösterecektir. 13. basamak. Kişinin Allah'a ulaşması dilemesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidini görmesi, irşat makamı hakkında kesin bir bilginin sahibi olması, o kişinin ilme daha yakın olmasını oluşturuyor. Ve kişi mürşidine ulaşıp önünde bu aldığı 10 tane ihsanla diz çöküp tövbe ediyor. Kişinin aldığı ilim ilk iki basamak için kıraat iken, üçüncü basamaktan itibaren aldığı ilmin adı gene Kur'an-ı Kerim'in okunması, öğretilmesidir. Ama bunun adı tilavettir. Artık hayata gelen insanlara bir öğreti başlamıştır. Bu insanlar artık ölü değillerdir. Kulakları duyuyor. Yani Allah'ın söylediklerinin ifadesini insanlara aktaran Allah'ın hidayetçilerini kişi duymaya, idrak etmeye başlıyor ve onu bir hidayetçi olarak görmeye başlıyor. Hidayet çağının temel özelliği hidayetçilerin hidayetçi olarak kabul edilmeleridir. İşte böyle bir olgunun sonunda kişinin mürşidine ulaştığı bir nokta var ve tilavet devam ediyor. Ne olur? Kişi nefs tezkiyesine başlar. Ne olur? Kişi fizik vücudunu nefs tezkiyesi oranında şeytana kul olmaktan kurtarmaya, Allah'a kul etmeye başlar. Ne olur? Kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Böyle bir seviyede kişi ilmel yakinin nefs tezkiyesiyle alakalı olan bölümünü artık kucaklamıştır. Ruhu Allah'a doğru vücudundan ayrılarak yola çıkmıştır. 7 tane gök katını aşıp Allah'a ulaşacaktır. Ve kişinin ilimdeki yakin müessesesi giderek güçlenecektir.

Bu 10 tane ihsan boyunca kişi ilm-i yakinin başlangıcındadır. İlimde yakin hasıl etmeye başlaması irşat makamını yani hidayetçiyi görmesi, işitmesi ve idrak etmesiyle oluşur. Bunlar oluştuğu andan itibaren artık kişi ilmel yakindedir. İlme yakin hasıl etmiştir. Ve tilavet safhasındadır. Mürşidine ulaştığı ana kadar bu ilmel yakinin birinci kademesini teşkil eder. Bu kademede ıslah mevcut değildir. İlmel yakinin ikinci safhası ıslahı ifade eder. Islahın başlayıp yarıya kadar ulaşması ilmel yakinin hedefine ulaştığını gösterir. Böylece kişi zikir yaparak nefs tezkiyesini gerçekleştirir. Nefs tezkiyesi boyunca devamlı olarak kişinin Allah zikrine karşılık Allah Teala'nın gönderdiği nurlar o kişinin göğsüne, göğsünden kalbine ulaşır ve göğsünden kalbine ulaşan bu nurlar o kişinin nefsinin kalbindeki iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlar. İlk yüzdeyi toplanma ruhun birinci kök katına ulaşması demektir. Nefsi emaredir kişi. İkinci defa yüzdeyi nur birikimi ıslahın ikinci defa gerçekleşmesini sağlar. Kişi nefsi levamededir yani nefsini levmeden birisi, nefsi emare, şerre emreden bir nefs kademesi. Bu noktanın sonunda nefsi emareye ulaştığı zaman kişi, nefsin kalbindeki afetler %100 iken, %98 iken, %7 daha aşağı inmiştir. %98'e indiren nedir? Nefsin kalbine sızmış olan %2 nispetindeki rahmet nurları. Kişi ilmen yakinin muhtevasında. Üçüncü defa %7 nur birikimi nefsi mülhime. Ruhu üçüncü gök katında. Dördüncü defa %7 nur birikimi ruhu dördüncü gök katında nefsi mutmainne. Nefs-i mülhime kişinin Allah'tan ilham aldığı nokta. Nefs-i mutmainne kişinin doyuma ulaştığı nokta. Allah'ın verdiklerini yeterli bulduğu, hırsından, para hırsından kurtulduğu nokta. Beşinci defa %7 nur birikimi kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Kişi Allah'a yönelmiştir. On dördüncü basamakta fiziki hidayetin içine girmiştir. Artık o kişi için hidayet söz konusudur. Bu hidayet o kişiye bir şeyler sağlar. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırır.
Şura 13'ü hatırlayalım. Ne diyordu Allah-u Teala? Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Onlardan kimler, hangileri Allah'a yönelirlerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah-u Teala burada o kişiyi, o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın kişinin ruhunu kendi zatına ulaştırmasıyla noktalanan bir olguyu ifade ediyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman 21. basamaktasınız. Sonra ruhunuz Allah'a sarılır, yani Allah'ın zatında yok olur. Sığınağa sığınır. Allah-u Teala ruhunuzun Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın zatında kaybolmasını sığınağa sığınmak veya Allah'a sarılmak olarak anlatıyor. Sığınağa, yani meaba sığınmak, kişinin ebap olmasını ifade eder. Allah-u Teala Kaf 32'de bunu anlatıyor. Ruh Allah'a ulaşıyor. Ruhun Allah'a ulaştığı bu noktada kişi hidayete ermiştir. Nefsinin kalbinde 7 tane gök katında %7 nur birikimiyle 2 de huşuda aldığı %2 rahmet nuruyla, kişi %2'si rahmet, %49'u fazl olmak üzere %51 nura dönüştürmüştür. Nefsinin kalbindeki %100 afeti %51 azaltmıştır. Şeytanın o kişinin üzerindeki hakimiyeti de %51 azalmıştır. Burası vuslat kademesi. İlmel Yakin müessesesi buraya kadar geliyor. Bundan evvel bu noktaya kadar İlmel Yakin'in temelini teşkil eden lafız var. Kişi lafzın ilmini yapmış. Ama bundan sonra kitabın ruhu öğretilir. Bu İlmel Yakin'i aşan bir müessesedir. Artık burada ilmin ötesine geçilmiştir. Fizik standartların ötesi, fiziği aşan bir olgu söz konusu. Fena makamında Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, beka makamında Kur'an-ı Kerim'in ikinci ruhu, zühd makamında Kur'an-ı Kerim'in üçüncü ruhu, muhsinler makamında Kur'an-ı Kerim'in dördüncü ruhu anlatılır. Ve dördüncü ruhta fizik vücut Allah'a teslim olur. Fena makamında, beka makamında, zühd makamında, muhsinler makamında evliyalık makamlarıdır. Evliyalık söz konusu olduğu için, ruha girildiği için ilmel yakin, ilim standartlarında, fizik standartlarındaki ilim bitmiştir. Artık onun ötesindedir kişi, ama hikmetin de sahibi olamamıştır. Aynel yakine kişi henüz ulaşamamıştır. İşte bu standartlar altındaki kişi ilmel yakinle aynel yakin arasında bir köprüdedir. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ilmel yakini kapsar. Kur'an-ı Kerim'in ruhunun ötesindeki hikmet aynel yakini kapsar.
Öyleyse ilmel yakini fizik ilim ve fiziğin ötesi olarak değerlendirirsek 21. basamakta fizik bitmiştir. 22. basamaktan itibaren ilmel yakinin ruhu başlamıştır. Ruh ilmel yakinin üst mertebesidir. Ama ilim adını verdiğimiz nesne ruhu değil, lafzı içerdiği için ilmel yakini 22. basamakta, 21. basamakta Allah Teala bitiriyor. Öyleyse fena fillah makamı, beka billah makamı, zühd makamı ve muhsinler makamı, fizik vücudun teslimi ilmel yakinin ötesidir. Ama kişi aynel yakine henüz varamamıştır. İlmel yakinin ötesi o kişiyi ilmel yakini aynel yakine bağlayan bir köprüde tutar. Köprünün bir tarafı ilmel yakindir, ikinci tarafı aynel yakindir. İşte bu köprünün her noktasında kişi ilimden irfana geçebilir. Bu köprünün her noktasında irfan söz konusu olabilir. İrfan söz konusu olduğu için, irfan da ilmin ötesi olduğu için buraya, bu dört basamağa, yani velayet kademelerinin başlangıçtaki dört tanesine ilmel yakini, ilmel yakin burada da devam eder diyemiyoruz. Bazıları için devam eder, bazıları için devam etmez. Kişinin kalp gözünün ve kalp kulağının açıldığı yer artık onun irfan ehli olduğunu ifade eder. O kişi ilmi aşmıştır, irfan ehli olmuştur. Öyleyse ilmel yakinin burası mutlaka ötesidir. Ama henüz aynel yakine de kişi ulaşamamıştır. Ne zaman ki kişi fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe ulaştırırsa, o zaman o kişi için söz konusu olan şey Allah'ın yeni bir noktasına varmak olacaktır. Burası aynel yakindir. Kim daimi zikrin sahibi olursa o fizik vücudunu Allah'a teslim etmenin ötesine geçmiştir. Nefsin teslim edilmesinin iki kademesinin birincisine ulaşmıştır. Kim fizik vücudunu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir noktaya ulaştırırsa o kişi ilmel yakinle aynel yakin arasındaki berzahı geçmiş sayılır. Eğer kalp gözü açıldıysa, ister fena makamında açılsın, ister beka makamında açılsın, ister zühd makamında açılsın, ister muhsinler makamında açılsın, her birinde o kişi ilim ehli olmaktan çıkmış, irfan ehli olmuştur. Yeri tayin edilemediği için irfan kademeleri diyemiyoruz. Herkes de farklı bir noktada tecelli ettiği için irfanın
muhtemel yerleri buralarıdır. Ama bunların hiçbirinde kişinin kalp gözü kalp kulağı açılmamış da olabilir. Bundan sonra açılacak demektir. Ama buralarda açılabilir de, açılırsa kişi irfan ehli olur. Şimdi ötesine geçiyoruz. Kişi daimi zikrin sahibi olmuştur. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa o kişi hikmet ehlidir. Ve o kişi zikir ehlidir. O kişi Allah'ın bir yeni hedefine ulaşmış durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi en güzele ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle. Sizlere bu güzellikleri anlatmaya çalışıyoruz. Bu noktaya daimi zikre ulaşan kişi niçin hikmet sahibidir? Hikmet sahibi olmak ne demektir? Hikmet sahibi olan kişi yeni bir yakinin sahibi olmuştur. Bu yakinin adına aynel yakin denir. Yani gözlerin yakin hasıl etmesi, kalp gözüyle görmek. Kim daimi zikrin sahibi ise mutlaka kalp gözü açılır, mutlaka kalp kulağı açılır. Bu kişinin dört özelliği, daimi zikrin sahibi olması bir, bu sebeple nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması. Kim daimi zikrin sahibi olmuşsa, nefsinin kalbi bir daha kararmamak üzere Allah'ın fazlıyla dolmuştur. Ve bir daha bu fazlıların boşalıp da o kişinin karanlıklara tekrar geri dönmesi

Kalp gözünün açılması, kalp kulağının açılması. Bu dört tane temel şart, o kişide üç tane de vasıf şartını oluşturur. O kişi ehli tezekkürdür, ehli hayırdır, ehli hükümdür, ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Niçin ehli tezekkürdür? Allah ile her konuyu konuşabildiği için, müzakere edebildiği için, aynı zamanda daimi zikrin sahibi olduğu için. Tezekkür kelimesi zikir kelimesinden geliyor ama aynı zamanda müzakere etmek de aynı konunun içinde. Kişi ehli tezekkürdür. Allah'tan dilediği her şeyi sorar. Allah da lütfederse ona cevap verir. Sonra bu kişi ehli hayırdır. Çünkü daimi zikrin sahibidir. Ve daimi zikrin sahibi olduğu için de devamlı derecat kazanacaktır. Yani hayır kazanacaktır. Kesinsiz bir hayrın sahibi olduğu için ehli hayır diyor Allah Teala. Hayır sahibi diyor bu insana. Bu insan aynı zamanda ehli hikmettir. Hikmet ehlidir. Kur'an'ın bütün ayetleri konusunda o ayetlerin 28 basamaktan hangisine ait olduğunu derhal bu konuda hüküm verebilmek imkanının, derhal hükmedebilme imkanının sahibi olan bir insandır. Zaten Allah-u Teala'dan o konuda da devamlı yardım alır. Ulul Elbab hikmetin, yani aynel yakinin birinci kademesidir. Göğün katları gösterilmez, zemin kattaki ana dergahın sırları gösterilir. Sonra kişi ihlas makamında gök katlarını görmeye başlar. 7 tane gök katını ihlas makamında görecektir kişi. 7. gök katın 7 alemini görecektir. Ve sitretil mintahada bu konu tamamlanacaktır. Sitretil müntehadan sonra Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Kişinin baş gözü, kalp gözü, ama burada bu makamda, ihlas makamında o kişi Allah'ı göremez. Burası aynel yakinin ikinci kademesidir. İkinci safhasıdır. 26 ve 27. basamaklar. Aynel yakin burada bitmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşan nefsini de Allah'a teslim eden bir kişidir. Bu makam, ihlas makamı, o kişinin nefsini Allah'a teslim ettiğinin kesin işaretini taşır. Nefs Allah'a teslim olmuştur. Kişi kendisine sitedim intihar gösterildiği zaman Allah-u Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Allah'ın söylediklerini tekrar ederek tövbe-i nasuhunu gerçekleştirir. Ve bu noktadan itibaren artık ihlas makamından salah makamına geçmiştir. Aynel yakin devam ediyor. Salah makamının birinci makamı tövbe-i nasuhtur. İkinci makamında Allah o kişinin günahlarını örter. İrşad makamına ulaştığı andan sonraki günahlarını örter. Üçüncü kademesinde o kişiye salah nurunu verir. Dördüncü kademesinde o kişinin örttüğü günahlarını mağfiret eder, yani sevaba çevirir. Ve kişi böylece irşada ulaşır. İrşada ulaştığı noktada

Aynel Yakin tamamlanır. Salih makamının dördüncü mertebesi. Dördüncü kademesi Salih makamındaki müzeyyen olmanın dördüncü mertebesi. Ve kişi iradesini Allah'a teslim etmek için hazırdır. İrade teslimi için Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Allah zaten onu bu maksatla oraya ulaştırmıştır. Allah onun iradesini kendi iradesine bağlar. Burası hakkül yakindir. Salah makamının 28. basamağın 4. mertebesinde aynel yakin tamamlanır. Ve hakkül yakin müessesesi kişinin talebi üzerine derhal gerçekleşir. Allah o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat yetkisi verir. Neden verir Allah-u Teala? Çünkü artık kişi iradesini Allah'ın iradesine bağlamıştır. Sadece Allah'ın emirlerini gerçekleştirebilir. Sadece Allah'ın emirlerini yapabilir. Böyle olduğu için de Allah-u Teala tarafından o kişi irşat görevine göreviyle görevlendirilir. Bu Allah'ın tayin ettiği bir mürşittir. Allah'ın Resulü değildir ama Allah'ın tayin ettiği bir mürşit hüviyetine girer. Buradan daha üstteki kademelerde Resuller vardır. Her kavimdeki onlar da hakkül yakin kademesindedirler. Daha ötede devrin imamı vardır. Yedinci ve son mertebesi salah makamının. Orada da hakkül yakin devam eder. İşte böylece Kur'an-ı Kerim'deki üç kavramın 28 basamaktaki muhtevasını sizlere açıklamak imkanını bize bahşettiği için Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Aleyhim gâdül maktûbi aleyhim velâdâlin âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

0: Hayırlı günler değerli izleyicilerimiz. Kur'an'ın nurundan programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İslam ve tasavvuf arasındaki ilişki konusunu ele alacağız. İslam ve tasavvuf arasındaki ilişki, İslam ve tasavvufun genel bir tarifini yapmak gerekirse, İslam tek Allah'a inanmak, Allah'a teslim olmak suretiyle sulh ve sükuna ermektir. Tasavvufun günümüze kadar yüzlerce tarifinin yapıldığını görmekteyiz. Tek kelimeyle Allah'a teslim olmaktır tasavvuf. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı, o eşittir sahabenin hayatı, sahabenin hayatı eşittir tasavvuf, o da eşittir İslam dediğimiz zaman tasavvufun, yani sahabenin yaşamış olduğu hayatın Kur'an-ı Kerim olduğunu ve İslam'ın ta kendisi olduğunu görüyoruz. Görüyoruz ki tasavvuf İslam'dan başka bir şey olmayıp İslam'ın ta kendisidir. İnsan Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en şerefli mahluk olarak yaratılmıştır. Ve aynı zamanda insanoğlu Allah'a ulaşabilecek fıtratla yaratılmıştır. İslam ve tasavvufun genel bir tarifini yapmak gerekirse, İslam tek Allah'a inanmak, Allah'a teslim olmak suretiyle sulh ve sükuna ermektir. Tasavvufun günümüze kadar yüzlerce tarifi yapılmıştır. Ama tasavvuf tek kelimeyle Allah'a teslim olmaktır. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in hayatı, o eşittir sahabenin hayatı, sahabenin hayatı eşittir İslam. Görüyoruz ki tasavvuf İslam'dan başka bir şey olmayıp İslam'ın ta kendisidir. İnsan Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en şerefli bir varlıktır. Allah-u Teala insanın kendisine teslim olabilecek bir fıtratla yaratmış ve yarattığı her şeyi insanoğlunun emrine tahsis ettiğini Bakara suresinin 29. ayet kerimesinde ve Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde belirtmektedir. İnsan Allah'ın yarattığı mahlukat içerisinde en şerefli varlıktır. Allah-u Teala insanın kendisine teslim olabilecek bir fıtratla yarattığını, her şeyi onun emrine tahsis ettiğini Bakara suresinin 29 ve Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde belirtiyor. Rum suresinin 30. ayet kerimesinde ise İslam'ı yaşayabilecek bir fıtratta, yani Hanif fıtratında yarattığını belirtiyor. Allah-u Teala insanoğlunun iki cihanda mutlu olabilmesini, teslim dinini yaşayabilmesine bağlamıştır. Bakara suresinin 208. ayet kerimesinde buyuruyor ki Ya eyyühellezine amen hulfis silmi kafeten. Ey insanoğlu hepiniz teslimlere girin buyuruyor. Yüce Rabbimiz insanı üç cesette yarattığını Hicr suresinin 28 ve 29. ayet kerimelerinde belirtiyor. Fizik bedenini Hicr 26'da, nefsini Şems 7'de, ruhunu ise Secde 9'da açıklıyor. Yüce Rabbimiz insanoğlunu iki cihanda mutlu için yarattığını belirtiyor. Ve Arap suresinin 172. ayet kerimesinde bu mutluluğun tesisi için kendisini huzurunda topluyor ve yeminler aldığını belirtiyor. Nefsinden almış olduğu yeminleri Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet kerimelerinde, ruhundan almış olduğu misakı Rad suresinin 20, 20. ayet kerimesinde, fizik bedeninden almış olduğu ahdi ise Yasin suresinin 60 ve 61. ayet kerimesinde belirtiyor. İradesinden aldığı yemin ise Maide suresinin 7. ayet kerimesinde belirtilmektedir. Bu yeminleri yerine getirmeyi üzerimize farz kılıyor. Fizik vücudumuz için Bakara 21, nefs için Maide 105, ruhumuz için ise 12 ayet kerimede açıklamaktadır. Bunların bir kısmına beraberce baktığımızda Yüce Rabbimiz Zümer Suresi'nin 54. ayet kerimesinde Estağfirullah buyuruyor ki وَاَنِوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمَ لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتَيْكُمْ الْعَزَبِ İkinci ayet kerimeye bakıyoruz. Rad Suresi'nin 20. ayet kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِي اَنْ يُسَلَى Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar ve Allah'la ruhsat olurlar diyor. Nisa suresinin 58. ayet kerimesinde ise Yüce Rabbimiz bu emanetlerin ehline, yani dünyada yaşarken Yüce Rabbine teslim edilmesini farz kılıyor. Fizik bedenimizin, yani ahdimizin yerine getirmesini Bakara suresinin 21. ayet kerimesinde, nefsimizin yeminlerini yerine getirmemizi Maide suresinin 105. ayet kerimesinde, efendim ruhumuzun dünyada yaşarken Allah-u Teala vermiş olduğu ahd, misakın yerine getirilmesini ise 12 tane ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz üzerimize farz kılıyor. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 76. ayet-i kerimesinde ahdimizi yerine getirenlerin kurtuluşlu olacağını, yerine getirmeyenler ise Yüce Rabbimiz ahirette bir nasibinin olmadığını, o gün onlarla konuşmayacağını, onların yüzüne bakmayacağını, onların için elin bir azap olduğunu belirtiyor. Bu iki ayetin muhtevasından dünya ve ahiret mutluluğunun Allah'ın ahdini yerine getirmesine ve teslimlerini gerçekleştirmesine bağlı olduğunu görüyoruz. Sahabenin tasavvufu Kur'an-ı Kerim içerisindeki 7 safa 4 teslim olarak yaşadığını görüyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, bunu Yunus suresinin 7 ve 8. ayet kerimelerinde, Rum suresinin 31. ayet kerimesinde, Zümer suresinin 54 ve Şura suresinin 13. ayet kerimesinde ve muhtelif ayet kerimelerinde belirttiğini görüyoruz. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen Yunus Emre, bu hususu şu sözleriyle dile getiriyor. Dervişlik bir dilektir, bilene düğün dilektir, diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise bir hadis-i şerifinde buyurur ki, öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler fakat cehenneme giderler. Öyle kişiler de vardır ki cehennemlik amel işler fakat cennete girerler. Sahabe soruyor, kimdir bunlar ya Resulallah? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların yapmış olduğu amellerin onlara fayda vermeyeceği cihetle, onların gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Çünkü biliyoruz ki iman amelden yüz değildir. Aynı zamanda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor ki, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. İkinci safhaya baktığımızda, ikinci safhanın müşte tabiyet olduğunu görüyoruz. Ve Yüce Rabbimiz müşte tabiyeti, Maide suresinin 35. ayet kerimesi, Ali İmran suresinin 20, Yusuf suresinin 108 ve Kehf suresinin 17 gibi ayet kerimeleriyle üzerimize farz kıldığını görüyoruz. Yine Yunus aleyhisselamın dünya hayatı yaşarken müşte tabi olduğunu belirten bir sözüne baktığımızda diyor ki, kişi kendi bilişiyle hiç erer mi menzile?
1: Her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine müşte tabiyetin izah sadedinde bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, cehaletten kurtulmanın yolu zikir ehline sormaktır, diyor. Üçüncü safhaya baktığımızda, üçüncü safhayı ruhun Allah'a teslim edilmesi olarak görüyoruz. İşte bu hidayettir. Ali İmran suresinin 70. ayet kerimesinde ve Bakara suresinin 120. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bunları belirtiyor. Ali İmran 73'te buyuruyor ki, İnnel hüda hüdallah. Hidayet Allah'a hidayet olmaktır. Bakara suresinin 120. ayet kerimesinde buyuruyor ki, İnne hüdallahü vel hüda. O Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir, diyor. Ve Yüce Rabbimiz dünya hayatı yaşarken 12 ayet kerimeyle ruhumuzun Allah'a teslim edilmesini üzerimize farz kılmış. Bunlar için birkaç ayet-i kerime söylemek gerekirse, bir müşahhas ayet-i kerime olarak Zümer Suresinin 54. ayet-i kerimesi söyleyebiliriz. Burada buyuruyor ki Yüce Rabbimiz Esnevzillah, ve enübü ilâ rabbiküm ve eslimi lehu min kabli en yetiyeküm azap. Üzerinize azap gelmeden önce Rabbinize dönün ve teslim olun, diyor. Müzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde, veskür ismi rabbike ve tefettele-i tebdila, diyor Yüce Rabbimiz. Lokman suresinin 15. ayet kerimesinde vettebi sebile men enabe ileyye, kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol, diyor. Bir ayet kerime daha vermek gerekirse Şura suresinin 13. ayet kerimesinde Yüce Rabbim diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşav yehdi ileyhi men yunub. Allah kullarının dilediğini seçer ve kendisine yönelenleri kendisine ulaştırır, diyor. Sahabenin dünya hayatını yaşarken hidayete erdiği Zümer suresinin 18. ayet kerimesinde belirtilmektedir. Yüce Rabbim diyor ki, ''Ülâike hedemullah, onlar hidayete edilir.'' diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konunun izah sadedinde ilk cuma hutbesinde buyurur ki, ''Ölmeden evvel ölünüz ki Allah-u Teala sizlere 700 kat derece versin.'' diyor. Günümüzde verilen yanlış bir eğitim gereği dünya hayatı yaşarken Allah'a ulaşmanın mümkün olmayacağı sanılmakta. Onlar ruhun insanlara hayat verdiğini zannediyorlar. Halbuki hiçbir mahluka hayat veremez. Nitekim Yüce Rabbimiz muhtelif ayet kelimelerde olduğu gibi Ali İmran Suresi'nin 156. ayet kerimesinde de buyuruyor ki, biz hayat veririz, biz yaşatırız, biz öldürürüz şeklinde buyuruyor. Bu nedenle Allah-u Teala ayetlerin açıklanmasını ve tilavet görevini belli kişilere vermiş. Yani insanlara yanlış bilgi verilmemesi için. Örneğin Bakara Suresi'nin 151. ayet kerimesinde, Ali İmran Suresi'nin 164. ayet kerimesinde ve yine Ali İmran Suresi'nin 7. ayet kerimesinde Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin ve aynı zamanda ruhunun üretilmesinin muhkem ve müteşabih ayetlerini anlatılması görevini Yüce Rabbimiz Ulu'l-Elbab kullarına verdiğini belirtiyor. Dördüncü safhaya baktığımızda bu veçin, yani fizikle bedenin teslimini ifade ediyor. Ruhunu teslim eden kişi kalbinde %51 oranında nur oluyordu. Ama yine kalbinde %49 oranında karanlık olması nedeniyle iblisin tasallutundan kurtulamıyor. Hem iblisin tasallutundan kurtulması, yani dünya mutluluğunda tamamına erebilmesi için ve aynı zamanda ahiret mutluluğunda tamamına erip daha üst derecede cennetleri hak etmesi için kişi her geçen gün zikrini artırarak bundan sonraki beka makamında ve züht makamında ilerliyor. Kalbindeki nurların %81 oranına gelmesi halinde kişi burada üçüncü teslimi de ihraz ediyor. Yani dördüncü safhayı yerine getiriyor. Fizik bedeni altına teslim etmiş oluyor. Yüce Rabbimiz bu konuyu İnsan Suresinin 125. ayet kerimesinde belirtiyor. Buyuruyor ki, وَمَنْ اَحْسَنُ دِينًا مِمَنْ اَسْلَمَ وَشَرُ لِلّٰهِ فَهُوَ مُحْسُنٌ. Dinde ondan daha ahsen olan kim vardır ki o veçini Allah-u Teala teslim etmiştir diyor. Bundan sonra beşinci safhaya geçiyoruz. Beşinci safha nefsin teslimi. Muhsinler makamındaki kişi fizik bedenini Allah-u Teala teslim ettikten sonra daimi zikre ulaşıyor ve kalbindeki nur oranı %100 hale geliyor. Bu noktada kişi nefsini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş oluyor. Ve aynı zamanda hikmete ulaşmış oluyor. Hikmet sahibinin özelliğine baktığımız zaman şu özellikleri görüyoruz. Bir, kişi daim zikre ulaşmıştır. İki, bu nedenle kişi nefsinde afetler kalmaması nedeniyle nefsini teslim etmiştir. Kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Bunlar dört tane vasıf şartı. Üç tane de sonuç şartına baktığımızda kişi hayrın, hükmün ve tezekkürün sahibi olduğunu görüyoruz. Hayrın sahibi olması kişinin daim zikirde olması nedeniyle her an hayır kazanması ve başkasına da hayrı dokunan kişi olmasıdır. Hükmün sahibi olması kişinin Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında bilgi verebilmek yetkisine sahip oluyor muhkem ve müteşabih ayetleri. Aynı zamanda kişiye hakemlik ve hakemlik görevi verildiğinde Yüce Rabbimizin el-adl esmasına göre adaleti tesis eden bir kişi olduğunu görüyoruz. Kişi aynı zamanda tezekkürün sahibi oluyor. Tezekkür dediğimizde Yüce Rabbimizle müzakere edebilmek, yani konuşabilmek yetkisine sahip oluyor. Bu nedenle kişinin ehl-i zikir olması nedeniyle hikmete ulaştığını görüyoruz. 25. basamakta fizik bedenini teslim eden kişi daimi zikre ulaşınca Ulu'l-Elbab makamına geçer. Ulu'l-Elbab makamının 7 tane özelliğini görüyoruz. Ulu'l-Elbab olan kul nefsinde afetler kalmadığı cihetle nefsini teslim etmiştir. 2. Daimi zikre ulaşmıştır. 3. Kalp gözü açılmıştır. 4. Kalp kulağı açılmıştır. Ve 3 tane de bu kişinin sonuç şartı olduğunu görüyoruz. 1. Kişi hayrın sahibidir. 2. Hükmün sahibidir. 3. Tezekkürün sahibidir. Hayrın sahibi olmak demek kişi devamlı daimi zikirde olması nedeniyle her an hayır kazanan ve başkasına da hayır dokunan kişi hale gelmiştir. İkincisi kişi hükmün sahibi olmuştur. Hükmün sahibi demek Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında hüküm verebilme yetkisinin sahibi olan kişi diyoruz. Üçüncü vasfı ise kişinin tezekkürün sahibi olması. Tezekkürün sahibi olması demek de devamlı Allah-u Teala'yla müzakere eder halde olmasıdır. Bu noktada kişi nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmiş oluyor. Bu en zor teslim demektir. Çünkü muhtevasında bulunan 19 tane afeti kişi temizlemiştir. Ve bunun yerine ruhunda bulunan 19 tane hasleti yerleştirmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki bu konu izah sadedinde el müslimü men serime minel müslimine lisane yediği. Müslüman odur ki elinden ve dilinden başkasına zarar gelmeyen kişidir diyor. Kur'an-ı Kerim içerisinde bu konunun izahı yani nefsimizin teslim edilmesi Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde buyuruyor. Ve ma umuri illa liyabudullaha mulisine lehu dinu nefa. Onlar emrolunmadılar ancak muhlis olarak fizik beden nefslerini Allah Teala'ya teslim eden kullar oldular diyor inşallah Teala. Bu kademeden sonra kişi irşada ulaşır. Kişi bu noktada İslam'ın 5 safhasını yerine getirmiş oldu. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diledi. 14. basamakta müşriklüğüne tabi oldu. 22. basamakta ruhunu Allah-u Teala'ya teslim etti. 25. basamakta fizik bedenini teslim etti. Ve 26. basamakta nefsini teslim etti. Bu kişi görüyoruz ki İrşada memur mezun kılmaya hazır bir hale gelmiştir. İşte buna irşada ulaşmak diyoruz. Kişi ihlas makamına ulaştıktan sonra Yüce Rabbimiz onu bir seher vaktinde tövbe-i nasuha davet eder. Tövbe-i nasuha davet edilen kişi irşada ulaşan kişidir. Tövbe-i nasuh kişinin ihlastan salaha geçiş kapısıdır. Salaha geçtikten sonra kişi salahın birinci kademesinde günahlar örtülür. İkinci kademesinde kişiye salah nuru verilir. Üçüncü kademesinde günahları mağfiret edilir. Dördüncü kademesinde ise kişi iradesini Allah-u Teala'ya teslim eder. Ve beşinci kademesinde kişi rüyetullah olur. Ve Yüce Rabbimiz o kişiye irşada memur ve mezun kılındığını belirtir. İrşada ulaşmak Yüce Rabbimiz tarafından Bakara Suresinin 186. ayet kelimesinde belirtiliyor. Buyurken istedikler, ''Ucubi davete dahi ize da'anih, feryesi cübili ve yu'mini bilalem yaşudun.'' Kullarım diyor, beni senden sorarsa ben onlara yakınım. Dua edene davetini icap ederim. Onlar da benim davetimi icap etsinler. Mümin olsunlar, umulur ki irşada ulaşırlar diyor. İşte irşada ulaşan kişi, salah makamın 5. kademesinde irşada memur ve mezun kılınıyor. Salahın 5. kademesinde irşada memur mezun kılınan kişi şu özelliklerin sahibidir. Yüce Rabbimiz o kişiyi efendim nefsinde bulunan afetleri tasfiye etmesi nedeniyle hazır azim sahibi olmuştur. Efendim o kişi adın cennetlerini hak etmesi nedeniyle fevzül azim sahibi olmuştur. Bu kişi artık dünya metaına tamah etmemesi nedeniyle hiç kimseden yapmış olduğu tebliğat karşısında ücret talep etmediği cihetle ecül azim sahibi olmuştur. Ve kalbinde 19 derecede faziletlerin bulunması nedeniyle fazıl azim sahibi olmuştur. Bu kişi 3 yakına ermiştir. 3. basamaktan 26. basamağa kadar ilmel yakındır. İlmel yakından sonra 26. basamakta hikmet sahibi olan kişinin kalp gözü, kalp kulağı açıldığı cihetle aynel yakine ulaşmıştır. Aynel yakine kalp gözü, kalp kulağı açılmadan hiç kimse müşahede etmesi mümkün değil. Çünkü bu noktada kişi fizik alemin dışındaki alemlerin sırrına sahip olur. Örneğin aynel yakın makamına ulaşan kişinin kişiye Yüce Rabbimiz zemin katın sırlarını, devrin imamın dergahının sırlarını ve gayb aleminin sırlarını gösterir. Kişinin ihlasa geçmesi halinde 7 gök katını göstermeye başlar. Bunların hepsi aynel yakını ifade etmektedir. Ondan sonra kişi ne zaman salah makamının 5. kademesinde iradesini Allah-u Teala teslim ederse Yüce Rabbimizin zatını müşahede eder. Bu noktada da hakkul yakını sahibi olur. Demek ki 3 yakına ulaşabilmek ancak bu noktadadır. İşte bu kişi Yüce Rabbimiz tarafından irşada memur ve mezun edilmesi nedeniyle Allah Teala Enbiya Suresi'nin 7. ayet kerimesinde ve ma erselne kavliki illa ricalin nuhu ileyhi fes'ele ehle zikrin kündüle talemin buyurur. Yani neyi bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Yüce Rabbimiz. İşte bu zikir ehli aynı zamanda Enbiya Suresi'nin 7. ayet kerimesinde de Yüce Rabbimiz buyuruyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini izah etmekle yetkili olan kişinin bu kişi olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin irşatla görevli kılmış olduğunu Yüce Rabbimiz Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde belirtiyor ve aynı zamanda sahabenin de irşatla görevli kılmış olduğunu Tövbe Suresinin 100. ayet kerimesinde buyuruyor ki وَالسَّابِقُنَ الْاَوَلِينَ مِنَ الْمُحَجِرِينَ وَالْاَنْسَارَ وَالَّذ۪ينَ اِتَّبِيُونَ بِيْسَانٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَالْرَضِيَانِ وَاَدَّ لَهُمْ جَنَّةٍ تَجْمِ تَحْتَ الْاَنْهَارِ حَلِدْنَ فِي اَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ Ayet-i Kerime'nin muhtevasında buyurur ki, o hayırlarda ileri geçenlerin diyor, bir kısmı ensardan, bir kısmı muhacirinden, bir kısmı da onlara ihsanla tabi olanlardandır diyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Allah Teala onları altından ırmaklar akan cennetlerine koymuştur. Zalikel fevzul azim işte en büyük kurtuluştur diyor Yüce Rabbimiz. Ama ne görüyoruz bugün emaniyeye tabi olan kişiler diyorlar ki sadece sahabeden 10 kişi yani aşere-i mübeşere cennette müjdelenmiştir. Bunun dışında hiç kimse kendisini cennetlik ad edemez demesine karşın bu ayet-i kerime görüyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olan herkesin cennetle müjdelendiğini Yüce Rabbimiz belirtiyor. Sahabenin burada ahiret mutlu olarak ad cennetlerine hak ettiğini görüyoruz. Ve dünya mutlu olarak da Yüce Rabbimiz bunların kötülüğü iyilikle mukabele eder bir hale geldiklerini Ali İmran Suresinin 119. ayet kerimesinde belirtiyor. Buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Böylece sahabenin Kur'an-ı Kerim'deki İslam'ın 7 safa 4 teslim olarak yaşadığını görüyoruz. Demek ki tasavvuf demekle Kur'an'daki İslam ve tasavvufun aynı şeyler olduğunu ifade ediyoruz. Günümüzde dini bilgiler Kur'an'a göre ehil ellerden alınmadığı için birçok kavramların saptırılmış olduğunu görmekteyiz. Örneğin hidayet, sırat-ı müstakim, irşad, nebi ve resul kavramları, mürşid, amir salihat, takva ve tezkiye gibi kavramların bugün Kur'an-ı Kerim'deki anlamın dışında anlam verildiğini görmekteyiz. Yüce Rabbimiz bu kişilerin durumunu Bakara Suresinin 78. ayet kerimesinde şöyle belirtmektedir. وَمِنْهُمْ اُمِّينَ لَا يَعْلِمُنَ الْكِتَابِ Onlar ümmidirler fakat kitabı bilmezler diyor. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisine şu 4 tane kişiyi muhatap olarak aldığını görüyoruz. Nebiler, Resuller, Müşrikler ve Allah-u Teala tayin edilmiş olduğu imamlar. Hepsi de bunların her an Allah-u Teala'dan emir alanlar ve Allah-u Teala'nın emirlerini Allah-u Teala emirlerini bu kişiler vasıtasıyla yeryüzünde gerçekleştirmekte. Bunların dışında kalan kişiler Arapça ilimlerine güvenerek kendilerini Allah'a muhatap saymaktadırlar. Zahiri ilimle mücehhez olan bu kişiler Allah'tan bilgi almadıkları için kendi zanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i tercüme etmekte ve insanların yanlış bilgilendirilmesine sebebiyet vermektedirler. Yukarıda beri anlatılan ayet ve hadislerin ışığı altında İslam ve tasavvufun aynı şey olduğunu gördük. İslam ve tasavvuf arasındaki ilişki konulu sohbetime burada son veriyorum. Sormak istediğiniz sorularınızı mpltv@yahoo.com adresine ulaşabilirsiniz. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalınız.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah bizlerden ne ister? Bizden dilediği şey, hakkımızda dilediği şey nedir? Bu sualin cevabı için huzurlarınızdayız. Allah bizden sadece bir tek şey ister sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek şey, bizim mutluluğumuz. Bizim mutlu olmamızın dışında Allah'ın bizden hiçbir talebi yoktur. Dikkat edin ki mutluluk müessesesi Allah'ın emirlerine ve nehirlerine uymakla gerçekleşebilir. Kim nefsini tasfiye ederse o Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir özelliği kazanır. Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa, o bunların yarısına sahip olabilir sadece. Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişkileri, Allah'ın bizden neler istediği istikametinde bir değerlendirmeye tabi tutarsak, açık bir şekilde şunu görürüz. Allah bizlerden kendisi için hiçbir şey istemez. Sevgili kardeşlerim, ne isterse istediği her şey bizim mutluluğumuz içindir. Allah Teala hepimizden sadece bir tek şey ister, bizim mutluluğumuz. İstediği şey bizim mutlu olmamızdır. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşamamız, sonra da Allah'ın cennetine girip ebediyen o cennette kalmamız. İşte Allah Teala hepimizden bunu ister sevgili kardeşlerim. Emirlerini dikkate alıp ait oldukları yerlere oturttuğumuz zaman görürüz ki bunun ötesinde başka bir olay yoktur. Allah Teala hepimizden sadece bunu ister. Neleri emretmiş? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmiş. Mutluluğumuzun başlangıcı. İki, mürşidimize ulaşıp tabi olmayı emretmiş, daha üstün bir mutluluk. Üç, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı emretmiş, farz kılmış. Bu da mürşidimize ulaştığımız zamankinden daha ötede bir mutluluk. Ve dünya mutluluğunun yarısı, üçüncü kat cennet Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Öyleyse ne karşılığı, neyi alıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala bizden ne karşılığı, ne istiyor? Yerlerine oturttuğumuz zaman
İstediği şeyin sadece bir dilek olduğunu görüyoruz. Biz mi ne yapacağız? Biz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Geri kalan mı? Geri kalan Allah tarafından gerçekleştirilecek. Bizi o mürşidimize ulaştıracak. Tabiyetimizden sonra ruhumuz vücudumuzdan ayrılacak. O ayrılan ruhu gene Allah kendisine ulaştıracak. Gerçekten Allah Teala böyle yapıyorsa bize sadece bir talepte bulunmak mı kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemek mi? Evet sevgili kardeşlerim, hepsi bu kadar. Biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Dilersek mutluluğa imzamızı attık demektir. Çünkü Allah Teala ruhumuzu kendisine ulaştıracağına dair garanti veriyor. İşte Allah Teala'nın dizaynı, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi, Allah talepte olanları bırakır diyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama o dalalet olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır buyuruyor. Öyleyse, dilek, biz dileyeceğiz, ya Rabbi diyeceğiz, sana ruhumuzu mutlaka ulaştırmak istiyoruz. Biz mutlaka senin ermiş evliyaların var ya, öyle bir evliya olmak istiyoruz. İşte bütün talebimiz bu kadar. Her söylediğinizi işitir, çünkü sizi ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Her an aklınızdan geçen her şeyi de bilir. Hiç kimse Allah'a yalan söyleyemez. Söylediği şeyin yalan olduğunu Allah Teala onun düşüncelerini de bildiği için net olarak bilir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala bizim sahibimiz, bizden sadece mutlu olmamızı istiyor. Bizim mutluluğumuz onun mutluluğu. Ve bir hiç karşılığı bize dünya saadetinin yarısını ve cennet saadetinin üçüncü katını, birinci kat, ikinci kat değil, üçüncü katını garanti ediyor. Demek ki biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz takdirde Allah bizi kendisine ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde de aynı şeyi söylüyor Allah Teala. Ne diyor? Açık ve kesin söyledikleri. Allahu yeştebi ileyhi men yeşahi ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse bizim yapmamız lazım gelen şey Allah'a yönelmek, yani Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilersek mutlak bir saadete ulaşacağız. İşte Allah'a ulaşmayı dilersek ne olur? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi, Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insanlar var, Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar 72 fırkayı temsil ediyor. İnsanlar var, Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Bu 72 tane fırkanın içinde yaşayan 73. fırka.
Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şirkte olmayanlar, onlar takva sahibi olanlar. Demek ki bir insanın şirkten kurtulması ve takva sahibi olabilmesi Allah'a ulaşmayı dilemek de mümkün. Öyleyse başka açılardan da konumuzu inceleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin durumu ne? Allah'a ulaşmayı dileyenin durumu ne? İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde şunları söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar ki muhakkak surette, kesin surette bana mülaki olmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmak istiyorsa, kim cehennemden kurtulmak istiyorsa, yapacağı şey son derece basit, Allah'a ulaşmayı dileyecek. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hedefine ulaştı. Hem gafletten kurtulur, Allah'ın ayetlerine gafil olmaktan, hem de açık bir şekilde, kesin bir şekilde cehennemden kurtulur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine girebilirler. Ama mutlaka girerler. Ayet-i Kerime onu söylüyor. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gidecekleri yer cehennem olduğuna göre, dileyen kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine ulaşacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'ın kulu olur. İstemez misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hep tağutun kulu olarak, insan ve cin şeytanların kulu olarak kalmak mecburiyetindesiniz. Ama Allah'a ulaşmayı dilerseniz, tağutun kulu olmaktan kurtaracaksınız kendinizi, Allah'ın kulu olacaksınız. Bakın ne diyor Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ عِبَادِهِ Allah Teala buyuruyor ki, onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar ve kendilerini kurtardılar. Neden, ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ve Allah Teala diyor ki, onlar çünkü Allah'a mülaki olmayı dilediler, ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Demek ki kim Allah'a kul olmayı dilerse, o Allah Teala tarafından müjdeleniyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şeytana kul olmaktan kurtuluyor, Allah'a kul oluyor. Öyleyse dilemek gerekmez mi? Neden tağuta kul olacaksınız ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala bu kadar basit bir sebeple, bir tek dilekle sizi şeytanın kulu iken oradan çekip çıkarıyor. Şeytanın üzerinizdeki hakimiyetini sıfırlıyor. Benim kulumsun diyor artık. Allah'ın kulusun diyor. Gideceğin yer mutlaka benim cennetimdir diyor. Neden? Demin gördük ki
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cehennemden mutlak olarak kurtuluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tağut kul olmaktan kurtulduğu gibi Allah'ın kulu olmak, oğlu olmak şerefine erdiği gibi aynı zamanda Allah'ın sevgisini de kazanıyor. Allah'ın dostluğunu da kazanıyor. İşte Allah Teala açık bir şekilde buyuruyor. Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulümati ilen nuri veldezine keferu evliyahümü tagute yuhricunehum minen nuri ilezzulümati. Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. O kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Ne demek istiyor Allah Teala? Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin neden dostudur Allah Teala? Çünkü onlar Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dileyince tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardı, Allah'ın kulu olmuşlardı. Allah'ın kulu olan herkes Allah'ın dostudur. Burada bu Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin kafir olduğunu söylüyor. Ve tağutun dostları kafirlerdir diyor. Öyleyse ya insan Allah'a ulaşmayı diler, amini olur, Allah'ın dostu olur veya Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemediği sürece Allah onun dostu olmaz. Tağut onun dostu olur. Yetmez. Ayet-i kerimenin gösterdiği gibi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kafirlerdir. Bu husus Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde de anlatılıyor Allah Teala tarafından. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç, Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar ve onlar mümin değiller, yani kafirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan küfür bataklıklarında kalmaya mahkum. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar edenler, onlar hüsrandadır ve onlar mümin, onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Öyleyse hidayette olmak için ve hüsrandan kurtulmak için yapılması lazım gelen şey sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve hüsrandan da kurtulacaksınız. Hidayette de olacaksınız. Hidayet üzere olacaksınız. Hidayete sahip olacaksınız.
sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Allah dalalette olanları kendi haline bırakır. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenler açık bir şekilde dalalette olanlar. İşte bir insan dalaletten kurtulmak istiyorsa müjdesi hazır. Sadece bir tek şey yapacak. Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dalaletten de kurtulacak. Sevgili kardeşlerim, ne kadar çok negatif faktörden kurtulmak mümkün görüyorsunuz. Sadece bir tek dilekle kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği andan itibaren Allah'ın bir sevgilisi olacak. Allah'ın kulu olacak, Allah'ın dostu olacak. İşte Allah Teala'nın dizaynı en güzel şekilde bunu ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Dizayn açık ve kesin. Allah hepinizden Allah'a ulaşmayı dilemenizi istiyor ki bütün negatif faktörlerden kurtulmuş olun. Allah Teala demek ki kişiyi hüsrandan da kurtarıyor. İşte bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi için bütün güzelliklerin oluştuğunu görüyoruz. Kişinin küfürden kurtulup mümin standartlarına ulaşması demek ki bu noktada oluyor. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örter. İşte Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesi, Allah Teala şöyle buyuruyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a kuru kuruya inanmanız Allah'a yetmez. O inandığınız Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dileyeceksiniz. Dileyeceksiniz ki takva sahibi olasınız. Dilemeyen takva sahibi olamıyordu. Bir defa daha bakalım Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Öyleyse arkasından takva sahibi olmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin şirkte olduğu ve gidecekleri yerin cehennem olduğu açıklanıyor. Öyleyse bir insanın cehennemden kurtuluşu ve takva sahibi olabilmesi bir sebebe dayalı, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte

Bu hepimizin üzerine düşen bir vazife ve mutlaka gerçekleşmesi lazım. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi madem ki cehenneme gidecek, şirkli olması sebebiyle takva sahibi değil, Allah'a ulaşmayı dilerse şirkten kurtulacak ve Allah'a ulaşmayı dilerse cehennemden kurtulacak. Bu sebeple Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki takva sahipleri, amin olanlar, Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesindeki amin olanlar henüz Allah'a ulaşmayı dilememişler. Müminler Allah'a inanıyorlar ama hakka müminler değil. Bir hakkın müminler değil. İşte o mümin olup da Allah'a inanıp da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, bir hakkı mümin olmayanların Allah Teala takva sahibi olmalarını, yani Allah'a ulaşmayı dilemelerini emrediyor. Dileyin ki diyor Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Ne gibi furkanlar veriyor Allah Teala? O kişinin görmeyen gözlerinin üzerindeki görmeye engel olan irşat makamını görmeyen, irşat makamı olarak görmeyen kişinin gözlerinin üzerindeki hicab-ı mestureyi alıyor Allah Teala. O kişinin görme hassasını çalıştırmaya başlıyor. Hem hassayı açıyor, o kişinin basar isimli görme hassasının üzerindeki gışaveti alıyor, gışavet adlı perdeyi alıyor Allah Teala. Kişinin görme uzvunun gözünün üzerindeki hicab-ı mestureyi de alıyor. Kişinin kulaklarındaki vakrayı alıyor. Kişinin işitme hassasındaki mührü açıyor. Kişinin kalbindeki ekinneti alıyor. Kişinin kalbine ihbat koyuyor. Öyleyse altı tane işlem yapıyor ve yedincisi de kişinin kalbine ihbatı koyması Allah-u Teala'nın. Kalbin mührünü açıyor, kalbin içine ihbatı yazıyor. Kişinin idrak etme hassasını açıyor. Sevgili kardeşlerim, kişi sadece Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dilerse, dilemeden evvel kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, irşat makamına karşı kör, sağır ve dilsiz olan bu kişi, diledikten sonra irşat makamının her emrini yerine getiren bir hüviyet kazanıyor. Sevgili kardeşlerim ve bu husus onun bütün günahlarının örtülmesine sebebiyet veriyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin bütün günahları örtülüyor. Yani günahları örtüldüğü cihetle o kişinin sevapları günahlarından mutlaka fazla oluyor. Sevapları günahlarından fazla olanınsa gideceği yer Allah'ın cenneti. Nereden biliyoruz? İşte Mü'minin suresinin 102 ve 103. ayetleri. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından hafifse o zaman o kişi felaha erenlerdendir. Yani gideceği yer Allah'ın

cennetidir diyor. Bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de günahları sevaplarından çoksa onlar hüsranda olanlardır diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir ve ebediyen kalmak üzere cehennemdir diyor. İşte bir insan için sevgili kardeşlerim, gidecek yerin cennet olması asıl değil mi? Öyleyse o kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir takva sahibi, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir amini olan kişiyken, Allah'a ulaşmayı dileyen bir amini olan kişi hüviyetine giriyor ve cehennemden kendisini kurtarıyor. Çünkü bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, onun günahları Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre örtülüyor. Kişi cehennemden mutlaka kendisini kurtarıyor. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi günahları ve sevapları nasıl bir hüviyette olacaktı? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki onlar ki Allah'ın ayetlerini örterler ve Allah'a mülaki olmayı, ruhun Allah'a hayattayken ulaşmasını inkar ederler. Yani Allah'a ulaşmayı tabiatıyla dilemeleri mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemezler. Dilemezlerse ne olur? Allah onların amellerini boşa çıkarır diyor. Onların amelleri heba olur diyor. Boşa gider diyor. İşte sevgili kardeşlerim, her güzellik Allah-u Teala tarafından ortaya konmuş. Öyleyse ne söylemiş oluyor Allah-u Teala? Bizden ne diliyor? Görüyorsunuz ki hep verdiği emirler, ortaya koyduğu gerçekler bizim mutluluğumuz istikametinde. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, amelleriniz boşa gitmesin. Bana ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin, günahlarınızı örtsün. Kişinin günahları örtülmüşse, bu kişinin gideceği yer neresidir? Allah'ın cennetidir. Bir kişinin kazandığı derecelerle kaybettiği dereceler arasında bir tek derecelik fark olsa, kazandığı derece fazla olsa, o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybettiği dereceler fazla olsa, o kişinin gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ve cehenneme giren kişi ebediyen orada kalır. Kim zerre kadar günah işlemişse onu mutlaka görür. Kim zerre kadar iyilik işlemişse mutlaka onu da görür. Ne zaman görür? Kıyamet günü amel defterinde görür. Ne zaman görür? Öldüğü zaman kabirde görür. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde demek ki Allah koyduğu bu kaydılarla hepimizden bir şeyler istiyor. İstediği şey hedefler açısından neyi gösterirse göstersin bizim hedeflerimiz açısından
Ama istediği şey, tek şey bizim mutlaka dünya saadetini yaşamamız ve mutlaka Allah'ın cennetine girmemiz. Allah bütün insanların cennete girmesini istiyor. Bunun için indirmiş Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de. Yedi kat cennete paralel olarak yedi safa İslam koymuş Allah Teala kaide olarak. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Ama Allah Teala onu burada bırakmaz. O kişiyi mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Gözünü, kulağını, kalbini açtıktan sonra ona kalbine ulaşarak kalbine hidayet olur, hidayet koyar, kalbine ulaşır ve o kalbi Allah'a çevirir. Göğsünü yarar kişinin, göğsünden kalbine nur yolu açar ve kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelecek rahmetle faz isimli iki nurdan bir tanesi, rahmet nuru o kişinin kalbine sızmaya başlar. Bu sızmanın başlanmasından sonra %2 nurla o kişinin kalbi %2 nura kavuşunca kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olursa mürşidinin sorma hakkı doğar. Kişi ne yapmıştır? Bir tek şey yapmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Burada da biraz zikir yaparak nefsinin kalbine %2 nurun hemen girmesi temin edilir. Fazlın, rahmet nurunun. Ve kişi huşu sahibi olur. Bu noktada hacet namazını kılan bu kişiye Allah-u Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşidini gören kişi gider mürşidine tabi olur. 13. basamakta mürşidini görür, hacet namazı kılıp 14. basamakta tabiyetini gerçekleştirir. Tabiyeti gerçekleşince Allah-u Teala o kişiye bakınız neler neler veriyor. Bir, o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu ulaşıyor. Ve o kişinin ruhuna diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi. Ruh vücudu terk ederek devrin imamının dergahına gidiyor. Oradan da Seyri Sülük isimli bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacak. Demek ki birinci faktör o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelmesi. İkincisi o kişinin kendi ruhunun o devrin imamından aldığı emir gereğince vücudu terk etmesi ve Allah'a doğru yolculuk yapmak üzere ana dergaha ulaşması. Aynı anda kişinin kalbine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerimesi. Onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Onların kalbine sadece imanın yazılması söz konusu değil. İmanın yazılmasından ötesi de var. Kişinin kalbine imanın yazılmasının içinde devrin imamının ruhunun kişinin başının üzerine gelmesi, ikisi de bu ayet-i kerimenin standartları içinde. Onların üzerine Allah'ın katından ruh gönderilir ve onların kalbine iman yazılır diyor Allah Teala Mücadele Suresi'nin 22. ayet-i kerimesinde. Ruh, devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine ulaşınca üçüncü olay da gerçekleşir. Kişinin ruhu vücudunu terk ederek seyri sülüka başlamak üzere ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Peki daha ötesi o kişiye Allah-u Teala o güne kadar 1'e 10 verirken sevaplar itibariyle günahları 1'e 1'dir zaten. Ama sevaplarını 1'e 10 olarak Allah-u Teala değerlendiriyor. Yani
insan kulum diyor, benim için çok değerlidir. O ona sevap kazandığı sevabın 10 katı kadar günah işleyebilme imkanını veriyorum diyor. 10 katına ulaşmadan evvel günahları biterse, onun sevapları günahlarından daha fazla olacağı için gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Ama burada o 10 kat 100 kata çıkar. Tabiiyet, Allah'tan mürşidini kişinin huşuya ulaştıktan sonra sorarsa Allah-u Teala'dan, Allah ona mürşidini gösterirse, bu kişi mürşidine ulaşıp tabiiyetini gerçekleştirirse, o kişinin o güne kadar aldığı 1'e 10, 1'e 100'e çıkar. Yeter mi? Yetmez. Bu, o kişinin ruhu gök katlarında 1., 2., 3., 4., 5., 6. ve 7. katlara birer birer ulaştığı zaman, o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Evvelki kademede, burada da o kişiye 1. katta 1'e 100, 2. katta 1'e 200, 3., 4., 5., 6. ve 7. katlarda 1'e 300, 400, 500, 600, 700 katı verilir. Bir dereceye karşı, her kazandığı bir dereceye karşı bu kişi 700 kat sevap kazanacaktır. Öyleyse kişinin madem ki sevapları günahlarından fazla olunca gideceği yer cennettir, o zaman bu kişinin cehenneme gitmesini Allah-u Teala imkansız hale getiriyor. 1'e 700 kat nimet vererek ona. Ama en azından tabiiyet anında bu 1'e 100'e ulaşıyor. Sonra bu kişi zikir yapıyor Allah Allah Allah Allah diye. Bu zikrin karşılığında Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları geliyor kişinin gözüne. Gözünden kalbine ulaşıyor ve kalpteki iman kelimesine Allah-u Teala kalbe iman yazdığı için kalbe ulaşan rahmet fazl ve salavat nurlarından fazıllar kalpte iman kelimesine yapışarak kalbi işgal etmeye başlıyorlar. Kalp o ana kadar %100 afetlerle dolu, kapkaranlık bir kalp. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, her türlü negatif faktör o kişinin nefsinin kalbinde. Ama nefs tezkiyesiyle o karanlıkla temsil olunan afetler yavaş yavaş nefsin kalbini terk edecek ve ruhtan, Allah'tan gelen fazıllar o kişinin nefsinin kalbini doldurmaya başlayacak. %7 nur birikiminde ruh 1. gök katına, 2. %7 nur birikiminde 2., 3., 4., 5., 6., 7. defa nur birikimlerinde ruh 7. gök katına ulaşacak ve oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçecek olan bu zaman diliminde 7-8 aylık bir süredir bu veya 5-6 aylık bir süredir, daha kısa zamanda çıkanlar da oldu kardeşlerimizden. Öyleyse böyle bir dizaynda bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah'ın dediği asıldır. Hepiniz için kurtuluş mutlak olarak gerçekleşecektir. Nefs tezkiyesi başladığı zaman, bu nefs tezkiyesi nefsin afetlerinde azalma yapacağı için nefsin afetlere karşı savaşta giderek daha güçlü olması söz konusu olur. Çünkü Allah'ın emirlerine itaat etmek istemeyen, yasaklarını gerçekleştirmek isteyen nefsin afetleri adım adım vücudu terk etmeye başlamıştır. Ve onlar azaldıkça fizik vücudun evvela nefsin afetlerle mücadelesinde
başı oranı giderek büyüyecektir. Sonra da kişinin fizik vücudunun afetlere karşı daha güçlü olması sağlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, böylece her şeyin daha güzele gitmesi söz konusu olacaktır. Kişinin fizik vücudu afetlere karşı güçlenecektir. Daha az hata işleyecektir. Kişinin nefsi afetlere karşı güçlenecektir. Afetleri yenebilecektir. Kişinin iradesi de afetlere karşı güçlenecektir. Böylece bir kişi mürşidine ulaştığı an Allah-u Teala'dan bu kadar güzelliği alır ve kişinin ruhu neticede Allah'a ulaşır. İşte ne zaman bir insanın ruhu Allah'a ulaşırsa, Allah'ın o kişiye verdiği bu büyük imkan burada tamamlanır. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Sonra Allah onu mürşidine mutlaka ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman ikinci kat cennetin sahibi olur kişi. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet nuru olmak üzere nefsinin kalbinde %51 nur vardır. Bu nurlar karanlıkları aşmıştır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın o kişinin nefsinin kalbine %51 nur vermesi demek, o kişinin dünya mutluluğunu %50'den daha fazla, yani yarıdan daha fazla yaşamasını ifade eder. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi kılınmıştır. Sırf Allah'a ulaşmayı dilediği için kişinin dünya mutluluğu %50'yi aşmıştır. O kişi dünyada da herkesle olan ilişkilerinde mutlaka %50'den daha fazla mutluluğu yaşayan bir Allah'ın dostu olacaktır. Ruhu Allah'a ulaştığı için o kişi artık ermiş evliyadır. İşte bu ermiş evliyalık müessesesi bir insana Allah-u Teala tarafından adeta bedava verilir. Sırf Allah'ın istediği şey Allah'a ulaşma dileği gerçekleştiği için. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyormuş? Sadece insanların mutluluğunu. Bunun için de garanti veriyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu %51 dünya saadetine ulaştırırım. Üçüncü kat cennetimi de ona teslim ederim. Bir tek dileğin karşılığında diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki Allah-u Teala bizlerden ne kadar az şey istiyor. Bir dilek sadece Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında ne kadar çok şey veriyor. Üçüncü kat cennet, %50'den daha fazla dünya mutluluğu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu noktada sözlerimiz tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını istiyoruz. Bunun için dualar ediyoruz Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdıktan sonra fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de teslim almasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek inşallah sohbetimizi burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah-u Teala sizi inanılmaz derecede çok fazla seviyor. Bir tek dileğiniz üzere bütün bu nimetleri ayaklarınızın altına seriyor. Öyleyse
Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki,

Bir defa daha Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Bir zikir sohbetinde. Konumuz hurafelerden bir tanesi. Allah'la kul arasına kimse giremez hurafesi. Ne kadar çok hurafe girmiş dinimize sevgili kardeşlerim. Allah'ın söylediklerinden insanlar ne kadar çok tersini dillerine pelesenk etmişler. Asırlar boyunca hep bu söylenmiş. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah'la kul arasına kimse giremez. Kimse acaba Kur'an-ı Kerim bu konuda ne diyor dememiş. Herkesin ağzında bu. Allah'la kul arasına kimse giremez. Acaba öyle mi gerçekten? Allah'la kul arasına kimse giremez mi? Yoksa özellikle Allah mı bir takım insanları onlara yetki vererek diğer insanları kendi arasına yoksa Allah mı koyar? Hadi gelin sizinle beraber Secde Suresinin 24. ayet-i kerimesine bakalım. Allah Teala buyuruyor ve cealna minhum eyyimeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kânû bi âyâtinâ yûkinûn. Diyor ki Allah Teala insanlardan onlardan imamlar kıldık. Onlardan, insanlardan, müşriklerden imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. İnsanların hidayete ermesinin, o insanların ruhunun Allah'a hayattayken ulaşması olduğunu artık net olarak biliyoruz. Öyle demiyorum Allah Teala. İşte Âl-i İmran 73. İnnel hüda, hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Ve Bakara 120. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Öyleyse insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmaları hidayeti ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, hidayet denilen müesseseye baktığımız zaman çok net bir olgu görüyoruz. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah Teala ne diyor? Diyor ki biz insanlardan imamlar kıldık. Emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları hidayete erdirsinler diye sabrın sahibi olmaları sebebiyle ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde sahip olmaları hasebiyle, yakin hasıl etmeleri sebebiyle. Öyleyse Allah-u Teala imamlar kılıyor. Her devirde bir imam mutlaka vardır. Bu imamlar
iki ayrı hüviyet arz ederler. Bir, bu imam nebidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi. O, Allah-u Teala'nın söylediği nebilerin, nebi imamların sonuncusudur. Burada Allah-u Teala'nın imamlar kılması, huzur namazının imamlarıdır. Allah-u Teala'nın katında huzur namazı diye bir namaz kılınır sevgili kardeşlerim. Huzur namazının imamı daima nebilerdendir. Eğer bir nebi, yani bir peygamber hayatta ise mutlaka o huzur namazının imamlığını derifte etmiştir. Uhdesinde huzur namazının imamlığı vardır. Allah onu asaleten huzur namazının imamlığına tayin eder. Allah'ın huzurunda her gün 7 vakit namaz kılınır. Bu kılınan namazda binlerce kişi namaz kılar. Sevgili kardeşlerim, bu namazın adı huzur namazıdır. Allah'ın huzurunda kılınan bir namazdır. İşte bu namazın asli imamı mutlak olarak peygamberdir. Ama biliyorsunuz ki peygamberler arasında fetret devirleri vardır. Yani peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirler. İşte o peygamberlerin olmadığı, yaşamadığı devirlerde Allah Teala farklı bir durum husule getiriyor. Gene imam tayin ediyor oraya, huzur namazının imamlığına, ama bu imam nebi, yani peygamber değil, bir kavim resullerinden birisi, peygamber olmayan resullerden birisi. Fetret devirlerinde, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah Teala nebi olmayan resullerden birisini vazifeli kılıyor. Veli resullerden birisini. Risalet müessesesine baktığımız zaman bütün devirlerde, bütün kavimlerde resullerin yaşadığını görüyoruz. Bütün devirlerde ve bütün kavimlerde mutlaka onların lisanıyla konuşan bir veli resul mutlak olarak mevcuttur. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resul gönderdik. Hangi kavme resulü ulaştıysa o kavimdekiler mutlaka o resulü inkar ettiler diyor Allah Teala. Bu sebeple her kavimdeki resullerin inkar edilmesi Kur'an-ı Kerim'de sabittir. Öyleyse Mehdi Resul de başlangıçtan itibaren birçok insan tarafından inkar edilmişti. Ama insanlar onun söylediği hakikatleri Kur'an'dan açıp da tam olarak yerlerine oturduğunu görünce o zaman Risaleti kabul etmek mecburiyetinde kaldılar. Sadece söylediklerini, Mehdi Resul'ün söylediklerini incelemeyenler, onun ne söylediğinden haberdar olmayanlar, bunca alim
onun söylediğinden başkasını söylüyor. Onca alim bilmeyecek de o mu bilecek diye onu kabul etmeyen birçok insan da var. Tetkik edebilseler, tetkik ettikleri anda bütün suallerinin cevabını orada bulacaklar, anlattıklarında bulacaklar. Ve çağımızın bugünkü müceddidi olduğunu herkes görecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanlarla kendisi arasına demek ki Resuller koyuyor. Bu Resuller imam. Allah-u Teala'nın ifadesi de imamlar koyması, insanları, insanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye, emrimizle hidayete erdirsinler diye insanları Resuller tayin ederiz diyor. Allah-u Teala aslında Resul kelimesini kullanmamış, imam kelimesini kullanmış. Ama biliyoruz ki her devirde bütün kavimlerin içinde Resuller yaşar. Mümini 44 bunun kesin işaretini taşıyor. Bakara 87'de Allah-u Teala biz bütün kavimlere bütün devirlerde Resul göndeririz diyor. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki hiçbir kavim olmamıştır ki biz onlara ard arda onların dilleriyle konuşan Resuller göndermiş olmayalım. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala ne demek istiyor? Bütün kavimlere, bütün devirlerde Resul gönderdiğini söylüyor. Her kavimde onların dilini konuşan bir Resul. Öyleyse mutlaka bütün kavimlerde Allah'la insan arasında Allah-u Teala onları hidayete erdirsin diye, o kavimde yaşayan insanları hidayete erdirsin diye Resuller vazifeli kılıyor. Bu Resullerin hepsi Allah ile insan arasında, insanlar arasında bir vasıtadır. Allah'ın söylediklerini işitebilenler Allah'ın üst noktalara çıkardığı insanlardır. İşte bütün devirlerde Allah-u Teala bütün kavimlerde Resul bahsediyor. İsra 15'te diyor ki Allah-u Teala biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Herkes mutlaka kıyamet günü cehenneme gidecektir. Cehennemi görerek dışarı çıkıp cennete girenlerin dışındakilerin hepsi, yani insanların büyük çoğunluğu cehennemde kalacak, ebediyen
orada azap göreceklerdir. Evet, insanların azı değil, çoğu ne yazık ki. Şeytan insanların çoğunu mutlaka Allah'ın yolundan saptırmak için büyük gayretlerin içindedir. Ne yazık ki bunda başarılı da oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bizlere ulaştırdığı bilgi demeti içerisinde bakıyoruz ki insanların Allah ile olan ilişkilerinde

bir arıcı var daima. Allah ile konuşabilen, Allah'tan aldığını insanlara ulaştıran birileri. Bu en üst kademede devrin imamıdır. Secde suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın söylediği imamlar kıldık dediği kişi Allah'ın ayetlerine hakkül yakin seviyesinde vakıf olan, yakin hasıl eden birisi. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda Allah ile insanlar arasındaki en üst mevkideki insan bu imamlardır. Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde bahsedilen imam mutlaka bir veli resuldür. Yani nebi olmayan, peygamber olmayan, Allah'ın dostu olan sadece bir resul. Ama huzur namazının imamlığının gerçek sahipleri nebi olan resullerdir. Yani peygamber resullerdir. Allah Teala onlardan da bahsediyor. Enbiya suresinde diyor ki biz peygamber isimleri veriyor arda arda, Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup gibi. O peygamber isimlerinden sonra diyor ki biz onları imamlar kıldık diyor. Orada görüyoruz ki Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah Teala imamlar kılmış. Ama imam kıldıkları Allah'ın nebileri, peygamberleri. İşte bunlar da insanla Allah arasında birer aracıdırlar. Sadece o kadar mı sevgili kardeşlerim? Hayır, o kadar değil. Daha ötesi var konunun. Allah Teala bu imamlardan bahsediyor. Bunlar huzur namazının imamları. Ama insanla Allah arasına giren farklı hüviyette olan insanlar da var. Resul olmayan insanlar da var. Bunlara mürşitler diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala buyuruyor ki

insanlardan ve cinlerden ve meleklerden resuller seçeriz diyor. Cin resuller de var, melek resuller de var, insan resuller de var. Cinler kendi alemlerinde risalet görevini yapıyor, cin resuller. Melekler melek olarak geliyorlar ve bu dünyada görev yapıyorlar. Birçok melek resulün geldiğini söylüyor Kur'an-ı Kerim. İnsanlara hidayete, insanları hidayete erdirmek üzere. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, Allah-u Teala alallahu kastus sebili diyor. Sebillerin, yani bütün insanların takip edecekleri yolun tayini Allah'a aittir diyor. Her sebilin başında mutlaka bir mürşit vardır. Sebil, bütün mürşitlerin bulundukları dergahlardan devrin imamına, İmamının dergahına ulaşan yolların adıdır. O yolların başında mutlaka bir mürşit bulunur. Onun için Allah-u Teala alallahu kastü sebil'e, sebillerin tayini tespiti Allah'a aittir. Hiç kimse kendi mürşidini seçemez diyor. Mürşidi Allah tayin eder diyor. Bundan müstahni olan birisi var mı? Evet, bir kişi var. Devrin imamı. Neden müstahnidir? Çünkü insanlar hangi mürşide tabi olurlarsa olsunlar, o mürşit mutlaka devrin imamına tabi olacaktır. Allah-u Teala mürşitlere, gerçek mürşitlerse mutlaka bu bilgiyi ulaştıracaktır. Onlar da tabi olacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın dizayn ettiği böyle bir atmosferde mürşitler söz konusu. Peki bu mürşitlerin aracılığı hangi üvette bir aracılık? Bu mürşitlere tabi olunduğu zaman devrin imamının ruhu o insanların başının üzerine gelir ve yerleşir. Ve böylece ruh dünya hayatını o kişi yaşarken Allah'a dönmek için hazır bir hüviyet taşır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mürşitlere dikkatle bakın. Bunlar Allah-u Teala'nın yolunda irşat makamının sahibi kılınmışlardır. Ama her seviyede bir mürşidin bulunduğunu görüyoruz. Herkesin ulaşabileceği bir yakınlıkta ve tabiyet Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Diyor ki Allah-u Teala Maide Suresi'nin 35. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine

Aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey diyor Allah Teala, aminu olanlar takva sahibi olun. Amin oldukları zaman zaten takva sahibi olmuşlar. İkinci defa takva sahibi olun demektir bunun manası. Ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor. İşte burada artık Resul olmayan mürşitler devreye girmiştir. Allah-u Teala'nın herkesin ulaşabileceği noktada bir mürşidi mutlaka mevcuttur. Ve o kişi hacet namazını kıldığı zaman Allah-u Teala onu o mürşide gönderecektir. Bütün mürşitler devrin imamına bağlıdırlar. O mürşide tabiyet gerçekleştiği anda devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. Acı tutan meleklerle devrin imamı bütün tabiyetlerde hazır bulunur. O tabiyet hangi mürşit eliyle gerçekleşirse gerçekleşsin, ister vekil mürşit olsun, ister mürşit olsun, isterse herhangi bir kavimdeki Resul olsun, ama devrin imamı o Resullerin en üstünü olandır. Ve de sadece onun ruhu, sadece onun ruhu kim tabi olursa, Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince, o kişinin başının üzerine gelir ve yerleşir. İşte Allah Teala diyor ki, Mümin 15'te, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, ne demek dereceleri yükselten? Kim mürşide tabi olursa, tabi olduğu anda Allah Teala onun bütün günahlarını sevaba çevirir. Daha evvel Allah'a ulaşmayı dilediği zaman günahlarını zaten örtmüştü. Bu noktada da Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince sevaba çevirir. Allah Teala diyor ki, kim tövbe eder de, mürşidin önünde tövbe eder de mümin olursa, tövbe ettiği zaman imanı artan bir mümin olmuştur kişi. Tövbe eder de böyle imanı artan bir mümin olursa ve kişi nefs tezkiyesine başlarsa, amel-i salihat yaparsa, o zaman diyor Allah-u Teala, bunu yaptığı zaman kişi, tabiyetini gerçekleştirdiği zaman, o insanlardan bahsediyor. Tabiyetini gerçekleştirmiş. Tövbe etmiş, mümin olmuş. O zaman diyor biz onların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor. Ve Furkan 71, onların ruhları Allah'a döner, Allah'a ulaşır. Tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde ruhları Allah'a döner diyor Allah Teala. İşte bu ihsanla yapılan bir tövbedir. Bu tövbenin kabul edilmesi o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesiyle noktalanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Allah'ın tayin ettiği bir mürşit, herkesin ulaşabileceği bir yerde. Bu vekil mürşide ulaşanlar, neticede devrin imamının ruhu mutlaka başlarına geldiği için
aynı neticeye ulaşıyorlar. Devrin imamı da tabi olsalar, başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelecek. Bir vekil mürşide de tabi olsalar, devrin imamının ruhu gelecek başlarının üzerine. Ama tövbe etme yetkisi, insanların kendi kendine elde ettikleri bir yetki değildir. Tövbe ettirme yetkisi, yani irşat makamına gelme yetkisi, Allah Teala tarafından sağlanan bir müessesedir. İsterse kişi iradesini de Allah Teala'ya teslim ederek Allah'ın bizatihi irşat makamına getirdiği üst seviye bir mürşit olsun, isterse bir vekil mürşit olsun, netice değişmez. Tabi olunduğu zaman onların başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. İşte Mümin 15'te Allah Teala bu konuyu söylüyor. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, arşı tutan melekler de beraberdir daima devrin imamı. Kullarından dilediği üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah Teala. Kimdir bu dilediği kişi? Tabi olan kişi. Ve ona yevm-i telakının geldiğini söylemesi için devrin imamının ruhunu gönderiyor Allah Teala. Yevm-i telak Allah'a milaki olma günü. Senin Allah'a milaki olma günün geldi diyor. Ve işte burada devrin imamı söz konusudur. Bu gelen devrin imamıdır. Ama mürşitler her yerde, her zaman mutlaka vardır. Bir vekil mürşide tabi olan kişinin tabiyeti, normal bir mürşide tabi olmanın veya bir Resul'e tabi olmanın standartlarıyla eşdeğerdir. Çünkü kime tabi olursa olsun, tabiyeti gerçekleştirebilecek olan bir vekil mürşitten devrin imamına kadar kime tabi olursa olsun tabi olan kişi, onun başının üzerine mutlaka aynı olay cereyan eder. Onların başlarının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki insanla Allah arasına vekil mürşitlerden başlayın, mürşit deyin, üst derece mürşit deyin, Resul mürşit deyin, devrin imamı olan mürşit deyin, yedi kademe mürşidi sayın, her birisi aynı hükmü vücuda getirir. Hangisine bir insan tabi olursa olsun, onun başının üzerine mutlaka devrin imamının ruhu gelir, Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse Allah Teala mürşide tabiyeti nasıl gerçekleştireceğimizi de tarif ediyor bize. Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerine diyor ki وَاسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لِكِبِرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِئِينَ اَلَّذ۪ينَ

karıştıracağına göre mutlaka bu konuyu Allah-u Teala çözmek durumunda ve çözüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki her halükarda herkes için bir mürşit mutlaka vardır. Ve bu mürşitleri Allah-u Teala insanlarla kendi arasına koyuyor. Bir de Allah'la kişi arasına giren, mürşit olmayan ama daimi zikre ulaşmış olanlar var. Ulul elbab olanlar var. Feselu ehle zikri in kuntum la talemun diyor Allah Teala. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Ne olur bu ulul elbab olan daimi zikrin sahipleri? Onlar Allah ile konuşmak yeteneğinin sahibi kılınmışlardır Allah Teala tarafından. Onlara sorulunca onlar Allah'tan soracak ve cevapları alıp ulaştıracaklardır. İşte Allah'tan hacet namazıyla mürşidi sormak yetkisinde olanlar kimlerdir? Huşu sahipleridir. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri hariç diyor Allah Teala. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Onlar kesin şekilde inanırlar ki, mutlaka Allah'a ulaşacaklardır. Ruhlarını hayattayken mutlaka Allah'a milaki kılacaklardır. Sonra ölümden sonra bir defa daha ruhları Allah'a rücu edecektir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Normal aracılar mürşitlerdir. Ama henüz mürşit olmak yetkisinin, yani Allah'a ulaştırıcı mürşit olmak yetkisini kazanmamış olan, ulul elbab noktasında Allah'la tezekkür etmek imkanının sahibi kılınan kişi de Allah'tan haberler alıp başkalarına ulaştırabilmektedir. Yani bu da bir arıcılık görevidir. Tezekkür edebilen ulul elbaptır diyor Allah Teala Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde. Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah ile tezekkür edebilenler sadece Allah'ın müteşabih ayetlerini açıklayabilirler diyor Allah Teala. Öyleyse görülüyor ki insanla Allah arasında her zaman aracılar mevcut. Allah'la insanın arasına kimse giremez sözü bu sebeple bir batıl ifadedir. Ve açık bir şekilde bir hurafedir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir defa daha bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte kıldı ve bu güzelliği bizlere bir defa daha yaşattı. Allah-u Teala'nın huzurunda Allah'a hamd ve şükrederek huzurlarınızdan ayrılıyorum inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak bir büyük zevki yaşamak sevgili kardeşlerim. Çünkü bu konuşmayı Allah'ın emirleri istikametinde bir muhteva taşır. O ne istiyor sevgili kardeşlerim bizlerden? Birbirimizi sevmemizi istiyor. Çok sevmemizi istiyor. Birbirimizi mutlu kılmamızı istiyor. Allah Teala birisinin başka birine mutluluk vermesi halinde mutluluk veren kişinin de büyük ölçüde dolacağını söylüyor. Öyleyse başkaları için yaşamak Allah-u Teala'nın üzerimize verdiği ciddi bir vazifedir. Aslında başkaları için yaşamak insanın kendi mutluluğu için yaşaması demektir. Öyleyse seveceğiz sevgili kardeşlerim. Sevmemiz lazım. Nefreti bütünüyle kalbimizden söküp çıkarmalıyız. Bizden nefret edenler olabilir. Bizi sevmeyenler olabilir. Ama bunu onlar düşünsünler. Sevgili kardeşlerim, biz bizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalıyız. Allah-u Teala'nın emri bu istikamette. İnsan tabiatı kendisinden nefret eden insanlardan nefret etmeyi tabii bir sonuç olarak ortaya koyar. Ama biz sizden onu istemiyoruz. Biz sizden onun çok ötesini istiyoruz. Biz sizden Allah'ın emrini yerine getirmenizi istiyoruz. Sizi sevenleri zaten seversiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Ama biz sizi sevmeyenlerin de sizin tarafınızdan sevilmesini istiyoruz. Talebimiz bu istikamette. Bu talep Allah'ın bize verdiği bir emirdir. Bizim görevimiz ise bunu sizlere de aktarmak. Öyleyse bütün insanlar için sevgili kardeşlerim yapılması lazım gelen şey etrafındaki insanları mutlu ederek her birine verdiği mutluluk kadarını o kişinin, mutluluk veren kişinin kendisinin yaşaması. O zaman aynı şeyi söylersiniz sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir insanı mutlu ettiğiniz zaman, onun mutluluğunu tespit ettiğiniz zaman bu size huzur vermez mi sevgili kardeşlerim? Eğer başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsanız o dünyadaki en güzel yaşam tarzıdır. Çünkü başkalarını mutlu etmeye çalışan ve bunu başarabilen bir kişi başkalarına verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için başka insanların yaşadığı mutlulukların kat kat fazlasını yaşayacaktır. Allah-u Teala'nın istediği neydi? Bizim mutlu olmamız. Kanununda ne güzel koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, eğer biz Allah-u Teala'nın verdiği bu emri Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getirirsek, o zaman bizim için de söz konusu olan şey, onlara verdiğimiz mutluluğun tamamını yaşamak. Yani bir insan etrafındaki 4 kişiye A kadar mutluluk veriyorsa, kendisi 4 A kadar mutlu olur. Bu ise Allah-u Teala'nın bir nimetidir. İhsanıdır.
lütfudur, lütfu keremidir. Ne istiyor Allah Teala sevgili kardeşlerim? Herkesin mutlu olmasını. Peki iblis ne istiyor? Şeytan ne istiyor? O da herkesin mutsuz olmasını ister. Bunun için elinden gelen her şeyi yapar. İnsan ve cin şeytanlar devamlı insanların huzursuzluğu istikametinde yapılarına uygun negatif davranışlar sergilerler. Sevgili kardeşlerim, sizlerin davranış biçimleriniz hep Allah'ın emrettiği istikamette, hep başka insanları mutlu edecek olan, onların mutluluğuna sebebiyet verecek olan konuşmalar ve davranışlar olmalıdır. Bunun için de sevmek asli şarttır. Seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Sevmelisiniz. Kanun, severseniz, sevilirseniz şeklinde. O zaman sizi sevenleri zaten eşyanın tabiatına uygun olarak normal standartlarda seversiniz. Ama biz diyoruz ki sizi sevmeyenleri de sevin. Eğer sizi sevmeyenleri de sever, bunu onlara ispat ederseniz, belki tamamının değil ama büyük bir kısmının sizin gibi bir davranışla size geri döndüklerini göreceksiniz. Yani onlar da sizi sevmek mecburiyetinde kalacaklar. Sevgili kardeşlerim, sevgi Allah-u Teala'nın emridir. Nefret de şeytanın size ulaştırmak istediği en büyük hedeftir. Nefret. Şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Herkes birbirine düşmanca davransın. Her düşmanca davranış karşı taraftan da düşmanca bir davranışı davet edeceği için ikinci düşman davranış birincinin tekrar negatif istikamette hareket etmesine sebebiyet verebilir kuvvetli bir ihtimal. Böylece ikinci defa kötü davranılan bir kişi o da karşı tarafa kötü davranmayı daha uygun standartlarda görür. Yani içinden gelen şeytanın ona verdiği talep onun da karşı tarafa zulmetmesidir. Şeytan bunu ister ve bunun devam etmesini ister. A, B'ye zarar verecek. B bunun üzerine öfkelenecek. O da A'ya zarar verecek. A, tamam ben ona kötülük yaptım, o da bana kötülük yaptı deyip durmuyor. Orada kalmıyor. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bitti. Kendisinin ona yaptığı kötülüğü birçok insan değerlendirmeden tekrar kötü davranışlarına devam ederler. Bu ise bitmeyen bir senfoni gibi iki tarafın birbirine hep zedelemesine, yaralamasına, huzursuz kılmasına sebebiyet verir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey sevmektir. Sevmek meselenin özüdür. Allah'ın kanunu severseniz sevilirsiniz şeklinde. Sevgili kardeşlerim, madem ki olay bu, madem ki seversek seviliyoruz, niçin başkalarını sevemiyoruz? Bunun arkasında ne var? Bunun arkasında onların da bize yaptığı yanlış davranışlar var.
O yanlış davranışlar sebebiyle biz onları sevemiyoruz. Ama Allah Teala ne diyor? Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Kendisini sevenleri normal standartlarda herkes sever. Ama biz sizlerden onun daha ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin. O sever. Ama kanunları vardır. O kanunda mutlaka şartlar ne olursa olsun Allah Teala uygular. Biz insanlar karşımızdakinin bize olan davranışını inceleriz. Davranış bize hangi şekilde tesir etmiş? O bizi ilgilendirir. Eğer bizde negatif bir tesir bırakmışsa, bizi üzen bir tesir bırakmışsa, bizim içimizden gelen davranış biçimi talebi aynı sıkıntıyı, aynı huzursuzluğu ona da bizim vermemiz şeklinde tecelli eder. Sevgili kardeşlerim, biz sizden bunu önlemenizi istiyoruz. Size kötü davranışta bulunanlara da güzel davranışlarla cevap verecek olursanız dost kazanırsınız. O kişi sizi birçok defa deneyecektir. Ama her birinde kendisini seven bir kişinin varlığı kesinlik kazandığı cihetle o da ona karşı sevgi, o da size karşı sevgi duymaya başlayacaktır. O zaman bir yere varıyoruz sevgili kardeşlerim. Bizi sevenleri zaten severiz. Eşyanın tabiatına uygunun bir sonuç. Ama biz sizden bunun ötesini istiyoruz. Sizi sevmeyenleri de sevmenizi, hatta nefret edenleri de sevmenizi. Öyleyse bu mümkün mü? Mümkün sevgili kardeşlerim. Mümkün olmasaydı Allah Teala böyle bir emri bize vermez. Size de öğretmezdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, göreviniz tehlike. Göreviniz başka insanları sevmek ve onları bu sevgiyi açık bir şekilde ifade ederek ispat etmek. Biz bir de düzeni yaptığımız zaman karşımızdakilerin büyük kısmının da bize karşı güzel davranışlarla cevap verdiklerini görürüz. Bunun arkasında Allah'ın bütün insanların kalplerine koyduğu sevgi vardır. Allah Teala ister ki herkes birbirini sevsin. Herkes birbirine yardımcı olsun. Herkes birbirini mutlu etmeye çalışsın. Ne olur? Sabanlık seyran olur. Dünya mutlulukla dolar. Peki neden madem öyle dünya mutlulukla dolmuş değil, her tarafta huzursuzluk görüyoruz? Arkasında bizler varız sevgili kardeşlerim. Davranış biçimlerimiz eğer başkalarını rahatsız edecek bir hüviyet taşıyorsa bazı noktalarda, onun karşılığı bu davranışa muhatap olan kişi tarafından bize genel olarak aksettirilir. Onun davranış biçimlerinde de bunu biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, madem ki kanun bu şekilde bir seyir gösteriyor, bu şekilde sonuçlara yer açıyor,
İnsanlar kendilerine yapılan kötülüğü affedemiyorlar. İntikam almak istiyorlar. O zaman başka insanların da aynı şekilde olduğunu düşünerek bizim başkalarını mutsuz etmek değil, mutlu etmeye çalışmamız gerekmez mi? Eşyanın tabiatına uygun sonuç bu değil mi? Bizden güzel davranışlar, hatta kendi kötü davranışlarına karşı bile güzel davranışlar, onları sevdiğimizi kesin olarak ispat eden davranışlar ortaya çıkıyorsa, onları bir cevap teşkil ediyorsa, onlar bizi deneyeceklerdir. 1, 2, 3, 4, 5, 6 devamı. O bize her zaman kötü davranıyor ama biz ona en güzel davranışlarla cevap veriyoruz. Sanki bize o kötülük hiç dokunmamış gibi, o kişi bize o kötülüğü hiç yapmamış gibi. İşte bunu yaptığımız takdirde, bütünüyle başarabildiğimiz takdirde, o insanların bu kötü davranışlarını törpülemeleri söz konusu olur. Adım adım onların her kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap vermemiz onları negatif davranışlarının azaltıldığı istikamette bir hedefe sürükleyecektir. Alternatif yok sevgili kardeşlerim. İyi davranan kişi mutlaka iyi davranışlara muhatap olacaktır. Kötü davranan kişi mutlaka kötü davranışlara muhatap olacaktır. Bu belki hemen vücuda gelen bir şey olmayabilir. Ama bir kişi etrafındaki insanlara iyi davranıyorsa onların kötü davranmaları devam etmesine rağmen o iyi davranışları sergilemeye devam ediyorsa kötü davranan kişi kötü davranışlarını devam ettiremez sevgili kardeşlerim. İş dünyası ona başka şeyler telkin edecektir. Bunu gerçekleştirecektir ya da gerçekleştirmeyecektir. O onun iradesine kalmış bir husus. Ama biz etrafımızdaki bütün insanlara en güzel davranışlarla yaklaşıyorsak, hedefimiz, samimi hedefimiz, işten gelen hedefimiz, gerçekten onları mutlu etmek ise, bu istikamette ise, bunu başarmamamız mümkün değildir sevgili kardeşlerim. Başkaları diledikleri gibi davransınlar. Ama bizim onlara kötü davranışlarına karşı bile en güzel davranışlarla cevap vermemiz, tekrar tekrar bunu denemeleri halinde her seferinde aynı istikamette bizden güzel karşılıklar almaları bir süre sonra onların da bize karşı olan davranışlarını negatiften pozitife doğru yönlendirecektir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için söz konusu olan şey onları mutlu etmek değil mi? İsteriz ki onları mutlu edelim. İsteriz ki onlara huzuru yaşatalım. Eğer hal böyleyse davranış biçimlerimiz bu halin bir göstergesi olmalıdır. En güzel standartlarda davranış biçimleri sergilemeliyiz. Bize iyi davrananlara karşı böyle bir davranışı ortaya koymak eşyanın tabiatına son derece uygundur. O kişi bize iyilik etmiştir. İçimizden gelen şey ona kötülük etmek değildir artık bu noktada. Ona güzel bir davranışla cevap vermektir. Peki marifet nerede? Marifet bize kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap verebilmemizdir.
Bu onlara kötü bir davranışla cevap vermemizden çok daha fazla tesir edebilecek olan bir asli unsurdur. O kişi bunun bir tesadüf olduğunu düşünerek size gene kötü bir davranışla davranacaktır. Ama sizden ona geri dönen şeyin gene pozitif bir davranış, onu mutlu eden bir davranış olduğunu yaşayacaktır. Bir defa, iki defa, üç defa, dört defa bu kişi aynı sonuçlara ulaştığı zaman artık size karşı kötü davranışları devam edemez sevgili kardeşlerim. Sizin o sabırlı ve Allah için yaptığınız, Allah'ın istediği istikamette vücuda getirdiğiniz davranış biçimleriniz, yani bu noktada kötülüğe iyilikle mukabele etmek, o kişiyi farklı bir konuma mutlaka getirecektir sevgili kardeşlerim. Adım adım onun değiştiğini, onun da size karşı daha yumuşak, daha yumuşak davranışlara büründüğünü göreceksiniz. Sizin negatif bir değişmeye asla düşmeyeceğiniz onun tarafından kesin olarak tespit edildikten sonra o kişi yaptığından pişmanlık duyacaktır. Size karşı olan kötü davranışlarından pişmanlık duyacaktır. Her türlü yolu denemiştir. Size negatif davranışlarda bulunmuştur. Her birine verdiğiniz güzel cevaplar, yani onu asla rencide etmeyen, sizin sanki ona kötü davranışınızı, onun size karşı olan kötü davranışını görmemeniz gibi ya da onun tesir altında kalmamanız gibi bir sonuç, karşı tarafı eninde sonunda mutlaka etkileyecektir. Ve bu istikamette yeni bir muhteva ortaya konacaktır. O kişi daha bir süre devam edecektir sizden de aynı kötü neticelerin kendisine geri dönmesi ve onun daha şiddetle size saldırması için imkanlar aranacaktır onun tarafından. Ama bütün bu gayretlerin hep aynı güzel sonuçla sizin tarafından cevaplandırılması bir süre sonra o kişiyi pes ettirir sevgili kardeşlerim. Her ard arda gelen kötü davranışların karşısında ard arda gelen güzel davranışlar sizin tarafınızdan ortaya konulan, sanki size bir kötülük yapılmamış, sanki size bir iyilik yapılmış gibi bir cevabınız, bir davranış biçiminiz karşı tarafı evvela şaşırtacak. Ama sonra bütün denemelerine rağmen her seferinde onun yaptığı kötülüğe karşı sizin güzel bir davranışla ona cevap vermeniz bu sürenin sonunda mutlaka bardağı taşırır ve onu daha güzele doğru yürütür. Hele davranışlarında değişiklik olmaya başlayınca, sizin ona karşı davranışlarınız daha da sevecen olmaya başlarsa, onu daha çok mutlu edecek bir hüviyet taşırsa, o zaman sevgili kardeşlerim, o kişi için kaçacak delik yoktur, değişecektir. O da sizi bir süre sonra başlangıçta istemese bile sevmek mecburiyetinde kalacaktır. İç dünyası ona bunu emreder. İç dünyası ona o kadar kötülük etmesine rağmen karşısındakinin hiçbir negatif davranış biçimi sergilemeden sadece kendisini mutlu edecek olan, kötülük yapanı mutlu edecek istikametinde olan davranış biçimleri adım adım onu değiştirecektir.
Öyle bir gün gelecektir ki o kişiye karşı artık kötü davranışlar sona erecektir. Yavaş yavaş her şey şeytanın istediği istikametten Allah'ın istediği istikamete doğru dönüşecektir. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Bunu başardığınız zaman bir kişiyi daha Allah'ın emrettiği standartlarda davranarak Allah'ın emrettiği standartlara ulaştırdınız. Bunun arkasında Allah'ın size yardımı çok büyük bir faktör olarak devreye girer. Allah Teala en güzel davranışın kötülüğe iyilikle davranmak olduğunu ifade buyuruyor. Kötülüğe karşı kötülük yapma hakkınız var. Adına kısas diyor Allah Teala. Kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak var. Bu da hakkınız. Ama daha güzeli kötülüğe karşı iyilik etmek. Sevgili kardeşlerim, size bir kötülük yapılmışsa nefsinizin afetleri mutlaka ondan intikam almaya sizi zorlar. Eğer nefsinizin afetleri olmasaydı böyle bir zorlamayla zaten karşılaşmayacaktınız. Ve o kişi size yaptığı kötülük sebebiyle sadece size derecat kazandırmış olacaktı. Ama böyle bir davranış biçimine siz de aynı şekilde davranmak hakkının sahibi olduğunuzu düşünerek nefsinizin intikam afetine yenildiğiniz takdirde siz de ondan intikam alacaktınız. Aldığınız takdirde kazandığınız dereceler kadarını yeniden kaybedecektiniz. Neden sevgili kardeşlerim? Neden Allah Teala bize kötülüğe karşı iyilik ediniz diye de bir yol göstermişse, neden bunu yapmayarak en üstün dereceyi kazanmayalım, en çok derecat kazanmayalım? Sevgili kardeşlerim, kötülüğe karşı kötülük hakkınız mı? Evet. Kısası koymuş Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de. E kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak yine hakkınız. Ama daha çok kazanırsınız. Siz ona kötü davranmadığınız için derecat hiç kaybetmemiş olursunuz. Onun size yaptığı kötü davranışın gerektirdiği derecede siz derecat kazanırsınız. Ama ona onun kötülük etmesine rağmen siz iyilik ederseniz hem onun kötülüğü sebebiyle kaybettiği dereceleri kazanırsınız hem de siz ona iyilik ettiğiniz için ona yapılan iyiliğin karşılığında olan dereceleri kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, elinizde İmkanlar size hep daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaya taşıyacak hüviyette. Hepiniz için sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen bir müessese hep var. Allah Teala istiyor ki herkes Tevrat'ın, İncil'in, Kur'an-ı Kerim'in emirlerine uysun da ve yasaklarına uysun da ne başkasına kötülük etsin ne de başkasından kötülük görsün. Allah Teala kanunlarını koymuş. Uygulamak mecburiyetinde olan insanlar ayrıca hür iradeleriyle tamamen serbest bırakılmışlar. Diledikleri gibi davranmak imkanının sahipleri.
Sevgili kardeşlerim, ne olur? Ne kaybederiz? Nefsimizin afetleri bize kötülük yapan bir kişiye aynı ki kötülüğü yapmak için devamlı bizi zorlar. Ruhumuzun hasletleri ise bu konuda bir zorlama göstermez. Onlar başkalarının bize yaptığı kötülüklere karşı o kötülüklere rağmen iyilik etmemizi isterler. Öyleyse niçin nefsimizin afetlerinin almak istediği intikama alalım ve kazandığımız dereceyi tekrar kaybedelim? Tam aksini yapalım. O bize kötülük etmişse biz ona bir iyilik yaparak cevap verelim. Böylece o yaptığından utanç duyacaktır. Muhtemeldir ki ondan sonraki davranışlarında size karşı negatif bir davranış biçimi sergilemeyecektir. Bu kuvvetli bir ihtimal. Ama %100 mü? Hayır, öyle insanlar vardır ki öylesine öfkelerine mağlup olurlar ki kinlerini her fırsatta intikama dönüştürmeye çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, sakın onlar gibi olmayın. Affetmenin büyüklüğünü yaşayın. Affetmek Allah'ın emridir. İntikam almaksa o şeytanın emridir. Peki Allah Teala müsaade ediyor mu buna? Evet, ediyor. İntikam almak Allah Teala tarafından bir hak olarak insanlara verilmiş. Allah Teala intikam alın demiyor. İntikam almak hakkını veriyor o kişiye. Bu istikamette bir zarar gördüğü için kapıyı açmış ama mutlaka o kapıdan içeri girin diye bir emri yok. Yani size kötülük edene mutlaka siz de kötülük edin ve sıfıra sıfır elde var sıfır olun emri yok. Tam aksine size yapılan kötülüğe karşı iyilik edin emri var. Peki sevgili kardeşlerim, ne olur? Kişi kendisine kötülük edilmişse, o da karşısındakine kötülük etmiştir. Netice sıfıra sıfır, elde var sıfır olmuştur. İşte bu kısas hüviyetidir. Sevgili kardeşlerim, eğer biz sabredebilirsek, bize yapılan bir kötü davranışa karşı kötülüğü yapana güzel bir davranışla, onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebilirsek, o zaman biz iki defa kazanmış oluruz. Bize yapılan her kötülük bize derecat kazandırır, kötülük yapana derecat kaybettirir. Bizim yaptığımız her iyilik gene bize derecat kazandırır, karşımızdakine derecat kazandırmaz. Ama bize derecat kazandırır. Bu standartlar içinde yapmamız lazım gelen belli değil mi sevgili kardeşlerim? Neden başkalarını mutlu ederek derecat kazanmak varken neden onları mutsuz edelim de hem onları üzerim, bu bize sıkıntı verir, hem de derecat kaybederim, bu da Allah-u Teala'nın bizi cezalandırması. Hepiniz biliyorsunuz ki kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olan kişiler cennete, kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazla olan kişiler de cehenneme girerler.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden? Neden cehenneme girelim? Neden insanlara kötülük edelim? Bir de vicdan azabı duyalım ayrıca. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin sevgili kardeşlerim. Bütün insanlara en güzel davranışlarla davranmak, huzur içinde olmak, mutluluğu yaşamak. İşte bütün insanlar için en güzeli budur. İnsanları mutlu ederek mutlu olmak. Hem başkalarını mutlu etmek gibi bir güzelliğin sahibi oluyorsunuz, güzel davranışın sahibi oluyorsunuz. Hem bu sebeple Allah Teala sizi mutlu ediyor. Hem de gideceğiniz yerin cennet olması istikametinde derecat kazanıyorsunuz. Hiç ayrı cepheden mesele bütünüyle lehinizde. Hal böyleyse insanların nefslerinin afetlerine kapılarak başkalarına kötülük etmeleri hiç akılcı değil. Ne düşünüyorsunuz bu konuda sevgili kardeşlerim? İnsanların üç davranış biçiminden bir tanesi kötülüğe kötülük, ikincisi kötülüğe karşı hiçbir şey yapmamak, üçüncüsü kötülüğe karşı iyilik. Ne olur? Kötülüğe karşı kötülük yaparsanız eğer, kısas uygulamış olursunuz. O size kötülük yaptığı zaman ne kadar derecat kaybetmişseniz, aynı şeyi ona tatbik etmişseniz, siz de o kadar derecat kaybedersiniz. Size yaptığı kötülüğe karşılık aynı miktarda kötülük yapmanız halinde aynı miktardaki dereceyi kaybedersiniz. Ama kötülüğe karşı hiçbir şey yapmazsanız, o zaman o kişi size kötülük ettiği için derecat kazanırsınız ve o kazandığınız dereceyle kalırsınız. O size aslında Allah katında sizin kazancınızı temin eden bir davranış biçiminde bulunmuştur. Siz ona hiçbir şey yapmadığınız takdirde derecat kazanırsınız. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilik var. İşte size kötü davranan bir insana bir güzel davranışla cevap verirseniz, o zaman onu mutlu edersiniz. Bu ise size derecat kazandıran bir olaydır. Aynı zamanda mutluluk da verir. Size kötülük yapan bir insana bir güzel davranışınız, Allah Teala'nın kalbinize ferahlık vermesine sebebiyet verir. İntikam almak yerine ona güzel bir davranışla cevap verdiniz ve size kötü davrandığı için derecat kazandınız. Bir, siz ona iyi davrandığınız için ikinci defa derecat kazandınız. O olay, onun size kötü davranması iki defa derecat kazanmanıza sebebiyet verdi. O size kötü davrandığı için derecat kazandınız. İntikam almadığınız için bir derecat kaybınız söz konusu değil. Ama ona karşı güzel bir davranışta bulunduğunuz için derecat kazanmanız söz konusu. İşte bu muhteva içerisinde sevgili kardeşlerim, göreviniz insanlara hep en güzel davranışlarda bulunmak. O istikamette bir gayretin sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluğunuzun daim olmasını diliyoruz. Huzur içinde yaşamanızı diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
ve berekatühü.

0: Ne şirin şey. Her şey ne kadar güzel. Ne kadar harika değil mi anne?
1: Evet, çok güzel sevgili kızım. Bunun için Allah'a çok şükretmeliyiz. Çünkü bütün bunları bizim için O yarattı.
0: Bizim için mi yarattı?
1: Evet, bizim için yarattı. Sen mutlu olasın diye, bütün çocuklar mutlu olsun diye, gördüğün bütün bu güzellikleri O yarattı.
0: O zaman ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum.
1: Bütün bu gördüğün kuşlar, kelebekler, çiçekler, hepsi Allah'ı çok seviyor. O kadar çok seviyorlar ki, devamlı Allah'ın şarkısını söylüyorlar.
0: Allah'ın şarkısını mı söylüyorlar? Allah'ın şarkısı mı var?
1: Elbette var. Yerler, gökler, her şey, her şey onun şarkısını söyler.
0: Peki, bu şarkıyı ben neden duymuyorum anne?
1: Duyarsın kızım. Yeter ki şuranla, kalbinle dinle.
0: Gerçekten mi?
1: Elbette. Kalbinle dinlersen her şeyi duyabilirsin. Senin kalbini de Allah dinliyor.
0: Oo, öyle mi? Allah benim kalbimi mi dinliyor?
1: Evet kızım, devamlı senin kalbini dinliyor.
0: O zaman hep güzel şeyler düşünmeliyim. Allah benim kalbimi dinliyorsa ona her şeyimi anlatabilirim.
1: Neler anlatacaksın bakalım?
0: Ona bütün kalbimle onu ne kadar çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ona annemi ve babamı. Bana verdiği için teşekkür edeceğim. Ona bu güzel çiçekleri, kelebekleri, kuşları verdiği için teşekkür edeceğim.
1: Aferin benim kızıma. Sen çok güzel kalpli bir kızsın.

0: Güzel kelebekler.
1: Kalbinle dinle kızım. Kalbinle dinle.
0: Peki anne. Harika. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. Duyabiliyorum. İnanamıyorum. Harika. Duyabiliyorum.
2: Duyabiliyorum anne, duyabiliyorum. Allah'ın şarkısını söylüyorlar. Kalbimle dinleyince duydum anne. Bütün bu kuşlar, çiçekler, her şey bu şarkıyı mı söylüyor?
1: Elbette sevgili kızım. Her şey bu şarkıyı söyler.
0: Allah,
1: kainatın en büyük şarkısı. Bu şarkı söyleyene mutluluk verir, sevgi verir, güzellik verir, canlılık verir.
0: Ne güzel, ne güzel bir şarkıymış bu. Ha, o zaman ben de bu şarkıyı söyleyeceğim. Mutlu olmak, sevgili olmak, güzel olmak, iyi olmak. Hem de Allah'a sevgimi göstermek için.
1: Elbette. Şimdi gidip bu şarkıdan haberi olmayanlara bunu duyuracağım. Onlar da mutlu olsunlar istiyorum çünkü.

Söyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Evet söylüyor. Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun? Ne güzel. O da söylüyor. Her şey onun adını söylüyor. Allah. Ne güzel, ne müthiş bir şey. Bayıldım bu şarkıya.

0: Baba, baba, ben bugün çok güzel bir şey öğrendim.
1: Sevgili kızım, neymiş bu öğrendiğin güzel şey? Söyle bakalım.
2: Allah'ın şarkısını öğrendim baba. Çiçekler, kelebekler, kuşlar, her şey.
0: Ama her şey Allah'ın şarkısını söylüyormuş. Ne güzel bir şey değil mi? Harika değil mi?
1: Evet, bu gerçekten çok harika bir şey. Çok güzel bir şey.
0: Sen de duymak ister misin baba? Kalbinle dinleyeceksin. Kalbinle dinleyeceksin. Dinle baba. Duyuyor musun? Şarkılarını duyuyor musun?

0: Evet, duyabiliyorum. Harika.
1: Ne kadar güzel. Her şey Allah şarkısı söylüyor, öyle değil mi baba?
2: Elbette kızım. Bütün her şey Allah şarkısı söyler. Çünkü her şey onunla güzel. Aferin benim kızıma. Çok güzel öğreniyorsun.
1: Ben şimdi gidip bu öğrendiğim şarkıyı bütün herkese anlatacağım baba.
3: Şimdi izninle baba. Ya büyük baba. Büyük baba.
2: Oo. Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
3: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
1: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
0: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır. Sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
1: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim.
3: Ne güzel şeyler öğreniyorum. Çok mutluyum.
2: Elbette sevgili Elif kızım. Kim bu şarkıyı söylerse o çok mutlu olur. Böylelikle içindeki o güzel kalbi neşeyle, sevgiyle dolar. Beyaz nurlarla dolar. Ve kalbin Allah'ın sana verdiği mutluluklarla pırıl pırıl olur. Allah.

0: Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.
1: Aferin sana sevgili kızım. Sen çok iyi bir çocuksun. Çok akıllısın. Allah'ın şarkısını söyledikçe mutluluğun artacak, sevgin artacak ve Allah seni daha da çok sevecek.
0: Yaşasın. Bugün ne güzel bir gün. Her şey ne kadar güzel.
2: Böylelikle sen de Allah'ın çok sevdiği insanlardan bir ermiş evliya olursun inşallah.
0: Ermiş evliya ne demek anne?
1: Sevgili kızım, çok tatlısın. Allah'ın şarkısını çok söyleyen, içindeki güzel ruhunu Allah'a ulaştıran kişiye denir.
0: Allah'ın şarkısını söylersen ruhum Allah'a mı ulaşır?
1: Elbette. Allah buna çok sevinir ve sana içinde daha güzelini verir. Seni ruh gibi tertemiz, saf, güzel sevgiyle dolu melek yapar.
0: Öyle mi? Gerçekten mi? Melek gibi mi olacağım? Yaşasın. O zaman ben hep Allah'ın şarkısını söyleyeceğim anne. Allah'ı çok seveceğim.

Ben küçük bir kızım. Adım Meryem. Benim küçük bir kalbim var. Anneannem diyor ki, insanın kalbi boş kalmamalı. Allah hep kalplere bakar. Orada dostluk ve sevgi şarkıları söylensin ister. Epey düşündüm. Sonra beni güzel bir çocuk olarak yaratan, hep yanımda olan Allah'a hediye etmeye karar verdim. Kalbimin tamamını ona verdim. Dönüp kalbime baktım. İçim sevgiyle doldu. Ama kalbimin yarısı hala boş duruyordu. Bu boşluğa Resul dedemi yerleştirdim. İçim daha çok sevgiyle doldu. Baktım kalbimde hala boş yer var. Annemi, babamı, abimi, kız kardeşim, dedem, anneannem, dayım, güzel huylu amcamı da kalbime sığdırdım. Şimdi kalbimin içi epey kalabalık oldu. Kalbime bakınca kendi kendime Allah, Allah deyip durdum. Baktım ki kalbimde hala boş yer var. Şimdi sıra kimde? Ağaçlara, kuşlara, dağlara, balıklara. Küçücük bir kalp nasıl hiçbir zaman dolmuyor? Ama şu anda kalbimde boş yer bulunduğu sürece onu iyi insanlara hediye edeceğim. Çünkü orada ne kadar çok insan olursa ben o kadar mutlu olurum. Allah'ım, seni çok ama çok seviyorum. Kalbimi çok geniş yaptığın, bütün sevdiklerimi içine sığdırdığın için ve de beni mutlu bir çocuk yaptığın için.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bizler dünya üzerinde sevginin hakim olduğu nadir topluluklardan biriyiz. Bizi birbirimize bağlayan şey Allah sevgisi. Biliyorsunuz sevmek, hoşlanmaktan başlıyor olay. Hoşlanmak, sevmek, aşık olmak ve hayran olmak. Dört ayrı safayı ifade ediyor. Hoşlanmak konunun başlangıcı. İnsanlar vardır sevgili kardeşlerim. İlk defa tanışırsınız. Hoşlanmazsınız. Davranış biçimleri ya da fikirleri size ters gelir. Herkes kendi dizaynına göre konuşur. Kendi tabiatının, sahip olduğu dönelerin ışığı veya karanlığı altında vardır. Allah'ın yolundaysa bu bir ışıktır. Ama girememişse Allah-u Teala'nın

Buna en azından Allah'a ulaşmayı dilememişse o karanlık bir dünyada yaşıyor demektir. Orada karanlıklar var. Orada huzursuzluk var. Orada mutsuzluk var. İnsanı yaratan Allah'tır. Ve yarattığı insanın en güzel standartlarda mutlu olması için onu yaratmıştır. İşte insanlara düşen şey Allah'ın bu mutluluk hedefini gerçekleştirmektir. İç dünyanız bunu ister çünkü bu Allah'ın istediği şeydir. Mutlu olmak ister herkes. Huzur içinde yaşamak ister. Ama bunun şartları var. Bu şartların en başında gelen şey başkalarını sevmektir. Sevgili kardeşlerim, sevgisiz bir dünyada hiç kimse mutlu olamaz. Sevgi kalbin gıdasıdır. Kalp adı verilen sistem sevgiyi mutlaka muhtevasına alır. Şu dünyada en çok nefret eden insandan en çok seven insana kadar milyarlarca insan sıraya konulabilir. Sevgili kardeşlerim, insan kendisine bir sorsa, ben mutlu mu olmak istiyorum, yoksa mutsuz mu olmak istiyorum? Böyle bir sualin karşılığında hiç kimse ben mutsuz olmak istiyorum diyemez. Bu eşyanın tabiatına aykırıdır. Allah-u Teala insanları sevgi bazında yaratmış. Birbirini seven bir aile dünyadaki mutluluğu en güzel yaşayanlardan bir aile olur. Sevgili kardeşlerim, arkasında ne var diye baktığımızda mutluluğun arkasında sevginin en büyük boyutta yer aldığını görürüz. Mutlu olan ailelere dikkat edin. Ailede herkes birbirini sever. Böyle olan ailelerin yeni başında birbirinden nefret etmeye kadar giden, birbiriyle her gün kavga eden, birbirini az seven insanların da vücuda getirdiği aile birimlerini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Mutlu musunuz? Eğer mutlu değilseniz kendinizi check ettiniz mi? Kontrol ettiniz mi? Neden mutsuzsunuz? Ve bu mutsuzlukta ne kadar payınız var? İnsan tabiatı kendisini mutsuz kılan bütün sebepleri başkalarına mal etmeye yöneliktir. Sakın siz de onlardan birisi olmayın. Kendinizde arayın kabahati. Olaylar dizisini üst üste tamamladığınız zaman hep siz başka birinin yaptığı bir olay sebebiyle ondan pek hoşlanmadığınızı ifade edersiniz. Ve bunu doğru bir şey olarak kabul edersiniz. Güzel, buraya kadar güzel. Ama o kişinin size öyle davranmasına, sizi rahatsız eden bir şekilde davranmasına sebebiyet veren şey sakın
sizin ona karşı davranışlarınız daha evvelki davranışlarınız olmasın? İşte burada durun. Atalarımız demişler, iğneyi kendine batır, ondan sonra çuvaldızı başkasına batırabilirsen batırırsın. Sevgili kardeşlerim, hep soruyoruz. Sevmek varken, mutlu olmak varken neden nefret? Neden mutsuzluk? Arkasında bütün boyutlarıyla bir mahluk görünüyor. İblis, şeytan, gene Allah'ın yarattığı cin tayfesinden birisi. İnsanları da yaratan Allah, cinleri de yaratan Allah. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları da cinleri de mutlu olsunlar diye yarattı. Hedefi bu. Ama bu yaratılış standardının muhtevasında Allah-u Teala'nın insanları ve cinleri serbest iradeyle vücuda getirmesi söz konusu. Kararlarını kendileri verecekler, davranışlarını diledikleri biçimde gerçekleştirecekler ve yaptıklarından bu sebeple kendi iradeleriyle hareket etmeleri sebebiyle mesul olacaklar, mesuliyeti taşıyacaklar omuzlarında. Bu mesuliyet bir insanı sonsuz mutluluklara götürebilen bir mesuliyet olur. Eğer bir insan nefsini tezkiye etmişse, daha sonra da tasfiye etmişse, nefsindeki bütün afetler yok olmuşsa, onlar düşmanlarına da iyi davranan insanlar olacaktır. Onların bile kendilerine çok zarar vermelerine rağmen kötü davranışlarına mukabele etmeyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, nefs rahat rahat herkese kötülük edebilir, bunu isteyebilir. Nefrette intikam hissi vardır. İntikam almaya çalışır. Sevgide, eğer sevgi boyutları o kişiyi kaplamışsa, üst standartlarda, o zaman kendisine düşman olan, ona en büyük kötülükleri yapan insanları da nefrete asla ulaşmadan o kişi belki daha az, çok daha az sevecek ama sevecektir. Nefret etmeyecektir. Sevgili kardeşlerim, insanlar mutlu olmak isterler. Bunun için yaşarlar. Huzur içinde bir dünya hayatını gerçekleştirmek temel hedefleridir. Dikkat edin ki şeytan sadece nefsinizin afetlerini kullanabilir.
Kim daimi zikre ulaşırsa o nefsinin bütün afetlerini yok edebilen birisidir. O zaman nefsinde afet kalmamıştır. Kalmamışsa başkalarına kötülük edebilecek bir talebi hiçbir zaman o kişi gerçekleştirmeyecektir. Hiçbir zaman böyle bir istek duymayacaktır. Ona kötülük edilebilir. O kendisine kötülük edenlere de kötülük edemez. Ona hakarette bulunabilirler. İftirada bulunabilirler. Ama o bunlara önem vermez. Onları onların seviyesinde bir davranışla asla mukabele etmez. Onlarla bir alışverişi yoktur. Onlara düşman olması mümkün değildir. İnsanlar İki taraftan birine ister istemez tabi olurlar. Ya Allah'ın tarafındadırlar ya da Allah'ın tarafında olamamışlarsa şeytanın tarafındadırlar. Bir başka ifadeyle aldıkları ilham Allah'tandır veya şeytandandır. Allah'tan ilham alanlar Allah'tan vahiy alanlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kötülüğü istikametinde bulundukları seviyeye göre daha az bir davranış biçimine sahipleridir. Daimi zikre ulaştıktan sonra ise artık bu mümkün değildir. Onlar başkalarına bir kötülük yapamazlar. Ruhlarını, beçlerini ve nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra en üst safhada iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. O zaman kendilerine kötülük yapanlara aynı standartta bir davranışta cevap vermeleri hiçbir zaman mümkün değildir. Onlar Allah'ın kontrolündedirler. Allah'ın yönetimindedirler. Sevmeyi öğrenmişlerdir. Hayatları bu dairenin içindedir. Onlar nefslerinde hiç afet kalmadığı zaman nefret dairesini tamamen terk ederler. Onların hayatları artık sadece sevgi dairesi içinde geçer. Başkaları mı? Onlara kızabilir. Onlardan nefret edebilir. Ama onlar kendilerine kızanlardan, kendilerinden nefret edenlerden nefret etmezler. Onlardan intikam almayı düşünmezler. Onların kin, nefret, düşmanlık konularındaki hastalarını, negatif hastaları Allah sevgiye
dönüştürmüştür. Ve onlar huzur içinde yaşayacak olanlardır. Sevgili kardeşlerim, isteseniz de istemeseniz de her saniye hayatınız devamlı olarak azalıyor. Her geçen dakika hayatınızın geçmiş olan bir dakikasıdır. Allah'ın tayin ettiği süreç içinde yaşayabilirsiniz. O süreç tamamlandığı zaman herkes gibi bütün insanlar ölecektir. Eskilerden güzel bir söz. Baki kalan bu kubbede bir hoş seda imiş. Yani bu dünya gök kubbenin altında bir yaşam yeridir. Bu kubbe deyince gök kubbeyi, yani gökleri kastediyor şair. Ve hoşsa da geçmişi düşündüğü zaman oradaki konuşmalar işte onları bir hoş seda olarak yaşamak, geleceğe götürebileceğiniz güzel bir şeyleri vücuda getirmek, huzur içinde yaşamak, mutlu olmaktır. Mutlu olmakla nefsin afetlerinin yok olması arasında tam bir ilişki söz konusudur. Afetlerinizin yok olması. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah'ı tanırsınız, ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Ama önemli olan son safhadır. Son safha Allah'a karşı hayranlık duyulur. Son safhada duyduğunuz şey, Allah'a karşı duyduğunuz şey hayranlıktır. Başka insanlara gelince onlardan önce hoşlanırsınız, sonra seversiniz Allah'ın yolunda. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi mutlak olarak sever. İster ki hep en güzel davranışlarla davranın. Hep içinizde Allah'ın sesi çınlar. İnsanların yaptığı bütün kötülüklerde mutlaka Allah onlara içlerindeki sesle yapmamaları gerektiğini belirtecektir. Sevgili kardeşlerim, insan öyle bir mahluktur ki başkalarına yardım ettikçe, onları mutlu ettikçe kendisi daha çok mutlu olur. Huzuru yaşar, saadeti yaşar. Neden? Hep etrafınızda insanlar vardır.
Her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah da size yaşatır. Hatta iki katını da yaşattığı olur. Ama etrafınızdaki herkese karşı en güzel davranışlarda bulunursanız, hepsinin mutluluğundan pay alacağınız cihetle mutluluğunuz çok üst derecelere çıkar. Sevgili kardeşlerim, neden mutsuz olasınız ki? Neden başkalarına kötülük edip sonra vicdan azabı duyasınız ki? Tam aksine insanları sevindirin. İnsanları mutlu etmeye çalışın. Onların mutluluğunu, her birinin mutluluğunun eşitini Allah da size yaşatsın. Ne kadar çok insana ne kadar çok mutluluk verebilirseniz, Allah da size onlara verdiğiniz mutluluğu yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu dünya ne yaparsanız yapın, belli bir süre yaşayabileceğiniz bir dünyadır. 100 sene yaşayın. 150 sene yaşayın. Ama sonunda öleceksiniz. Ölüm mutlaka gelip sizi bulacak. O zaman hesaba çekildiğinizi göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bu hesapta aklanmak da var. Bu hesapta kara bir tablonun oluşması da söz konusu olabilir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, onlar için gidilecek yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından çoksa, onlar da mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Sevgili kardeşlerim, eğer severseniz kötülük edemezsiniz. Severseniz siz dünyada mutlu bir hayat yaşarsınız. Huzur içinde bir dünya hayatı. İşte insanlar nefslerinin afetlerine dayalı davranışlarla başkalarına zarar verirler, onları rencide ederler, onları üzerler, huzursuz kılarlar. Ama Allah da onlara huzursuzluğu yaşatır. Huzursuzluk veren Allah Teala tarafından huzursuzlukla cezalandırılır. Kime kim kötülük etmişse bedelini hemen arkasından ödemek mecburiyetindedir. Bir vicdan azabı onu saracaktır. Bir başka ifadeyle Allah Teala bütün olayların hemen arkasından o olayın bedelini kişiye ödetir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşayan insanlar başka insanları sevenlerdir. Onların üzülmelerine gönülleri razı olmayanlardır. Eğer birisini üzerlerse
Bundan kendileri de üzüntü duyarlar. Sevgili kardeşlerim, sevmeyi en güzel standartlarda yaşamalısınız. Allah'ın sizi insan olarak yaratmaktaki gayesinin bütün insanlara hizmet olduğunu unutmamalısınız. Ne demek istiyoruz? Siz başka insanlara hizmet ettiğiniz zaman, yardım ettiğiniz zaman onlar bundan mutluluk duyarlar. Ama siz de onların duyduğu mutluluğun aynını Allah'ın size yaşatmasıyla yaşarsınız. İş dünyanızda farkına bile varmadan bir huzurun, bir mutluluğun gelip sizi yakaladığını göreceksiniz. Başkasına her mutluluk verdiğiniz an, bunu siz de mutlaka yaşarsınız. Bunun bir gerçek olduğunu kendinize ispat ettiğiniz noktadan itibaren siz artık mutlu olmak isteyen birisi olacaksınız. Bunun yolununsa başkalarını mutlu etmek olduğunu öğreneceksiniz. O zaman dünyada düşmanınız kalmayacak. Yani sizin düşman olarak kabul ettiğiniz kimse kalmayacak. Ne demek? Onlar size düşmanca davranabilirler. Ama siz onları düşman olarak o zaman göremezsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra size düşmanlık edenlere sadece acırsınız. Onların cehennemde çekecekleri size gösterilir. O zaman onlara gerçek anlamda acırsınız sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki onları değiştirmek, onları güzele sevk etmek, onların da sizin gibi başkalarına mutluluk veren insanlar olmasını sağlamak sizin elinizde olmayacaktır. Hiçbir zaman başka insanlara hükmedemezsiniz. Gayretleriniz onları ikna yoluyla olabilir sadece. Kim bir başkasına güzel bir davranışla davrandığı takdirde davranırsa, ondan da güzel bir davranışın geri dönmesi eşyanın tabiatına uygun olan sonuçtur. Öyleyse sizin güzel davranışlarınız, başkalarına mutluluk ulaştıran davranışlarınız, başkaları için mutluluk kaynağıdır. Karşılığında onlar da size mutluluk verecek davranışlarda bulunacaklardır. O zaman Allah Teala'nın neden başkalarına güzel davranışlarda bulunmanız lazım geldiği konusundaki emirleri verdiğini daha üst seviyede bir yaşantıyla idrak edeceksiniz. Sizin için mutluluk ve huzur kaynağı olacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Sevmeyi yaşamalısınız. Sevmek hepiniz için en güzel duygu. Sevilmeyi satın almak isteyen herkes bunun bedeli olan sevmeyi ödemelidir. Nasıl çarşıya pazara çıktığınız zaman parayı verirsiniz, karşılığında da ihtiyacınız olan şeyi satın alırsınız. İşte tıpkı bunun gibi sevginin bedeli sevgidir. Severseniz bu zaten davranışlarınızdan açık bir şekilde belli olur. Nefret de öyledir. İşte Allah-u Teala'nın hepinize emrettiği, tasavvuf mensuplarına emrettiği şey sizden nefret edenleri de sevebilmenizdir. O zaman onlara kızamazsınız sevgili kardeşlerim. O zaman onlara sadece acırsınız. Sadece bu dünyada yaşadıklarını ve hayatlarının bu dünyada biteceğini düşünen insanlardır onlar. Ama sonsuz bir cennet hayatı veya bir cehennem hayatı sizin bir tek dileğinize bakar. Allah'a ulaşmayı dilerseniz gerçek anlamda bir dilek sizi mutlaka cennet saadetine ulaştırır. Bu dilek sizi mürşidinize tabiyete götürür. Tabiyetle beraber nefs tezkiyesinin tezkiyesi başlar. Ve nefsiniz tezkiye olana kadar, yani %51 nurla dolana kadar Allah sizi boş bırakmaz. O gerçekleştirir bunu. Gayesi nedir? Başlangıçtaki sıfır noktaya sizi tekrar ulaştırmak. Başlangıçtaki sıfır nokta neydi? Nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. -100. Ruhunuzun kalbi ise %100 hasletlerle doluydu. +100. 100 ve 100 biri negatif, biri pozitif olarak terazinin sağ ve sol taraflarını temsil eder. Netice sıfırdır. Denge sağlanmıştır. Biri aşağıda, biri yukarıda değildir. İkisi aynı hizadadır. 100'e karşılık 100. Buna 90'a karşı 110 yaparsanız taraflardan birinin ağır geldiğini, diğerinin yukarıda kaldığını göreceksiniz terazide. Allah Teala insana ruhundan üflüyor. %100 hasret. Nefsi de bir vücut olarak ona veriyor. %100 afet. %100 afete mukabil, %100 hasret dengeyi sağlıyor. Ama Allah Teala böyle bırakmıyor ki sizi. Diyor ki size verdiğim ruh var ya, o emanettir. O emaneti bana ulaştırmakla mükellefsiniz diyor Allah Teala. Kim o emaneti Allah'a ulaştırırsa o zaman onda pozitif bir değer kalmıyor. İşte bunu sağlamayı Allah Teala başka bir dengeyi kurmakla oluşturuyor. O nefsinizin kalbindeki afetleri 7 kere 7 49, 7 tane gök katı boyunca %7'lik nur birikimleriyle nefsinizin kalbi fazılarla dolacaktır. Ve başlangıçta aldığınız %2 rahmet birikimiyle de nefsinizin kalbindeki nurlar ruhunuzu Allah'a ulaştırır. O noktaya kadar nefsinizin kalbine bu nurları yerleştiren de Allah'tır. Size
Zikri bir sevgi halesi içinde yaşatır. Zikri isteyerek, bilerek, severek yaparsınız. Ta ki ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşsın. Ve o noktada %2 artı %7 kere 7 49 nur birikimi nefsinizin kalbinde %51 nurun husule gelmesini ve yerleşmesini sağlar. Başlangıçta neydi nefsinizin kalbi? %100 afetti. Kapkaranlıktı. Şimdi yarıdan biraz daha fazla aydınlanmış oldu. Bu dengeyi sağlamaktan muradı ne Allah-u Teala'nın? Çünkü o başlangıçta size o dengenin aynını vermişti. Nefsinizin kalbi %100 afetle doluydu. Ama ruhunuzun kalbi de hasretle doluydu. Gene yüze karşı yüzlük bir denge ya da 50'ye karşı 50'lik bir denge söz konusuydu. Toplamı yüz ediyordu. Öyleyse Allah-u Teala başlangıçtaki dengeyi, yani teraziyi, adalet terazisini nefsinizin afetlerine karşı hasretler vermekle sağlayan Allah, sizin de ruhunuzu Allah'a göndermenizden sonra geriye kalan nefsinizin afetlerinin %51'e ulaşmasına kadar geçen devrede o bunları gerçekleştirir. Sizi aynı dengeye kısa bir zaman içerisinde mutlaka ulaştırır. Eğer gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar nefsinizin kalbi başlangıçtaki %2 nurla beraber ruhunuzun gök katlarında yükselmesi boyunca %2 devamlı artacaktır. İşte böyle bir sonuç, neticede %51 nura karşılık 49 artı 2. %51 eder, geriye %49 kalır. Nefsinizin kalbi %49 nurlarla dolu. %51'de %49 afetlere dolu. %49 afetlere karşılık %49 artı 2, yani %51 nur. İşte aynı denge bir defa daha sağlanmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere doyum olmaz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir sohbetin daha sonuna ulaştık. Sizlere olan sevgimizin boyutunu sözlerimizden anlıyorsunuz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Selam misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, Haram Kur'an, Haram-ı Tufam'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, irfanla emretmek. Birinci sual, irfan sahibi olmak ne demektir? İrfan sahibi olmak, arif olmak demektir. Arif olmak, Allah'ın beş duyunun dışındaki bir şeylerle kişiye hediye vermesi demektir. Kimin Allah-u Teala kalp gözünü açarsa o kişi arif olmuştur. Kimin Allah-u Teala kalp kulağını açarsa o kişi de arif olmuştur. Bu daimi zikre ulaşmadan gerçekleşirse o kişi ulelbap değildir. Sadece ariftir. İrfan da bu ilmin adıdır. İlm el yakini bittiği, aynı yakinin başlamasından evvelki bir devrede bu olay oluşur. Hakiki arif olmanın vasıflarından daimi zikir mutlaka yer alır. Yani her hikmet sahibi alim ariftir. Ama her arif hikmet sahibi alim değildir. Ve Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Çünkü Allah ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir. Hikmet nuru daimi zikir sahibi kişilerin nurudur. Yani salah nuru. Öyleyse Allah Teala hikmet sahibi ulemanın alimin meclisinde sohbetinde bulunmak, kelam işitmek. Allah Teala ölü kalpleri hikmet nuru ile diriltir. Başlangıç noktasında bütün insanların kalpte hikmet nuru. Hani fıtratı bidayetinde şeytanın kapılarının %100 açık, Allah'ın kapılarının %100 kapalı olduğu, nihayetinde Allah'ın kapılarının %100 açık, şeytanın kapılarının %100 kapalı olduğu bir muhtevayı ifade ediyor. Ve Allah Teala kesinlikle Al İmran suresinin 190-191. ayet-i kerimesinde لَوْلُوا الْاَلْبَابَ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُرُنَ اللّٰهَ قِيَامًا قُعُونًا وَلَا جُنُوبِهِمْ O ulu'l-elbab olan kullar var ya, onlar ayaktayken, otururken, yansıyor, atarken hep Allah'ı zikrederler. Bu daimi zikrin sahibi ve daimi zikirdeki bir insan nefsini Allah'a teslim etmiştir. Yakın itibariyle ilmel yakin, aynel yakin ve hakkel yakin bir bütünü ifade ediyor. İlmel yakin henüz kalp gözü kalp kulağının açılmadığı kişinin Allah'ın sahibi olduğu ayetlerdeki ilmi ifade ediyor. Aynel yakin daimi zikri muhtevasını aldığı gibi kalbinin 7 kademede müzeyyen olmasını ifade ediyor. Hakkal yakin ise 19 kademede kalbin müzeyyen olmasının bitiminde Allah'ın zatının görülmesini ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, irfan sahibi olan herkes aynı zamanda emir veren tarafta mıdır? Hayır. İrfan sahibi olan herkes aynı zamanda emir veren tarafta değil. Emir veren mevkide olabilmesi için mutlak surette o kişinin iradesini Allah'a teslim etmiş olması lazım. Al İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتِّنْ يَدْعُونَ لَا الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَمْنَ عَنْ مُنْكَرْ اُلَاكَمْ مَفِلْعُونَ يَدْعُونَ لَا الْخَيْرِ hayra davet eden, marif emreden, münkerden nehyeden. Bir topluluk bulunsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Bir insanın emretmek mevkinde olması için o konunun hükmüne sahip olması gerekir. Bu insanların zannettiği gibi ilmin belli bir kesimine sahip olan herkesin yapabileceği bir şey değildir. Allah'a göre kişinin gerçek anlamda münkerden nehy etmesi, marufa emretmesi Allah'ın kendisine inşallah memur ve mezun kılındığın emrini verdiği noktadadır. İrfanla emreden kişi evvela daimi zikre ulaşacaktır. Sonra ihlas makamının sahibi olacaktır. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecektir. Nefsini teslim ettikten sonra bu noktaya ulaşacaktır. Maruf emretmek, münkerden ne etmenin gerçek sahibi, her devirde o devrin imamıdır. Yedi sabah dört teslimi yaşayanlar da, onlar da maruf emreden münkerden ne edenlerdir. İşte maruf emredenin münkerden nehyeden tüm vazifeliler. Ali İmran 104, Ali İmran 110, Ali İmran 114, Tövbe 71, Tövbe 112, Hac 41 ve Lokman 17. O halde maruf emretmek, münkerden nehyetmek her şeyden önce bir şahada memnun ve mezun kurulan mürşitlerin görevidir. Herkesin yapacağı bir olay değil. Üçüncü sual, irfan sahibi olmak önemli midir? Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Kur'an-ı Kerim ile tüm insanların röntgenini çekecek olursak, cahiller, bilmeyenler, deyimsizler, ilim verilenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenler, ilmin sahipleri de onlar en üst seviyede irşada memur ve mezun kılınanlardır. İnsanların çoğu ilmin ve irfanın neleri ihtiva ettiğini bilmeksizin bir ayet yaşarlar. Oysa ki irfan, mutluluğa açılan yegane kapıdır. İlim kişiye cennet saadetini ulaştırabilir ama irfan, cennet saadetinin zaten sahip olan bir kişiyi mutlaka dünya saadetine de ulaştırır. Yani dünya mutluluğun başlangıcı ve sonuna ulaşması ilmin irfana dönüşmesiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin ilim sahibi olmasının ötesine geçip irfan sahibi olmasını istiyor. Bu büyük hedefe ulaşmanın ilk adımı ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Namaz kılan bir şey Allah'a yakın olur bence.
3: Ahlaklı olmak, iyi bir kul olmak.
4: Hayır, sanat, iyilik, sevap bu gibi şeyler aklıma geliyor.
5: Allah'ın emirlerini yerine getirip iyi bir Müslüman olmak olarak hayatımızı idam ettirmek.
1: Nasıl Allah'a ulaşabiliriz ya da bizim neyimiz Allah'a ulaşabilir?
3: Yaptığımız iyilikler, ibadetlerimiz, İslam'ın şartlarını, imanın şartlarını yerine getirmek Allah'a ulaşır diye düşünüyorum.
2: Hani Allah'a dua ederek ulaşabiliriz.
1: Dua etmek lazım.
4: Duamız, salavat-ı şerifimiz, namazımız, kelime-i şehadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu emanet olarak vermiş. Ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ruh Allah'a ulaşır bence.
6: Ruh bence hayır.
1: Ya Rabbi, Yunus Emre gibi, Mevlana gibi, onlar sana nasıl kul olmuşlarsa, senin nasıl sevgili dostun olmuşsa, ben de onlar gibi sana dost olmak istiyorum. Böyle manevi talepleriniz oluyor mu?
3: Tabii ki oluyor. Ne olursan ol, yine gel Mevlana dediği gibi, Yunus Emre gibi dergahına dümdüz şeylere ulaştırmak isteriz biz de tabii ki.
1: Allah diyor ki bir dilekle ben size Ermiş Evliya'm yapacağım diyor. O dileği dilemek ister misin?
2: Ben gerçekten isterdim.
7: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Ermiş Evliya'ların gibi
2: sana ulaşmak istiyorum.
3: Ne olur kabul et.
8: Ne olur kabul et Allah'ım. Amin.
0: Amin. Evet, misafirimiz Mevlana'nın ne olursan ol gel dediği gibi biz de Yunus Emre gibi dergâhına ulaşmak isteriz dedi. Allah-u Teala'nın kapısı tüm insanlar için açık mıdır? Evet. Allah-u Teala'nın kapısı tüm insanlar için açık. Allah herkese bütün kapıları sonuna kadar açmış. Hadi gelin, hepinizi kendime davet ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Dünya mutluluğunun yarısını mutlaka ona veririm. Cennetlerden de üçüncü kat cennet, ruhunuzu bana iade ederek benden alın diyor. Hepimizin üzerine düşen görev bu. Ama birçok insan kapıları kendilerine sonuna kadar açık olduğu halde hakikatleri bilmiyor. Yaratıcının sizin mutlu olmanızı temin edecek olan reçetesini öğrenmek asli vazifeniz olmalıdır. Dikkat edin, biz sadece söyleriz ama karar verecek olan insanların kendileri. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, yani çok günah işleyen kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Yine Allah Teala Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya yuvennasu enne vaadallahi hakkın, Fatır 5, Allah'ın vaadi haktı. فَلَا تَخُرَنَكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا, sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Öyleyse şeytanın Allah'ın affına göndererek aldatmaması dünya hayatının bizi aldatmaması ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an 7 Furkan'la ve 12 tane insanla Allah bizi mürşidimize ulaştırıyor ve mürşide tabiyetle birlikte o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çeviriyor. Dikkat ederseniz af ayrı, mağfiret ayrı. Mağfiret günahların sevaba çevrilmesidir. Bakara 256-257'de Allah amini olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Ama kafirler de tağutun dostlarıdır. Tağut onları nurdan zulmete götürür. Zümer 17'de Allah Teala onlar tağuta kovulmaktan içtinab ettiler. Kimler tağuta kovulmaktan içtinab ettiler? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama bir insanın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhun vücudundan ayrılması ancak mürşidine tabiyetle mümkündür. Ve Ömer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Rum 31'e göre de takva sahibi olmak kişinin bütün günahlarının örtülmesini ifade ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala her devirde irfanla emretmekle yetki verdiği mürşitler olduğunu açıklıyor ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit siz için ne ifade ediyor?
3: Yani mürşidi kamil vardır ama bu zamanda onları da böyle çok lanse ediyorlar. Bizim de bir mürşidi kamilimiz var, evet.
5: Benim açıkçası bilgim olan bir konu değil.
6: Olur, yani iyi bir insan var ki insanlara Allah'a dua etmeyi öğretiyorlar.
2: Yani tamamen kendi Allah yoluna adamış insanları Allah yoluna çekmeye şey diyebilirim.
4: Yaşanan bir sürü şeyler var biliyorsun. Kur'an'ımızda, tarihte, işte Peygamber Efendimiz'in işte mağarada kalışları, hani bir sürü yaşanmışlar var. Ha, bunu inkar etmemiz mümkün değil.
1: Hayatınızda bir mürşit olsun istemez miydiniz, böyle güzel Allah dostları?
2: Ha, evet, güzel olurdu. Çok iyi olurdu hatta. Ama pek bu zamanda o tür insanlar kalmadı maalesef.
4: İstemez olur mu? Hayır.
5: Onlarla tanıştırır diyelim.
4: Vallahi ben birebir karşılaşmadım ama var diye duydum şimdi. Hani bunu yalanlayamam.
1: Allah Teala diyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz. Hacet namazı kılmak ister misiniz?
2: Yani kılmak isterim elbet. İnşallah kılarız.
4: Tabii ki canım. Ondan basit ne var yani?
0: Bir misafirimiz mürşide tabiat konusunda güzel vardı ama bu zamanda o tür insanlar kalmadı dedi. Günümüzde mürşid

0: Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Mürşide tabiyet Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindedir. Mürşide tabi olmadan hiç kimse ruhunu sırat-ı müstakime ulaştıramaz, ruhu Allah'a ulaştıramaz. Bunu sağlayacak insan-ı kamiller her devirde mutlaka vardırlar. Sahabenin hepsi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le gerekeni yerine getirerek 7 sabah 4 teslim yaşadılar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Hepsi mürşitlerin hası Nevira Sultan-ı Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırdı, veli oldular. Ve diğerleri. Dolayısıyla 14 asil evvel muhacir ve ensar bu slayttaki Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hepsi iki cihan saadetinin sahibi oldular. Günümüzdeki insanlar da Kur'an mucize-i baki elimizde var. Aynen bu ayetleri biz hayatımıza tatbik eder, mürşide tabi olursak o zaman bizler de aynı şekilde insan-ı kamil olarak iki cihan saadetini yaşamaya başlarız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cappar hocam. Hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Hocam müsaadenizle sorum olacak inşallah. İlim sahibi olan herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. İlim sahibi herkesin kurtuluşa ereceği söylenebilir mi? Arşimet, Edison, Einstein, Newton, bunun gibi. Bunlar belki ilmi sahipleri ama kurtuluşta değiller. Ama El-Cabir, Lokman Hekim, bunlar hep irfan ehli. Zülmani ilmin dışındaki ilimler Rabbani ilimdir. Ama Rabbani ilimlerin de hepsinin cennete ulaştırması diye bir şey söz konusu değildir. Bir kısmı insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştırır. Bir kısmı sadece ilim sahibi yapar. Yani eğer kişi sadece ilim açısından meseleye değerlendirmişse Allah'ın yardımı ona ilim verecek noktaya kadar gelir. Ama onu cennete götürecek olan bir aşama taşmaz. Ama Rabbani ilim öğrenip de aynı zamanda cennetin sahibi olan birçok evliya olmuştur. Öyleyse kurtuluşta olabilmesi için mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek ancak Allah'ın davetinin kabulüyle mümkündür. Allah Teala'nın bütün devrin imamları, veli resuller, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi insanları Allah'a davet ediyor. İnsanları sırat-ı müstakime davet ediyor. İnsanları Kur'an'a davet ediyor. Ama daveti kabul edenler ancak onlar kurtuluşta hedefine ulaşabilir. Onun dışındakiler ilmin sahibidir ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi kurtuluşta değil. Nitekim Rum suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. يَعْلَمُونَ زَاهِرَةً مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ مُغَافِلُونَ. Onlar dünya hayatının

0: zahirini görünen kısmını bilirler. Onlar ahiretten gafil olanlardır. İşte dünya hayatının zahirini bilen, ahiretten gafil olanların hiçbirisi kurtuluşa ulaşamaz. Kurtuluş mutlak surette ahiretin bilinmesi ve ahiret hayatının dilenmesiyle mümkündür. Ahiret hayatını dilemedikçe, yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin kurtuluşta olması mümkün değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala irfan ehli olmamızı sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu söylüyor ve 24 saatin her anında zikretmemizi emrediyor. Size devamlı zikir yapan insanlarda neler değişiyor?
2: Zikir yapan insanlar güzelliklere ulaşıyorlar.
3: Kalbi yumuşar, daha iyi bir Müslüman olur diye düşünüyorum.
4: Bence en önemlisi ruhu besler. Ruhu iyi olan bir insan da her yönüyle zaten iyidir.
5: Cevap vermez bir kere. Doğru söyler, doğru konuşur. Hani güvenilir olur. Hani kalp temizliği, yanlış günah yapmama gibi şeylere dikkat ederiz.
1: Nefslerinde afet kalır mı?
2: Kalmaz. Yani bunlar hep zikir ediyorlar. Allah'a dua ediyorlar.
6: Nefsine hakim olur.
1: Huzur verir mi zikirle?
4: Kesinlikle huzur verir. Daha önceki tecrübelerimden de söyleyerek gerçekten huzur veren bir şey yani.
3: Allah-u Teala'ya yaklaştırır insanlara daha çok.
1: Zikir yapan insanların etrafındaki insanlara olan davranışları nasıl olur?
5: Ya hocam insanlar değişik değişik ya. Ben birilerinin adına konuşmayayım ya. Adam namaz kılıyor evet. Dört dörtlük Müslüman ama hani yanlış işleri de var yani. Hani ben buna yorum yapmıyorum.
6: Çünkü Allah'a yakın, Allah'ı seven arada gelmez.
3: Merhametli olur, hoşgörülü olur, insanlara daha iyi davranır, ahlaklı olur.
7: Hayvanları evet. Sever, sayar, küçüğüne büyüğüne iyi davranır.
4: Dünyadan bir beklentisi olmuyor, azalıyor. Minimum şeylerle maksimum hazzı alabiliyor.
0: Misafirimiz bazı insanlar dört dörtlük namaz kılıyor ama yanlış işleri de oluyor. İnsanlar neden bir yandan Allah'ın emrini yerine getirirken bir yandan da yanlışlara devam ediyorlar? İnsanların iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. İnsanlar nefsleri itibariyle her türlü negatif düşüncenin sahibi olabilirler. Şeytan da sanki kendi düşüncenizmiş gibi devreye girip size hep yanlışları dikte etmeye çalışır. Öyleyse insanların nefsleri itibariyle 19 afet var. 19 afetten dolayı negatif düşünce sahibi olabilir. Şeytan da sanki negatif düşüncemizmiş gibi devreye girip yanlışları bize dikte etmeye çalışır. Allah-u Teala ise düşüncelerinizin değişmesini, doğruya ulaşmasını ister. Doğru düşünme alışkanlığı zikirle birleştirildiği zaman sizi oraya taşıyacak olan bir lokomotif olabilir. Bir vasıta olabilir. Kişi zikrini arttırdıkça mutluluğu çok daha fazla artacaktır. Daimi zikre ulaşan bir insan Allah'ın kontrolü altındadır. O kişi Allah'a en çok itaat edenlerdendir. Öyleyse doğru düşünme alışkanlığı zikirle gerçekleşir. Doğrular Allah'ın Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri, emirleridir. Yanlışlar da Kur'an'a muhalif olan yanlışlardır. Ve doğru düşünce zikirle birleştiği zaman o kişi mutlak surette daimi zikre ulaşır ve daimi zikir Allah'ın kontrol altına girer. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte diyoruz.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı muhterem hocam. Müsaadeniz olsa size bir sual arz etmek istiyorum. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatı.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Doğruları bilmeyen insanlara Allah'ın ilmini anlatırken nelere dikkat etmeliyiz? Aslında onlar farkında bile değiller ama doğrusunu öğrenmek üzere Allah Teala onları size gönderiyor. Onlara doğrusunu öyle bir lisanla anlatmalısınız ki onlara kızmadığınız, onları rencide etmek istemediğiniz açıkça belli olmalı ama hakikati de söylemekten inmeyeceksiniz, çekinmeyeceksiniz ve devamlı Allah'ın güzelliklerini, doğrularını onlara anlatacaksınız. Bu doğrular tabii ki Allah'ın ayetleridir. Allah Resulü hadisinde şöyle buyuruyor. Nâstakul hadis kitabullah ve khayril hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bidâ ve kullu bidâtin delâle ve kullu delâtin finnâr. İşte sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletlisi Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delaletin sonu nar-ı cehennemdir. Hadis-i şerif insanlara akılları nispetinde konuşur. Evet. İnsanlara aklı üstüne hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Bir gruba akıllarını almayacağı şeyler söylersen şüphesiz bu onların bir kısmı için bir fitne olur. Dolayısıyla herkese aklı üstüne hitap etmek asıldır ve hepimizin vazifesi bunu gerçekleştirmektir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Haram Kur'an. Haram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kelam, ya kelam. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbette daha birlikteyiz. Konumuz dedikodu. Sevgili kardeşlerim, sizler Allah'ın yolundasınız. Davranış biçimlerinizde en çok dikkat etmeniz lazım gelen şey dedikodudan uzak kalmaktır. Kim size bir başkası hakkında negatif bir şey söylerse, bu doğru olsa bile o kişiye dedikodunun çok çirkin bir şey olduğunu anlatın. Kim bir başkasını şikayet ediyorsa ona senin hiç hatan yok mu diye sorun. Dedikodu yapanlar hep başkalarının kendilerine yaptığı kötü bir davranışı söylerler. Ama kendilerinin öyle bir davranışa neden sebebiyet verdiğini, hangi sebeple o arkadaşının ona kötü davrandığını ona asla söylemezler. Ya da söyledikleri zaman kendilerini haklı çıkartacak olan birçok bahanelerle birlikte söylerler. Dedikodunun temelinde bir insanın kızdığı bir diğeri için etrafına taraftar toplamak arzusu yatar. Onun tarafından olanlar çoğalsın. Böylece karşı tarafın yardımına koşacak olanlar birer birer onun tarafına gelecektir. Ve de o etrafındakilerle beraber o kızdığı kişiyi zarar elde edecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne kadar yanlış bir şey yaptığınızı biliyor musunuz? Toplumları kemiren en büyük kurt dedikodudur. İşte buna tevessül eden kadar dedikoduyu dinleyen de metallardır. Yani dedikodunun artmasında, çoğalmasında dedikoduyu yayan da onu dinleyen de sorumluluklaşır. Allah-u Teala dedikoduyu sevmez ve yasaklar. Hiç kimse hakkında bir başkasına dedikodu yapmamamızı ister Allah-u Teala. Dedikodu yapılmasına müsaade etmez. Bu konuda söylediği şey, bir başkasına şikayet etmeyin. Onun dedikodusunu yapmayın tarzındadır. Sevgili kardeşlerim, biz buna bir şey daha ilave ediyoruz. Yapmama Allah-u Teala bunu açık bir şekilde koymuş Kur'an-ı Kerim'e, dedikodu yapmayın diyor. Böyle demesine rağmen bir insan dedikodu yapıyorsa, size gelip de birisini çekiştiriyorsa, ona söyleyin, Allah-u Teala dedikoduyu yasaklamıştır.
Sen de şu anda bana bunu söyleyerek dedikodu yapıyorsun. Ve istiyorsun ki aranızdaki anlaşmazlıkta ben senin tarafından çıkayım. Beni de ona karşı kullanmak arzusunu gösterir sadece senin bu anlattığın şeyler. Allah Teala dedikoduyu yasak etmiştir. Ben seni dinlemem. Ayrıca başka arkadaşlarımıza da gidip dedikodu yapmana yanlış bir şey olduğunu sana söyleyerek, Allah'ın yasak ettiği bir fiil olduğunu söyleyerek seni de uyarmak isterim. Sevgili kardeşlerim, başkalarını suçlamayın. Nereden biliyorsunuz o kardeşimizin size kötü davranmasının arkasında sizin kendi hatalarınızın olmadığını? Nefs insanı kendisine hep haklı gösterir. Aman ne olacakmış, şöyle küçücük bir hatamız var gerçi ama o da öyle davranmasaydı derler hep. Peki ona sorduğunuz zaman, tamam onun öyle davranmaması gerekirdi gerçekten. Ama sen niye öyle böyle davrandın? Size dedikoduya gelen kişiye başkasının dedikodusunu yaptığı zaman sorun. Sen ne yaptın da o kardeşimiz sana böyle davrandı? Hani bir söz vardır. Yel esmeden yaprak sallanmaz diye. Şikayete gelen kişi karşı tarafa mutlaka bir şeyler yapmıştır. Yapmıştır ama karşı tarafına onu hırpalayacak olan bir şekilde bunun cevabını vermişse ondan incinmiştir. E de bu meseleyi onunla konuşup af dilemek yerine başkalarıyla konuşup taraftar toplamaya çalışmaktadır. Bunun manası ne? Bunun manası hiziptir. Allah-u Teala hizbe yani ayrı ayrı gruplar oluşturulmasına, birbirine karşı insanlar oluşmasına müsaade etmez. Bunu üstün uygun görmez. Allah-u Teala dedikoduya kafanızı kapatın tarzında açıklamalar yapıyor Kur'an-ı Kerim'de. Birisi gelip de size bir başkası hakkında o şöyledir, şöyledir, şöyledir, şöyle yaptı derse siz ona deyin ki bunları dinlemek istemiyorum. Ayrıca bu söylediğin şeyleri bana anlatıyorsun tamam. Ama ona sordun mu? O öyle öyle öyle yaptığı şeyleri acaba niçin yapmış? Arkasında hangi sebep yatıyormuş? Belki haklı sebepleri vardır. Sen onları bilmeden onu suçluyorsun. Ya da sen ona ne söyledin de o kardeşim sana karşı böyle ters davrandı diye konuyu eşelemelisiniz. Ve de sizden sonra bir başkasına daha gidip dedikodu yapmasına engel olmaya çalışmalısınız. Dedikoduyu yapan kişi belli ki birinden muver olmuş. İncinmiş, kırılmış, sıkıntı duymuş bir başkasının davranışından. Tamam. Ama bunu yok edecek olan kendisine bu söylendiği zaman duyduğu huzursuzluğu yok edecek olan bir davranış biçiminin içine girmeli. Evvela sormalı. O kardeşimiz sana böyle böyle böyle şeyler söylemiş. Tamam anladım. Ama bunları sana söylemesinin arkasında mutlaka bir sebep olmalı. Bu sebep haklı bir sebeptir veya haksız bir sebeptir.
Ama sen ona ne yaptın da o sana öyle davrandı? Bunu bana söyler misin demelisiniz. Başka birini kötülemeye gelen kişi, o zaman sizin ard arda sorduğunuz suallerle kendisinin de nerelerde hatalı olduğunu idrak edecektir. Sevgili kardeşlerim, şurasını da unutmamamız lazım ki hiç kimse %100 haklı değildir. Bir başkasının kendisini rencide edecek olan bir davranışta bulunmasının arkasında mutlaka o kişinin o davranışta bulunan kişiye karşı bir veya bir takım yanlış davranışları olmuştur. Yani onları hiç söylemeden sadece karşı tarafın kendisine yaptığı bir yanlış davranışı size anlattığı zaman mutlaka eşeleyin konuyu. Ben bunun merceği değilim. Bir defa dedikodu yapmış oluyorsun sen bana onun sana olan hatasını anlattığın zaman. Böyle ne yapsan, böyle yapmaman lazım Allah-u Teala'nın emri, dedikoduyu tamamen ortadan kaldırmak şeklinde. Ama böyle yapıyorsan, o zaman senin ona daha evvelki davranışların nedir? Neden acaba bir başkasına değil de sana söylüyor bunları? Her şeyi mantık terazisinde tartıp, kişiyi başkaları hakkında dedikodu yapmaktan men etmeye çalışmalısınız. Sevgili kardeşlerim, öyle bir kötü şeydir ki dedikodu, bir toplumu ikiye ayırır. A'nın taraftarları, B'nin taraftarları. Neden? Neden A'nın taraftarları, neden B'nin taraftarları? Neden Allah'ın taraftarları değil? Öyleyse birisi size dedikodu yapmaya geldiği zaman işiniz sadece sen bana bunları söyleme demek olmamalı. Karşı tarafla da bu meseleyi konuşup ikisinin arasını bulmaya çalışmalısınız. Ki o tek taraflı karşı tarafın hatalarını söyleyen kişinin nerelerde haksız olduğunu yakalayabilirsiniz. Onu fırçalamak, onu ezmek için değil sevgili kardeşlerim. İkisi de sizin kardeşiniz. İkisini de kırmayacaksınız. İkisinin de davranışlarındaki bencilliği yok etmek istikametinde harekete geçeceksiniz. Bu konu onların tatmin edici bir şekilde birbirlerini affetmesiyle sonuçlanabilir. En iyi sonuçlanma odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir toplumu kemiren böyle bir kene, böyle bir kemirici sistem, dedikoduyu şeytanın en büyük vasıtası olarak kullanır. Şeytanın hepinizden istediği bir tek şey var. Özellikle birbirini sevenlerden istediği bir tek şey var. Birbirlerini sevmemeleri yetmez. Birbirlerinden nefret etmeleri, etmez birbirine düşman olmaları.
yetmez birbirine kötülük etmeye çalışmaları. İşte insanların birbirlerine karşı yapabilecekleri en büyük kötülük budur. Düşman olmak ve o noktadan itibaren o kişiye sadece kötülük etmek için yaşamak. Neden sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki insanlar elbette her zaman yanlış yapabilirler. Ama biz yapmazsak, onlar bize yanlış yaptıkları zaman hatayı biz üstlenirsek, onun haklı olduğunu, bizim haksız olduğumuzu söylersek, o kişi haksız olmasına rağmen bizim kendimizi haksız olarak görmemiz ve haksız davranışı kabullenmemiz o kişinin aslında kalbinin şeytan tarafından konulan negatif faktörler sebebiyle istediği bir şeydir. Kendisi haksızdır ama sizin haksız olduğunuzu kabul ettirmek ister size. Böyle bir şeyi kabul edin. Ne olur? O size bunu kabul ettirdiği zaman ferahlayacaktır. Nefsinin o afeti bitecektir. Ondan sonraki safa önemli. Bundan sonraki safhada bu kişi hızını alamaz da bu sefer de etrafı duyurmuştur zaten sizin kendisiyle nizalı olduğunuzu, ona karşı yanlışlıklar yaptığınızı, belki etrafındakilere hep yalnız sizin yanlışlıklarınızı anlatarak söylemiştir. Şimdi sizin de hatanızı kabul etmeniz, onun haklı olduğunun kesin delili olarak etrafa karşı kullanılabilir. İşte haksız olmasına rağmen başkasının davranışlarını eleştiren diğerlerine onun davranışlarındaki belki doğruları bile eğri göstererek kendisine taraftar toplamaya çalışan kişi burada muzaffer olmuş görünür. Galip gelmiş görünür. Ve başkalarını da sanki o kişinin aleyhine kışkırtmış görünür. Sevgili kardeşlerim, bunlar toplumu kemiren mikroplardır. Biz bir toplumuz. İnsanlardan oluşuyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın bize verdiği bir görev var. Hepimize. Herkesin hedefi başkaları için yaşayan biri olmak şeklinde özetlenebilir. Başkaları için yaşamak. Ne demek bu? Yani bir insan hayatını başkalarını mutlu etmeye vakfederse, hayatını başkalarını mutlu etmeye adarsa, o zaman böyle bir insan ömrü boyunca mutluluğu yaşayabilir. Başkalarına yardım için yaşayan bir insan, başkalarını üzmek, başkalarını sıkıntıya sokmak, bunları rahatsız etmek şöyle dursun, o kişinin etrafındaki herkesin mutluluğu için canla başla çalışır. Ona göre sadece bir tek şey vardır. Etrafındaki insanların mutluluğunda kendisinin de payı olsun. Etrafında kimler varsa hepsini mutlu etmek için o kişi seferber olmuştur.
Hayatını bu gayeye dayalı olarak dizayn etmiştir. Ve bütün gayretiyle bunu gerçekleştirmeye çalışır.

Kendisine böyle bir dedikodu talebi geldiği zaman sana bir şey söylemek istiyorum bak falanca bana şöyle şöyle yaptı. Dediği zaman davranış biçimi ne olmalıdır? Birincisi onu dinlememek. Sen şu anda bana bir kardeşinin dedikodusunu yapıyorsun. Ben bunu dinlemek istemiyorum demek var. Bir dinleyip iki, ona kendisinin göremediği, kendisinin haksız olduğu tarafları anlatabilmek var. Üç, bunları yaptıktan sonra tamam, sen bana onu şikayet ettin, hatalarını anlattın, tamam. Şimdi ben onun hakkında bir kanaate varmadım. Çünkü sadece seni dinledim. Şimdi ben ona gideceğim ve bu konuyu onunla konuşacağım. Konuşmaktan muradım da senin yaptığın bir yanlışı ona haber vermiş olmak olacak. Çünkü sen onunla bu meseleyi sülh ve sükun içinde halletmek yerine mesela bir af dileme. Evet kardeşim, hakikaten ben seni kıracak bir davranışta bulunmuşum. Beni bağışla demek varken onun bizim yaptığımız bir olay sebebiyle bize karşı tepkisini başkalarına sanki o suçluymuş gibi ulaştırmak gerçekten bir taşla şeytanın iki kuş vurması. Biliyorsunuz ki şeytanlar her an herkesle uğraşırlar. Bir tek gaye uğruna herkesi mutsuz etmek için. İnsanlar nasıl mutsuz olur? Etraflarında dostları olmak yerine etrafında düşmanları olan herkes mutsuzdur, huzursuzdur. Hem huzursuzdurlar hem de düşmanlıklarını devam ettirirler. Bilmezler ki huzursuzluklarının arkasında başkalarına olan yanlış davranışları yatıyor. Ama onlara göre hep kendileri haklıdır. Etrafındaki o yanlış davranışları yapan insanlar haksızdır. Acaba onları bize karşı o yanlış davranışlarda bulunmaya ne kadar biz ittik? Bu olayda o kardeşimizde kötü davranmasını doğuran olaylar dizisinde acaba bizim ne kadar dahlimiz var? Herkes bir başkasının yaptığı yanlışı bir diğerine anlatırken bunu göz önünde tutmalı. Hiç kimseyi karşınıza almamalısınız. Herkesi yanınıza almaya çalışmalısınız. Siz de onların yanında olmaya çalışmalısınız, karşılarında değil. İnsanın karşısında olan daima şeytandır. O kişilere bir takım yanlışları kabul ettirmek istikametinde bütün gayretiyle çalışır. Ve bu çalışmasının muhtevası içinde yaşar. Herkese şeytanlar fısıldarken kendisine o yanlış davranışta bulunan kişinin ne kadar hatalı olduğunu birçok olaylar göstererek ispat etmeye çalışır. Şeytanın istediği şey tek bir şeydir. Bütün insanların birbirine düşman olması. Allah'ın istediği şey de gene tektir. Bütün insanların birbirine dost olması. Yakın gelecekte bütün dünyadaki insanların, milletlerin birbirine dost olacağı yeni bir devre oluşacaktır.
bütün dünyadaki savaşların kesin olarak biteceği, bütün insanların sanki tek bir milletin, tek bir kabilenin üyeleriymiş gibi birbirine, hem kendi ülkeleri içinde birbirine karşı dost, hem de yabancı ülkeler içinde o ülkelerle de dost insanlar oluşması için gayret sarf etmek söz konusu olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için yaşamak, başkaları için yaşamaktır. Ne zaman kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, hayatınızın hedefi sadece başkalarını mutlu etmek olursa, o zaman sizin için en güzel şey oluşmuştur. Başkaları için yaşamanın mükafatını aldınız demektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları birbiriyle imtihan eder. Ama yaratma sebebi onların hepsinin tek bir vücut oluşturması, dostluğu yaşaması. İşte onun için sahabe birbirine o kadar candan bağlıydı. Onlar gayelerine ulaştılar. Allah'ın kendilerine verdiği emirleri bütün boyutlarıyla bir hakkın gerçekleştirdiler. İradelerini de Allah'a teslim edene kadar Allah'ın yolunda yürüdüler ve başardılar. Onlar dünyadaki en büyük dostlukları yaşadılar. Mekke'den Medine'ye göç edenlere Medine'dekiler evlerini açtılar. Mallarının yarısını mutlaka onlara verdiler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala her şeyin en güzelini insanlara nasip eder. İster ki Allah Teala herkes mutlu olsun. O zaman başka insanları mutsuz etmek üzere faaliyet gösterenlere kapılarınızı kapatın. Onlar yanlış yaptıklarını sizin söylemlerinizden anlasınlar. Onlarla kavga etmeyeceksiniz. Onları kırmayacaksınız. Çünkü siz dedikodu yapan kişinin de karşısında olamazsınız. Onunla niçin beraber olacaksınız? Onun fikrine iştirak edip de karşı tarafa, diğer tarafa karşı çıkmak için mi? Onun yanında olup da aralarındaki anlaşmazlığı körüklemek için mi? Hayır. Siz, size başka birinin şikayete gelen kişinin yanında olacaksınız. Ötekine düşmanlık etmek için değil, onunla beraber ötekine düşmanlık etmek için değil, tam aksine onu ikna ederek onunla beraber karşı tarafla dostluğu tekrar kurmak için. Siz arada bir metalden olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne zaman o iki kişinin veya iki grubun arasını bulursanız, onları birbirinden vazgeçmeyecek dost insanlar haline getirebilirseniz, o zaman sevinin. O zaman siz gerçekten başkaları için yaşayan bir insansınız. Ve de zaten sevinin dediğimiz zahit, çünkü mutlu olacağınız kesindir. Bir de düşünün sevgili kardeşlerim, falancaya bir iyilik yaptığınızda, onu mutlu ettiğinizde, sevindirdiğinizde içinizden geçen his mutluluk değil mi? Birinin paraya ihtiyacı var, siz de o daha size söylemeden gittiniz verdiniz veya söyledi verdiniz.
Ama verdiniz. Elinizdeki bir imkanı başka birisinin ihtiyacı var diye ona verdiniz. Bu nokta bizim en büyük fedakarlığın sahibi sahabeyi aklımıza getirdi. Biliyorsunuz savaştan sonra ağır yaralıların arasında Hazreti Ömer elindeki su kabıyla dolaşıyor. Birisi ya Ömer su diyor, gözleri kapanır gibi. Belki son dakikalarını yaşıyor. Hazreti Ömer hemen koşuyor, uzatıyor su kabını. O kişi uzatıyor elini tam su kabını alırken bir başka sahabe ya Ömer su diyor. O onun böyle bir şey söylediğini, birincinin söylediğini, su kabını da almak üzere olduğunu falan görmüyor. O zaten hayatını yitirmek üzere tam o sırada öyle bir ihtiyaç duymuş ki Hazreti Ömer'in de su kabıyla içeri girdiğini söylemişler. Ya Ömer su diyor. Son demini yaşıyor. Hazreti Ömer ikinciyi işitince ona koşarak gidiyor. Sonra tam ikinciye su kabını uzatırken bir üçüncü sahibi, sahabe ya Ömer su diyor. Hazreti Ömer üçüncüye koşuyor ama su kabını uzattığı zaman üçüncü sahibi şehit olmuş. Hemen ikinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinciye koşuyor. O da şehit olmuş. Her birisi ne söylemişler? Birinci, ikinci için demiş ki ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. İkinci de üçüncü için aynı şeyi söylemiş. Ya Ömer onun benden daha fazla ihtiyacı var. Suyu ona ver. Sevgili kardeşlerim,

Dedikodu mutlaka önlenmesi lazım gelen bir yaradır. Kanayan bir yaradır ve insanlar hep o en büyük yanlışı yaparak buna sebebiyet verirler. Yani bir başkasıyla olan anlaşmazlıklarını gidip o kişiden af dileyerek, aziz kardeşim ben aslında seni kırmak için o olayı yapmadım. Gerçekten şu sebebe dayalı olarak ben öyle yapmak mecburiyetindeydim. Acaba beni affedebilir misin? Affetmek büyüklüğünü gösterir misin benim sevgili kardeşim? İşte böyle bir şeyi kime söylerseniz, o kişi bunun samimi olduğunu ve de affı talebi kabul ederse bir daha sizden ona öyle bir yanlışın bilirse, buna inanırsa o zaman dostluğunuz tekrar kurulur. Sevgili kardeşlerim, insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Herkes yanlış bir şeyler yapıyor. O yanlışları düzeltmekle hepiniz vazifelisiniz. Size kardeşlerimizden de insanlar gelmiş olabilir. Başkasını şikayet etmek üzere, başkasının dedikodusunu yapmak üzere. Dışarıdan da insanlar gelmiş olabilir. Dışarıdaki insana da içeridekine de aynı şeyi söylemelisiniz. Yapılan şeyin yanlış olduğunu, bu problemin sizinle onun arasında konuşulmaması gerektiğini, bu probleminin kiminle bu olayı yaşadıysa onunla konuşulması lazım geldiğini söyleyeceksiniz. Dedikoduyu yapanların arkasına saklandıkları şey, taraftar toplayarak kendilerinin haklı çıkmasını temin etmektir. Ama bunun fırkalara ayrılmayı oluşturduğunun onlar farkında değillerdir. Etrafına karşı tarafın aleyhine olarak topladığı her kişi Allah'ın yasak ettiği fiili biraz daha güçlendiren bir yapı taşır. İnsanlar için yaşam standartlarına baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, mutluluk dedikoduyla yürümez. Dedikoduyu mutlaka defterimizden silmeliyiz. Başka insanların haksızlığını değil, haklılığını aramalıyız. Yanlış yapan kardeşlerimizi incitmeden uyarmalıyız. Yaptıklarının yanlış olduğunu onlara anlatmalı ve onları ikna etmeliyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi gerçek anlamıyla çok seviyoruz. Bu sevgi ailesi içinde istiyoruz ki hepiniz, bütün gruplar birbirinizi çok sevmelisiniz. Hiçbir grubun içinde birbirine düşman iki taraf olmamalı. Birbiriyle anlaşamayan iki taraf olmamalı. Birbirini seven, birbirini korumaya çalışan, birbirleri için yaşayan bir müstesna toplum oluşmalı. İşte hamdolsun ki birçok yerlerde kardeşlerimiz bunu başardılar. Onlarla iftihar ediyoruz. Sevgili kardeşlerim, ayrı ayrı gruplarda sohbet yapanlar,
ayrı yerlerde toplanan kardeşlerimiz, bu söz hepinize, hepiniz aranızdan kim dedikodu yapmaya yeltenirse ona müsaade etmeyin. Öyle bir toplum vücuda getirin ki herkes birbirini sadece sevsin. Başkası hakkında değil kötü konuşmak, herkes birbirini övsün. Herkes başka birisinin kendisine yaptığı güzel bir davranışı anlatsın. İşte mutluluk onun arkasında yatar. İnsanlar birbirlerini sevmelidir, dedikodudan mutlak olarak kaçmalıdır. Sevgili kardeşlerim, söylediklerimizi yaparsanız, bulunduğunuz yerde dedikoduyu önleyebilirsiniz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed değil. Bilahi mineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. Konumuz tahkik. Tahkik incelemek ama derinlemesine incelemek manasına geliyor. Bu öğrenimin temelini teşkil eder, tahkik etmek. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, biz bir şeyler söylüyoruz. Bu söylediklerimiz bugün ilahiyat fakültelerinde okunan din kültürüne hiç uymuyor. Bu kültür, bizim anlattığımız standartlar, bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin öğrettiği kültür. Kur'an hakikatleri, Kur'an'daki İslam, unutulmuş olan İslam. Ne demek istiyoruz? Önce Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Yanlış anlamadınız. Hazreti İsa zamanında Kur'an'daki İslam yaşandı. Çünkü İslam 7 safa 4 teslimden oluşur. Bu 7 safa Allah'a ulaşmayı dilemek, 1. 3. basamak, mürşide ulaşıp tabi olmak, 14. basamak, 2. ruhu Allah'a teslim etmek, 22. basamak, bu 1. teslim. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak, 4. safa, 5. safhada nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz, 3. teslim, 22. basamakta ruhumuzu, 25. basamakta fizik vücudumuzu, 26. basamakta nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. 27. basamağın 4. kademesinde, yani 27. basamakta irademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Ve teslimler tamamlanıyor. Böylece 7 safa ve 4 tane teslim oluşuyor. İşte Tevrat'a baktığımız zaman bu 7 tane teslimin, 7 tane safanın ve 4 tane teslimin hepsinin orada da farz olduğunu görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti Musa ve ona tabi olanların hepsinin bu 7 safanın 7'sini de

Sonra 14 asır evvele ulaşıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ona indirilen Kur'an, Kur'an'da da 7 Safa ve 4 teslimin farz kılındığını görüyoruz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı Kur'an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin 7 safayı tamamlayıp 4 teslimi de gerçekleştirdiklerini kesin bir şekilde ortaya koyuyor. Sevgili kardeşlerim, işte tahkikten muradımız bu. Din adına bir öğreti söz konusu bizim ülkemizde. Tamamen bu 7 safa ve 4 teslimin dışındaki bir din öğretimi. 7 safada, 4 teslimde bugünün din öğretisinde, üniversitelerimizde öğretilen din öğretisinde mevcut değil. Sonuç, bizim üniversitelerimizde, ne El Eser'de, ne Arap ülkelerindeki üniversitelerde öğretilen din kültürü hiç kimseyi 7 safa ve 4 teslimin hiçbir noktasına ulaştıramaz. Daha açık bir ifade kullanalım, cehennemden kurtaramaz. Peki, Hristiyanları kurtarabilir mi öğrendikleri ilim? Kurtaramaz. Yahudileri kurtarır mı Musevileri? Onların öğrendikleri ilim, onları da kurtaramaz. Neden? Tevrat'taki sırasıyla konuşuyoruz, iniş sırasına göre. İncil'deki ve Kur'an-ı Kerim'deki insanları kurtuluşa ulaştıracak olan 7 safa, 4 teslim, 3 kitapta da farz olmasına rağmen, 3 peygamber ve onlara bağlı olanlar tarafından yaşandığı, bütünüyle yaşandığı, hem 3 kitapta o peygamberlere ait bilgilerden, hem de Kur'an'da 3 peygambere ait olan bilgilerden kesin bir şekilde anlatılıyor. Ne demek istiyoruz Kur'an'da 3 peygambere ait bilgilerden? Kur'an, Hazreti Musa'ya 7 safı ve 4 teslimin emredildiğini, Kur'an, Hazreti Musa ve ona tabi olanların 7 safı ve 4 teslimi yaşadığını ispat ediyor Kur'an ayetleri. Yeter mi, yetmez? Gene Kur'an ayetleri, Hazreti İsa ve ona tabi olanlara 7 safa 4 teslimin farz kılındığını, gene Kur'an, Hazreti İsa ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını ispat ediyor. Kur'an. Devam edelim. Gene Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in ve ona tabi olanların 7 safa ve 4 teslimi gerçekleştirdiklerini ve bu 7 safa ve 4 teslimin onlara da farz kılındığını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Bu söylediklerimiz bizim ülkemizdeki din öğretisinde bilinmeyen hususlar.

Allah'a en çok şunun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Yani 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimizin indirdiği, Peygamber Efendimizin yaşadığı, sahabesiyle beraber yaşadığı, Kur'an'da farz olan ve onların yaşadıklarını bize ispat eden bir müessese görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ona ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Arapçayı bizim kadar az bilen birisine Kur'an'ı öğretti. Kur'an'daki 7 Safa, 4 Teslim'i öğretti. Hidayeti öğretti. İşte bunların her birisi bir kurtuluş işaretidir. Kur'an incelendiği zaman 7 kat cennetin mevcudiyeti görülür. 7 kat cehennemin mevcudiyeti görünür. Kur'an'daki sistemler 7'li bir dizayn içinde yerleştirilmiştir. Dünyanın katmanlarına baktığımız zaman iç katmanlar 7 katmandır. Atmosferin katmanlarına baktığımız zaman yine 7 katmanla karşı karşıyayız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim 7 Safa, 7 Safadan oluşur. Bu 7 Safanın içinde 4 tane teslim vardır ama safalar 7 tanedir. Teslimler neden 7 tane değil? Çünkü 7 tane varlığımız yok. Ruhumuz var ve içimiz var. Yani fizik vücudumuz, nefsimiz var ve irademiz var. Başkası yok ki teslim edelim Allah-u Teala'ya. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Son derece ciddi hususlardan bahsediyoruz. Özellikle din adamlarımız için, İslam alemi için son derece ciddi bahisler bunlar. Olmazsa olmaz. Öğrenilmezse kimse kurtulamaz. Nereden kurtulamaz? Cehennemden kurtulamaz. Biz bu dünyada yaşayan insanları cehennemden kurtaracak olan kişiyiz. Bu ilim bugün, bu zaman parçasında başka birisine değil, bize verildi. Görev bizim üzerimizde. İnsanları hidayete erdirecek olan bizim öğretimizdir. O Kur'an'dır. Kur'an'ın insanlar tarafından unutturulması, şeytanın insanları buna vasıta kılmasıyla mümkün olmuştur. 14 asır evvel Kur'an yaşantısına baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin 7 Safa'nın 7'sini de yaşadığını görüyoruz. Şimdi gelin beraberce tahkik edelim. Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. İşte bir ayet verelim sadece uzatmamak için konuyu. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Men evine ileyhi ve ettekuhu ve kumus salat ve la tekune minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ne diyor Allah Teala? Allah'a yönel diyor. Allah'a ulaşmayı dile diyor. Üzerimize farz mı? Farz olduğu kesin. Allah Teala buyuruyor ve enibü ila rabbikum,
ve eslemu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize ölüm gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet, hepsi. Hepsi dilemiş. Allah Teala açık bir şekilde bunu anlatıyor. Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَيَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لِهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَادِهِ. Onlar diyor sahabe için, onlar sahabe tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler, münip oldular ve böylece şeytanın kulu olmaktan kurtuldular, tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Ne diyor? Tağutun kulu olmaktan kurtulup Allah'ın kulu olmuş sahabe. Ne yapmışlar? Allah'a ulaşmayı dilemişler, Allah'a yöneldiler ve tağutun kulu olmaktan kurtuldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Allah'a kul olduklarını, kullarımı kelimesini kullanmasından anlıyoruz. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe dilemişler. Mürşide tabiyet farz mı? Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi farz olduğunu söylüyor. Ey amene olanlar takva sahibi olun diyor. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesîlete. Ve ey takva sahibi olun, ey amene olanlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani zaten amene olan kişi takva sahibi ama bir defa daha takva sahibi olun diyor bu ikinci takva. Ve sizi Allah'a ulaştırabilecek efsafta kim varsa ona, onu Allah'tan isteyin diyor. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Üzerimize farz kılmış. Niçin isteniyor? Tabiyet için. İsteyin ve ona tabi olun. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? İşte ayet-i kerime açık olarak geliyor. Fetih suresi 10. ayet-i kerime orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Hepsi tabi olmuşlar. Üçüncü safa ruhu Allah'a ulaştırmak suretiyle ruhun Allah'a teslimi. Bir başka ifadeyle hidayete ermek. Ruhun hidayeti. Farz mı? Farz. Allah Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona dön, Allah'a yönel ve ona teslim ol. Bu birinci teslim, ruhun teslimi. Ruhunu kim Allah'a teslim ederse o hidayete ermiştir. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İşte ruhunu Allah'a ulaştıran kişi hidayete ermiştir. Ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Defaatle. Allah Teala bu konuda ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını, hayattayken ulaştırılmasını üzerimize farz kılmış.
Rabbine dönmek gerekmiyor, yetmiyor. Ona teslim ol diyor. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslimu lehu. Ona yönel ve ona teslim ol. Allah Teala irci'i ilâ rabbike diyor. Rabbine rücu et. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Allah'a ruhun ulaşması üzerimize farz. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar mı? Hepsi ulaştırmışlar. Kim bu insanlar? Kim ruhunu Allah'a ulaştırırsa o hidayete ermiştir. İnnel hüda, hüda Allah muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse acaba bütün sahabe hidayete ermiş mi? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor. Onlar sözün en güzeline tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermiş. Hidayete ermek, gördük ki ruhu Allah'a ulaştırmak. Bütün sahabe ruhunu Allah'a ulaştırmak farz olduğunu da gördük. Öyleyse üçüncü safhada da hem Kur'an'da farz hepsi hem de bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Fizik vücudun teslimi. Üzerimize farz. Allah Teala diyor ki Yasin 60-61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adumun mübin ve eni buduni azâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana kul olmayacaksınız diye. Ve ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı diyor Allah Teala. İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Bütün fizik vücutlardan Ademoğulları Adem Aleyhisselam'ın sülbünden gelen fizik vücutlarımız. Bütün fizik vücutlardan Allah-u Teala ahd almış Allah'ın kulu olacaklarına, yani Allah'a teslim olacaklarına dair. Peki bütün sahabe Allah'a teslim olmuşlar mı? Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Evet, hepsi teslim etmişler. Allah-u Teala açıkça Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde şöyle söylüyor. Habibim o ümmelere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Bütün sahabenin veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini Allah'ın emri üzerine başka insanlara, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin müşriklere ve İslam dairesinin dışında kalanlara açıkça bildirmesini istiyor. Kitap sahiplerine bildirmesini istiyor Allah-u Teala. Ne yapmışlar? Fizik vücutlarını ve içlerini Allah'a teslim etmişler. Ümmilere ve kitap sahiplerine bunu söyle diyor Allah-u Teala. Bu fizik vücudun tesliminden sonra nefsin Allah'a teslimi geliyor. Nefsini Allah'a teslim etmek daimi zikirle mümkün olan bir şey. Daimi zikir sahipleri Allah'a nefslerini teslim edenler. Kim bunlar? Atları ulul elbab. Li ulul elbab. Yeskürullâhe kıyamen kuğuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yürüste yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. İşte onlar ulul elbab olanlar. Daimi zikrin sahipleri. Kim daimi zikrin sahibi olursa o nefsini Allah'a teslim etmiştir. Nefsindeki bütün afetler yok olmuştur. Birinci özellik. Evvela kişi daimi zikre ulaşmıştır. Daimi zikre ulaşması birinci özellik. Bu sebeple nefsinin afetleri tamamen yok olmuştur. İkinci özellik, kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır kişinin. Üçüncü ve dördüncü özellikler. Bu kişi ehli tezekkür olmuştur. Allah ile her an her konuyu tezekkür edebilir. Bu kişi
ehli hayır olmuştur. Daimi zikrin sahibi olduğu için her an derecat kazanmaktadır. Bu kişi ehli hüküm olmuştur. Hükmettiği zaman hakim olarak veya hakem olarak mutlaka Allah'tan sorarak yapacaktır. Günü sağlayacaktır. Öyleyse bütün sahabe daimi zikre ulaşmışlar mı? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Evet. Daimi zikrin sahiplerine Allah Teala ulul elbab diyor. Ve Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Onlar hidayet erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Hepsi nefslerini de Allah'a teslim etmiş. Peki bundan sonraki kademe muhlisler. Muhlis olmak farz mı? Allah Teala Beyine 5'te ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine hünefa ediyor. Onlar emrolunmadılar. Allah'a nefslerini teslim etmiş muhlis kullar olmakla emrolundular diyor. Muhlisler olmakla emrolundular diyor. Peki hepsi muhlis olmuş mu? Bakara suresinin 154. ayet-i kerimesinde Allah Teala bütün sahabeye şöyle diyor. Onlara deyin ki Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz ona muhlis olan kullarız. Nahnu lehu muhlesin. Bütün sahabe muhlis olmayı da başarmışlar. Ne kaldı geriye? İradenin teslimi Allah Teala tarafından irşat makamına tayin. Üzerimize farz mı? Herkesin üzerine farz. Allah Teala iradenin teslimini herkesin üzerine farz kılmış. Diyor ki siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim külliyle teslim olun, sonra ölün. Ve böyle bir teslimin neticesi irşat makamına tayin edilmektir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine bu Nisa 103'te bahsediliyor. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bütün sahabenin irşat makamının görevini gerçekleştirdiğini görüyoruz. Allah Teala diyor ki o sahabe kunel evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse ister ensar olsun, ister muhacirin hepsine tabi olunduğu kesin. Tabi olmuşlarsa irşat makamının sahipleri hepsi iradelerinde Allah'a teslim etmişler. İşte tahkik etmemiz lazım gelen bu 7 safa ve 4 teslim. Ne yaptık? Kur'an'dan tahkik ettik. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ve ona tabi olan bütün sahabesi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmişler. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, irşad olmuşlar, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 7 safa 4 teslimi gerçekleştirmişler, irşat makamının sahibi olmuşlar. Şimdi din adamları eğer din dersleri veriyorlarsa ve söyledikleri şey sadece İslam'ın 5 şartıyla hudutluysa
Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bu söylediklerimizin hiçbirinden haberdar değillerse, sevgili din adamlarımız, bu sizin omuzlarınızda ağır bir vebali oluşturur. Bunları öğrenmek zorundasınız. İç dünyanızda nasıl bir düşüncenin sahibi olursanız olun. Ama bunları öğrenmek ve öğrencilerinize öğretmek zorundasınız. Bu bir mükellefiyettir. Hepiniz din öğretimi yaptırdığınız o öğrencilerinizden sorumlusunuz. Çünkü onlar da okullarından mezun oldukları zaman başkalarına şu anda öğrenmekte oldukları hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak olan bir ilmi öğretiyor. Öyleyse hepiniz din adamı olarak kimler varsa Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan başlayarak bütün üniversitelerdeki profesörleri, doçentleri, ve asistanları, ilahiyat fakültelerinde okuyan, liselerde okuyan bütün öğrencileri, onlara ders öğreten herkesi kaplayan bir ağır sorumluluk. Sevgili din adamlarımız, siz bu hakikatleri öğrenip de onlara öğretinceye kadar, en azından açıklayıncaya kadar, Allah'ın hakikatlerini öğrenip de onları açıklayıncaya kadar kim bilir kaç bin tane insan ölecek. Ecelleri gelerek ölecekler. Ama hepsi cehenneme gidecek. Siz bu kültürü onlara öğretmediğiniz için o zaman tahkik etmek mecburiyetinde değil misiniz? Bu kadar vebalin altından nasıl kalkacaksınız sevgili kardeşlerim? Hepimiz kardeşiz. Hiç kimseye hiçbir şey zorla yaptırılmaz. Ama sorumluluklarınızı müdrik olamazsanız, olamazsanız, bu ağır vebali omuzlarınızda yüklemiş olacaksınız. Sözlerimizi düşünün ve tahkik edin. Tahkik üzerinize düşen şu andaki dünyanın şu anındaki en önemli vazifedir. Bir şey daha. Belki seneler sonra sizler de aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Bize söylemişti ama biz onu gerçekleştirmedik. Bizim kardeşlerimiz hep vaktiyle onlara daha sonraki günlerde neler olacağını Allah bize söyledikçe ilettik. Her biri birer birer gerçekleşti. Sakın bizi yanlış anlamayın. Bir övünme payı çıkarmak için söylemiyoruz. Hiçbirisi bize ait değil. Hepsi Allah'ın bize bildirisi. Söyle dediklerini söyleriz. Söyleme dediklerini kimseye söylemeyiz. Ama sır olanların dışındakileri Allah Teala söylettiği zaman onları söyledik kardeşlerimize. 30 senedir. Ve Allah Teala'nın her söylediği şey birer birer söylediği zaman gerçekleşti. Biliyor musunuz ki yakın bir gelecekte herkes bizim kimliğimizi öğrenecek. Biliyor musunuz ki bu dünyadaki savaşları biz durduracağız. Bu dünyayı
yaşanabilecek bir sulh ve sükun devresine ulaştıracak olan kişi biziz. Bunu övünmek için söylemiyoruz, umurumuzda bile değil. Biz bir piyonuz, bir kuklayız, bir telefonuz. Allah'ın bize söylettiklerini size söyleyen bir hoparlör, bir telefon. Biz bir hiçiz. Ama o Allah. Sevgili din adamları, siz onun bizim ağzımızdan size de ulaştırdığı gerçekleri hem incelemiyorsunuz, hem de o zavallı insanlar bizim söylediklerimizle sizin söyledikleriniz arasında bu kadar büyük farklılıklar oluşunca gelip gene size soruyorlar. Böyle böyle söylüyor, ne diyorsunuz diye. Siz de çoğunuz diyorsunuz ki hayır öyle değil. Bu böyledir. Ama onlara Kur'an-ı Kerim'den hiçbir delil veremiyorsunuz. Verdiğiniz, delil olarak kabul ettiğiniz şeyler hep insanların yazdığı kitaplar. Ve onlar da Kur'an'a ters düşüyor, farkında değil misiniz? Peki bunca insanın vebalini nasıl ödeyeceksiniz Allah'a? Hiç düşündünüz mü sevgili din adamları? O zaman biz size bir sual sormaz mıyız? Neden tahkik etmiyorsunuz? Düşünemiyor musunuz? Biz bir yalancı olsak sizi tahkike davet eder miyiz? Yalanları söylemeye devam ederiz. Kendimize menfaat sağlamak için bunu yapmış olsaydık, bir ton yalan söyleyen bir insan olurduk. Ama 30 senedir size bütün söylediklerimiz Kur'an ayeti. Anlamıyor musunuz? Şu anda bulunduğunuz noktada, şu andaki davranış biçimlerinizin dizisi, yalnız sizi cehenneme götürse siz sorumlusunuz, tamam. Kendinizden sorumlusunuz. Ama öyle değil sevgili din adamlarımız. Size adamlar gelip de bizim anlattıklarımızın doğru olup olmadığını sordukları zaman büyük çoğunluğunuz hala farkında değilsiniz hakikatlerin. Ve onlara söylediklerimizin yanlış olduğunu ifade ediyorsunuz. Bu sizi vebal altına sokmaz mı? O zaman tahkik edin demekte haksız mıyız? Biz size bizim söylediklerimize inanın demiyoruz ki. Kaldı ki bizim söylediğimiz bir şey de yok. Biz size sadece Kur'an ayetlerini söylüyoruz. Söylediğimiz her şeyi Kur'an ayetleriyle ispat ediyoruz. Siz onları incelemek gereği bile duymadan onun söyledikleri yanlıştır, o bir sahtekardır. Diyorsunuz diyemeyeceğim. Çünkü son zamanlarda artık bizim hakkımızda bu tabir sizler tarafından da kullanılmıyor. Doğruya doğru yaklaştığınızı görüyoruz. Öyleyse şu anda omuzlarınızda dünyadaki en ağır vebal var. Başka ülkelerdeki insanlar hakikatleri bilmiyorlar. Onlara söyleyen o kavimdeki Resullerin sözlerine değer vermiyorlar. Sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları, şu anda dünyanın bütün ülkelerinde onların dilleriyle onlara Allah'ın hakikatlerini anlatan Resuller var. Bütün devirlerde bu Resuller hep olmakta devam edecektir. Ama dikkat edin, omuzlarınızdaki bu ağır sorumluluğu omuzlarınızdan atmak için bizim söylediklerimizi tahkik etmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Yoksa omuzlarınızda çok ağır bir vebal sizi gerçekten çok korkunç sonuçlara ulaştıracaktır. Belki sözlerimizi tahkik etmeden aranızdan ölenler olacak. Ne yazık ki cehennemden kurtulamaz o kardeşlerimiz. Sorumlulukları çok açık ve kesin. Bu insanlar
Hakikatleri öğrenmek istiyorlar, hakları değil mi? Ama siz tahkik etmeden onlara söylediklerimizin doğru olmadığını ifade ettiğiniz zaman onlar sizin söylediklerinize inanıyorlar. Ve bu yüzden gidecekleri yer cehennem, anlamıyor musunuz? Siz onların cehenneme gitmesine sebebiyet vereceğiniz için iki kat ceza ile cezalanacaksınız. Öyle değil mi? Kur'an öyle söylemiyor mu? Omuzlarınıza vebal alıyorsunuz. Öyleyse bir defa daha tahkik diyoruz. Mutlaka tahkik. Bütün söylediklerimizi Kur'an'dan söylüyoruz. Ve Kur'an'ı tahkik ettiğiniz zaman onların hepsinin söylediklerimizin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman şaşırmayacak mısınız? Biz sizin ölçülerinize göre konuşmuyoruz. Allah'ın bize öğrettiği şey her neyse onu anlatıyoruz size. O her neyse dediğimiz şey ise sadece Kur'an ayetlerinden ibarettir. Unutmayın, 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sadece Kur'an'la öğretimini sürdürdü. Sadece Kur'an'ı öğretti. Biz bir peygamber değiliz. Ve size 14 asır sonra sadece Allah'ın bize öğrettiği, sizin bilmediğiniz Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz. Sizin ve insanların kurtuluşunuz için 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatıyoruz. Ve siz bunları hala tahkik etmemeye devam ediyorsunuz. Omuzlarınızda ağır bir sorumluluk yüklendiğinizin farkında değil misiniz? Bunları söylemek bizim için üzücü, acı ama dost acı söyler. Biz sizin hiç karşınızda olmadık. Ömrümüz boyunca da olmayacağız. Ama siz bizim yanımızda yer alacağınız güne kadar, sözlerimizi inceleyinceye kadar Allah'ın karşısında sorumlu mevkidesiniz. Hepinizden bir tek ricamız var. Söylediklerimizi tahkik edin. Sizin bilmediğiniz Kur'an hakikatleri olduğunu göreceksiniz. Aslında bilmediğiniz demek de yanlış olur. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman o ayetleri görmüş olduğunuzu hatırlayacaksınız. Ama buradaki tahkikten muradımız onların bir nizam içerisinde 7 safa 4 teslimi dizayn edeceği bir bütünlüğe sizleri ulaştırmak. O zaman bütün söylediklerimizin Kur'an ayetleri oldukları size ayan olduktan sonra hala o insanlara söyleyebilir misiniz? Hayır, onun söyledikleri yalandır, yanlıştır diye. Biliyoruz ki bizim öğrendiğimiz yanlışmış demek size çok ağır gelecektir. Onu söylemeyin. Buna gerek yok. Sadece bizim öğrettiklerimizin Kur'an ayetleri olduğunu ve sadece Kur'an'ı öğrettiğimizi, bu sebeple sözlerimizin doğru olduğunu söylemeniz size ne kaybettirir ki? O kadar insanın vebalinden kurtulmuş olmayacak mısınız böyle yapmakla? Bunlar sizi küçültücü şeyler değil. Bunlar sizi yüceltici hususlar. Onca insanın cehennemden kurtulmasına medar olacaksınız. Öyleyse kalp huzuru içinde bu hedefleri yürümek istemiyor musunuz hala sevgili dinleyenlerimiz? Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Tahkik edin lütfen. Tahkik edin. Ve de tahkik edin. Ve kendinize zulmetmekten
artık vazgeçin. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sevgili izleyenler, dinleyenler sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Sevmenin ötesinde ne var ki? Allah mı? O sevilir. Ona aşık olunur. Ona hayran olunur. Güzeller güzeli. Güzellerin en güzeli. O bizim her şeyimiz. O var olduğu için biz varız. Her şeyiyle bir şiir, bir şarkı, bir özlem. Her şey onunla güzel. O açtı ufuklarımızı. O bizi insan kıldı. Ne söylüyor size ufuklar? Allah'tan başka ne söyleyebilirler ki? Her şey onun eseri. Biz de onun eseriyiz sevgili kardeşlerim. Yaşamak onun da bir başka güzel. O sizinleyse, her an beraberse, o söylüyorsa, o zaman bütün fırtınalar en güzel, hafif serin rüzgarlara dönüşür. İnsanın içine hangi yaşta olursa olsun yaşama sevinciyle titreten, coşturan hep odur. Ne zaman kendiniz için değil de başkaları için yaşamaya başlarsanız, o zaman o sizden hiç ayrılmaz. Sevginin bedeli fedakarlıktır. Fedakarlığın ölçüsü zikirdir. Sevin. Allah'ı sevin. Onu sevdikçe insanları seveceksiniz. İnsanları sevdikçe onu seveceksiniz. O size ilimlerin hepsini öğretecektir. Siz ona layık olun sadece. Sizlere mutluluğu anlatmak mı? Bütün ömrümü bu konuda harcayabilirim. Bütün ufuklara sizin için gidebilirim. Allah'ın bütün söylediklerini sizlere ulaştırabilirim. Bunun için yaşıyoruz. Bunun için var edildik. Hepinizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Hepiniz Allah için yaşamaya başlayın. Yani başkaları için yaşamaya başlayın.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenu olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa, o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların, yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun, onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve falokları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken al hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret, ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı
yasaklandı. Ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır. Ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şehadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi.
1: Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler.
0: Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize, delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse, o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gaybtekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür.

0: Medine'de nazil olmuştur, 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
0: Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum de. De ki, muhakkak ki ben eğer Rabbime isyan edersem büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır. Yegane galip ve o hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir.
1: Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de.
0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felah

ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kim seni dinlerse, onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk. Ve kulaklarında vakra ağırlık vardır. Ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı. Ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi. Ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semî isimli işitme hastasını, ölü olan Fuat isimli idrak hastasını, ölü olan Basar isimli görme hastasını diriltir. Sonra ona döndürülürler. Hayattayken ruhu mürşid eliyle Allah'a döndürülür. Ve ona Rabbinden bir ayet mucize indirilse olmaz mı dediler. Muhakkak ki Allah bir mucize ayet indirmeye kadirdir de. Ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa dört ayaklı hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse
onu sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki biz senden önceki ümmetlere de resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz? Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs teskiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim. De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız.
Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra eceli müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten O'dur. Sizin dönüşünüz sonra O'nadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve O kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu Resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası Hak'tır. Hüküm O'nun değil mi? Ve O hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice O'na yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk onundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık onundur. Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen odur. Ve o hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum.
Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyoruz, gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Fakat kaybolup gidince, ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün
Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez ve O görme hastalarını idrak eder ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir, kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi, şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan, haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek. Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman
onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hassalarını, nefsin kalbinin idrak hassalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hassalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

Allah'ı kullara sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Allah'ı kullara sevdirtmek bir dilektir. Yerdeki mahlukatı seviniz ki Allah sizi sevsin. Yerdeki mahlukatı sevmek bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okuyamaz. Hidayetle Kur'an okumak kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Demek ki şu anda bütün Müslümanlar kalpten ulaşmayı dilese, Kur'an-ı Kerim'i hidayette okusa, 7 safayı sahabe gibi yaşasa, bütün milletlerin en üstünde Müslümanlar olur, İslam olur.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir yarenlik edelim dedik. Sizleri çok sevdiğimizi, çok ama çok sevdiğimizi söylemek istedik. Kalbimizin her köşesinin sizlere dolu olduğunu söylemek istedik. Sevgili kardeşlerim, biz ve sizler bir bütünüz. Allah'ın huzurunda hepimiz Allah için yaşayanlar olmalıyız. Sadece Allah için. O zaman Allah-u Teala'nın bize ne kadar lütufkar davrandığını göreceğiz. O her şeyin sahibi. Her şeyi de biz insanlar için yaratmış. Diyor ki bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar diyor. İnsan. Hepiniz insansınız sevgili kardeşlerim. Kainatın Allah katındaki en değerli mahlukları. Allah'a en yakın olanlar. Ne cinler, ne melekler Allah'a insan kadar yakın olamazlar. Bütün kainat melekler için değil, cinler için değil, insanlar için yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Allah Teala hepinizi öylesine çok seviyor ki sizleri mutlu olmak için yaratmış. Mutlu olmanız için yaratmış. Her şeyi bahşetmiş. Görmek için göz vermiş. İşitmek için kulak. İdrak etmek için akıl ve kalp. Ve böyle bir birliktelikte insanoğlundan istediği bir tek şey var. Tek bir şey. İnsanoğlunun mutlu olması. Sevgili kardeşlerim, işte insanlar hep kendi kendine sorarlar. Acaba biz niçin yaratıldık? Acaba Allah bizi neden yarattı? Allah bizi mutlu olmak için yarattı. Allah'ın ne söylediklerine dikkatle eğilelim. Allah'ın bizden ne istediğini dikkatle öğrenelim ve o istediğini tatbik edelim. Peki ne olur? Allah'ın bu konudaki talebi sadece bizim mutluluğumuza müteallıktır. Allah Teala bizden şunları istiyor. 1. Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı dilemeyi. Bu üçüncü basamağı ifade eder. Kim dilerse Allah onu mutlaka 14. basamağa yani mürşidine ulaşmaya açılan bir kapıya ulaştırır. Mutlaka o kişiyi Allah o kişinin talep etmesi üzerine mürşidine ulaştırır. Biliyorsunuz ki hepinizde bir emanet var sevgili kardeşlerim. Hepiniz bir ruh taşıyorsunuz veya gönderenler taşıyorlardı. Allah'a gönderenler. O ruhu bize emanet olarak veren Allah Teala emanetini geri istiyor. Hepsi bu kadar. Ve de Allah Teala ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemizi
daha bir doğru bir ifadeyle ona iade etmemizi istiyor. Kim emanetini Allah-u Teala'ya teslim ederse, bu kişi önce mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Sonra mürşidine tabi olmuştur. Tabi olduğu zaman o dördüncü basamaktadır. Sonra da ruhunu Allah kendisine ulaştırmıştır. Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Ruh zaten Allah'ın ruhuydu. Ve bu ruhu Allah'a ulaştırmakla bütün insanlar vazifeli. Allah da defaatle üzerimize farz kılmış. İşte irci'i ila rabbiki bu farz emirlerden bir tanesidir. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki raziyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Diyor ki ey mutmain olan nefs, yani emmare, levvame, mülkime kademelerini geçmiş, mutmainneye ulaşmış nefs. Bu dört kademe boyunca Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin mürşidine ulaşması anında Allah o kişinin ruhunu Allah'a doğru yola çıkartır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah mutlaka bu kişiyi mürşidine ulaştırmıştır. Mutlaka Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ne ifade eder bu? Bu dünyadaki en kolay mutluluğu satın alabileceğiniz bir alışverişi ifade eder. Ne karşılığı, ne satın aldınız? Bir dilek karşılığı. Ya Rabbi, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum diye Allah-u Teala'dan talepte bulundunuz. Ne satın aldınız? Allah'a ulaşmayı bu dilekle dilediğiniz anda birinci kat cenneti kazandınız. Allah size mutlaka yardım edecek. Sizi mutlaka mürşidinize ulaştıracaktır. Mutlaka sizin için ezelde tayin edilen bir mürşit vardır. Herkes için vardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, dileyen herkesin Allah Teala tarafından ezelde tayin edilmiş bir mürşidi vardır. Kişi ona ulaşır, tabi olur. Böyle bir tabiyetten sonra bir kişi ölürse Allah Teala onu ikinci kat cennetine kabul eder. Sonra bu kişi mürşidine tabi olduğunda vücudundan ruhu ayrılan bu kişinin ruhu ana dergaha, devrin imamın dergahına ulaşır. O kişi nefsinin nefse emare kademesinde, yani nefsinin kalbinde ilk %7 nur birikiminde birinci kat göğe kadar ulaşabilir. Nefsi levhamede ikinci defa %7 nur birikiminde ikinci kat, ikinci gök katına ruhu ulaşabilir. Burası nefsi levhamedir. Kişi nefsini levhmediyor. Sonra üçüncü gök katına ulaşacaktır. Nefsi mülkime, kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, dördüncü gök katını ifade eder.
İşte ey mutmain olan nefs ifadesi dördüncü kat. Gökyüzüne ulaşmış olan bir ruhun vücuduna ait olan nefse hitap etmektedir. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin muhtevasıyla gök katlarındaki yolculuğunuz arasında kesin bir ilişki söz konusudur. Gök katlarında Allah'a doğru seyreden, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, 7 tane gök katını aşacaktır. Allah'a doğru seyir halinde olacaktır, hareket halinde olacaktır. Ve sonunda mutlaka Allah'a ulaşacaktır. O kişi sağken ulaşırsa, o kişi bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın evliyasından biri olacaktır. Allah'ın veli kulu olacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi evliyalık standartlarının birinci kademesindedir. Veli hüviyetindedir. Velayetin birinci kademesindedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'ın velisi yani dostu olamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyoruz ki hepinizi mutlu olasınız diye yaratmış. Şu dünyada huzur içinde bir dünya hayatını yaşayabilirsiniz diye yaratmış. Hepinizin istediği şey, sizi bu mutluluğa ulaştırmak için istediği şey, bir dilek. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dileyeceksiniz. Dilerseniz ne olur? Dilerseniz Allah'ın sözü var. Bakalım ne diyor Allah Teala? Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, onları kendisine ulaştırır. Allah'a mülaki olmayı dilerse dedik manası, ruhunu hayattayken Allah'a ilka etmeyi, ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse bütün insanlar için ilk üç kat cennet Allah'ın garantisi altındadır. Bir hiç karşılığında, sadece bir talep karşılığında o kişi birinci kat cenneti hak etmiş olur Allah'ın katında. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes sevgili kardeşlerim. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinize baktığınız zaman hangi noktada olduğunuzu da dikkatle gözden geçirin. Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Kalpten bir dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Kalbimdeki bu dileği gerçekleştirmeni diliyorum Yüce Allah'ım. İşte böyle bir ifade, buna benzer bir ifade, ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileme. Başka hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece
bu dileğin sahibisiniz. Allah Teala derhal harekete geçer. Çünkü bu dilek Allah'ın bir sözünün gerçekleşmesi için Allah'ı mutlaka hareket haline getirir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah biz insanları o kadar çok seviyor ki, kainatın en üstün mahlukları olarak yarattığı biz insanları o kadar çok seviyor ki, onların mutluluğu için her şeyi yapmaya hazır. İşte birbiriyle kabili kıyas olmayan, mukayese edilmesi mümkün olmayan iki olay. Bizim tarafımızda ne var? Bir dilek. Kalbimizden Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yaptığımız şey bu kadar. Allah ne yapıyor? Allah bizim üzerimizde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Allah İrşat makamını irşat makamı olarak görmeyen gözlerimizi, irşat makamını irşada memur ve mezun kılınan birisi olarak tanımamızı sağlıyor. Gözlerimiz onu artık irşat makamı olarak görüyor. Kulaklarımız onun söylediklerinin irşada mütalik hususlarını işitmeye başlıyor. Kalbimiz de kulaklarımızın işittiği o güzellikleri idrak etmeye başlıyor. Kim yaptı bunu, biz mi? Hayır, bizler sadece diledik. Allah'a ulaşmayı diledik. Bunu gerçekleştiren, bizi o hüviyete ulaştıran Allah'tır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki, bu güzellik içerisinde Allah Teala insana da verilen mahlukunun sadece mutlu olmasını istiyor. O mutlu olsun diye söz vermiş. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sadece Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde değil, Rad Suresinin 27. ayet-i kerimesinde de söylüyor. Allah talayette olanları bırakır. Yani onlarla ilgilenmez. Ama o talayette olanlar var ya, onlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi demek, birinci kat cenneti hak etmesi demek. İşte o minval üzere Allah-u Teala'nın gözlerini irşat makamını irşat makamı olarak gören bir hüviyete ulaştırır. Görme hastasını da bu minvalde dizayn eder. O kişinin kulaklarını irşat makamının söylediklerini işitir hale getirir. Ve o kişinin işitme hastasını da onları işitebilecek seviyeye çıkarır. Sonra o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin irşat makamının söylediklerini idrak edebilecek seviyeye ulaşmasını sağlar. O kişi irşat makamının söylediklerini idrak etmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbine mürşit sevgisini koyan Allah'tır. Bu minval üzere o sevgiyi Allah Teala'dan alan kişi Allah'a müracaat eder.
mürşidini Allah Teala'dan talep eder. Perşembeyi cumaya bağlayan gece vay abdesti alır. Gece saat 12'den sonra kalkıp vay abdesti alır ve hacet namazını kılar. Allah'tan mürşidini talep eder. Hacet namazı 4 rekatlık bir namazdır. 1. rekatta Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas. 2. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. Ve hacet namazının sonunda bu kişi Allah-u Teala'ya talepte bulunur. Fatiha'dan sonra okunan dualar, kişinin önce vay abdesti alması, gece 12'den sonra kalkması, sabah namazı olmadan evvel bu işi tahakkuk ettirmesi gerekir. Şimdiki saatle bir oluyor. Kişi Allah'tan mürşidini isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'tan isteyin. Allah Teala size verecektir. Burada bir tek kanun caridir. Allah Teala verecektir. Siz neye layıksanız sadece onu verecektir. Allah'ın şaşmaz bir adalet ölçüsü vardır. Kimsenin hakkını zayi etmez. Herkese hakkı tam olarak ödenir. Başka bir ifadeyle neye layıksanız Allah'tan sadece onu alırsınız sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizayn altında Allah Teala sizleri bir araya topluyor. Hacet namazında Fatiha, üç ayetel kürsi, Fatiha, İhlas, Felak, Nas diye bir sıralama söz konusudur. Allah Teala'nın dizaynı bütün güzellikleri sizlerin yaşamasını temin etmek üzere oluşturulmuştur. Kim Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyip de Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir, göstermemesi mümkün değildir. Kim de kalbinden gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilememişse ama sözle "Ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum, beni de sana ulaştır" demişse bu da Allah'a yetmez. O kişinin mutlaka kalbi bir talep olarak bunu gerçekleştirmesi Allah'ın temel muradıdır. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek talebi mutlaka var olmalıdır. Kalben istememişse kişi bunu diliyle söylüyorsa bu Allah'a yetmez ve o kişi hiçbir zaman mürşidine
ulaşamaz. Kalben Allah'a ulaşmayı gerçekten dilemiyorsa. Dinin söylediği sözler Allah için yeterli değildir. Kalbin talebi asıldır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kim böyle bir kalbi taleple Allah'a ulaşırsa, Ya Rabbi ben mürşidimi istiyorum diye, Allah ona mutlaka mürşidini gösterir.

Sonraki şey mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. Bu tabiyet o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun gelmesini mutlaka sağlayacaktır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, Allah için yaşamak ve Allah için ölmek. Biz insanlar doğarız, yaşarız ve ölürüz. Hepimiz faniyiz. Bu dünyada sadece Allah'ın bize verdiği ömür kadar yaşarız. Sonra ölüm adı verilen bir müessese canlılıktan bizi alır, farklı bir hüviyete gireriz, ölürüz. İşte bir insanın ruhu eğer o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilememişse, böyle bir talebi oluşmamışsa,

Yani mitokondrileri hareketsiz hale getirmek. Sevgili kardeşlerim, kişi ölür. Fizik vücut öldüğü zaman muhtevasında olan nefs içinde, ruh içinde sadece bir görüntüdür. Onlar için artık bir mekan olmak vasfını kaybetmiştir. Ve vücuttan ayrılan bulunduğu yerde kalsa bile fizik vücut kendisi için mekan olmadığı için açıkta kalan ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak 7 katlık bir yolculuğa çıkarlar. 7 gök katını aşıp 7. gök katında 7 tane alemi geçtikten sonra Sitret-i Münteha'ya kadar beraberlerinde götürürler. Sitret-i Münteha'dan yukarıya ruh yalnız başına çıkıp Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın ruhu Allah'a geri dönmüştür. İşte bu ruhun Allah'a dönüşü iki şekilde tahakkuk eder. Birisi o kişi Allah'a mülaki olmayı diler. Ruhu vücudundan ayrılır. Kişi nefs tezkiyesine başlar. 7 kademe nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleşir. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluk ancak nefs tezkiyesiyle sağlanabilir. Bu da hepinizin kolayca başarabileceği bir şeydir. Çünkü bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği zaman onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağı cihette o kişi bunu başaramayacak olan bütün negatif faktörlerle dolu olsa bile Allah Teala hepsini devre dışı bırakacaktır. O kişiyi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıran bir hüviyete sokacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişinin nefsinin kalbindeki afetler %7 %7 azaldıkça ruh Allah'a doğru yaptığı seyrisülük atlı yolculuğunu bütün gök katlarını birer birer aşarak gerçekleştirir. İşte mutluluğunuz her geçen gün biraz daha artacaktır. Sonunda 7 tane gök katı aşılacak ruhunuz tarafından. Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına yükselen ruhunuz Allah'ın zatında yok olacaktır. Bu noktada siz dünya mutluluğunun yarısına sahip olmuşsunuzdur. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i yok olmuştur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Vücudunuza tabi ettiğinizde 2. kat cennetin, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınızda 3. kat cennetin.

Bunların hepsi bu süreç içerisinde size dünyada çok büyük bir mutluluğu sağlar. Vuslattan sonra aynı hüviyette yaşanamayacak olan bir büyük mutluluk yaşarsınız. Ne zaman ruhunuz Allah'ın zatına ulaşırsa, Allah'ın zatında yok olursa, bu noktadan itibaren sevgili kardeşlerim, hepiniz için bir mutluluk söz konusu olur. Dünya mutluluğunun yarısı sizin olmuştur. Allah Teala bunu bir hiç karşılığı veriyor. Kişi sadece Allah'tan bir dilekte bulunuyor. Ya Rabbi diyor, ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah için yaşamak, Allah için ölmek. Bu Allah için kelimelerinin var olduğu her noktada o kişi mutludur. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu mutluluğu yaşarken başka insanları mutlu etmeyi unutmamalısınız. Çünkü başkalarına ulaştırabileceğiniz her mutluluğun iki katı size iade edilir. Siz başkalarını mutlu etmeye çalışırken onların yaşadığı mutluluğun çok daha fazlasını yaşamak imkanına kavuşturulursunuz Allah Teala tarafından. Allah Teala size mutluluk verir. Ruhunuz nefsinize huzur verir. Başkalarına yapacağınız her yardım, onları mutlu eden her davranışınız size çok büyük şeyler kazandırır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar cemaat halinde yaşarlar. Bir toplumu oluştururlar. Daima ilişkiler içerisindedirler. Konuşurlar. Ve başkalarına yardım ettikçe, başkaları için yaşadıkça huzuru ve mutluluğu yaşarlar bütün boyutlarıyla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ediniz ve de şükrediniz ki sizi tasavvufun içinde kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Mürşidinize ulaşıp tabi olmuşsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunuzu da Allah'alaştırmışsınız. Bu süreç içinde dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olmak zevkini yaşamışsınızdır. İşte Allah Teala'nın hepinizden mutlak olarak istediği şey bu devreyi tamamlamanızdır. Bunun içinde bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz Allah için yeterlidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat.

0: Tabevinden yepyeni bir kampanya. Sahabe gibi mutluluğu yaşamak isteyen herkes için Doktor Abdülcabbar Boran, Kur'an-ı Kerim ayetlerine dayalı bir büyük ilmin kapılarını bizler için aralıyor. Birinci kitap, Hadislerle 28 Basamak İslam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir gün benim hadislerim tartışma konusu olacaktır. Tartışma konusu olduğu günlerde Kur'an-ı Kerim'e bakınız. Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir hadisim olamaz buyurmuştur. Nebiler Sultanı'nın hadisi şeriflerini Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bu kitapta bulacaksınız. İkinci kitap, Kur'an'ın şifresi Ahzab 40. Kur'an'da açık ve net olmasına rağmen asırlardır çözümsüz hale getirilen Nebi-Resul denklemi Kur'an'ın şifresi Ahzab 40'la çözülüyor. Üçüncü kitap, Bid'atler. Dine sonradan sokulmuş 19 temel hurafe, Kur'an ayetleriyle gözler önüne serilirken, İblisin asırlardır süregelen korkunç tuzağının farkına varacaksınız. Dördüncü kitap, Hidayet Çağı. Allahu Teala'nın nurunu tamamlamak, 7 safha ve 4 teslimden oluşan Kur'an ahlakını tüm kainata hakim kılmak için vazifelendirdiği Mehdi Resul önderliğinde hidayet çağının nasıl yaşanacağına sizler de tanıklık edeceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: ikinizle bir şey söylemek istiyorum. Allah mı iyi düşünür, siz mi iyi düşünürsünüz? Biliyorum dedi vatandaşlarımız, tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar ulaşabileceğinizi aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmalısınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem verilmesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiği zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rişat Mutlu size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsa size bir emir verirken o emre dikkat edin. Kendiniz bir şey saklayın. Çekil öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehdederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş orada biter. Sizin söylediğiniz imkansız değer adamla orada vaylete ulaşamayan kişinin kös kös geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra tetkişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görelim orada. 20 küsur kişiden iki kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğim en ufak emirlerde kendinize az kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaksız. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, hiçbir kişinin aynesi lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir takım yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir düşükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Yoksa nefsi onu hep tembelliğe, hep nefsi istikametindeki olayları götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmezdi Allah tarafından. Sevgili dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız. Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kuran başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıfatı sizin üzerinde yücelerek, dikkat edin yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyorum ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim? Şu olayda kendimi düşünmedim mi? Kendime çalışmadım mı? Öyleyse ben o noktada eksiktim. Allah-u Teala elbette beklediğim şeyleri bana ihsan etmeyecektir. Öyleyse bugünden itibaren ben bir karar veriyorum. Bugünden itibaren kendimi defterden silme kararı alıyorum.

0: Allah'ınızı hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri mucize ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmet.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri beraber kıldı, bir araya getirdi. Kainatın evrensel kanunlarını ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'le mutluluğu yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an sohbetlerinin birisinde şöyle buyuruyor. Yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Hazreti Ali, ya Resulullah, bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bu fitnelerden kurtuluş Allah'ın kitabı olan Kur'an'ladır. Çünkü onda sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin haberi ve kendi aranızdan hükmü vardır. Bu açıklamayla Allah Resulü Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır demiş oluyor. Yani bütün zaman parçalarında insanoğlu için geçerli olan bütün kanunlar, evrensel kanunlar Kur'an'ın içerisinde yer almış. O Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Şimdi kibrinden dolayı Kur'an'ı terk edenlerden bahsediyor Allah Resulü. Allah Teala Arap suresinin 146-147. ayet-i kerimelerinde şöyle buyuruyor. Sa'at şefuan hayatellezine ellezine tekebbüne fil ardi bi gayri hakkın. Ve en yeru kulli ayetin la yuminu biha. Ve en yeru sebil rüştü la yetehizu sebilâ. İşte bu ayet-i kerimede yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onu yol edinmezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ayetleri yalanlayanlar ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tekzip edenlerdir. Ayetlerden gafil olanlar Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse evrensel kanunları ihtiva eden bütün zamanların kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o ayetlerden gafildir. Kim hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını yalanlarsa o da kesinlikle hüsrandadır. Ve onların mutluluğu yaşaması söz konusu değil. Şimdi tekrar hadisimize dönecek olursak, kim kibrinden dolayı bu kitabı terk ederse, işte bu kitabı terk edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ayetlerden gafil olanlar, bu kitabı terk edenler, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını yalanlayanlar. Allah onların belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Yani kim mutluluğu Kur'an'ın dışında bir yerde ararsa, Allah onu delalete bırakır. Mutsuz huzursuz bir hayat yaşar. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu haberidir. Yani Kur'an-ı Kerim bir başka
ifadesiyle sırat-ı müstakim Allah'ın ipini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, hadiste bahsi geçen fitneler. Fitne, lügat anlamı manası itibariyle imtihan demek. Allah-u Teala fitne kelimesiyle, imtihan kelimesiyle acaba Allah ne demek istiyor? Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Sevgili kardeşlerim, bütün devredeki insanlar imtihana tabi tutulurlar. Allah-u Teala tarafından dünyada şu anda 8,5 milyar insan yaşıyor. Allah-u Teala insanı yaratmış. Cennetini de yaratmış. İnsan adı verilen en çok sevdiği mahlukunu cennetine almak için bütün insanların sadece mutlu olmasını istiyor. Sadece bu maksat için insanoğlu yaratılmış. Mutlu olsun diye yaratılmıştır. Saadeti yaşasın diye yaratılmıştır. İnsanın mutluluğu, insanın saadeti iki ayrı cephede teşekkül eder. Cennet saadeti ve dünya saadeti olmak üzere iki kanadı içerir. Şimdi dünya bir fitne üzeredir. Şu an dünyada yaşayan 8,5 milyar insanın %90'dan fazlası bu fitne sebebiyle gideceği yer ne yazık ki cehennem. Öyleyse nasıl bir olay bu fitne? Fitnenin sahibi kimdir? Nasıl bir mahluktur? Hedefi nedir? Fitnenin sahibi şeytandır. Hedefi elinden gelse bir kişiyi bile cennete ulaştırmamak üzere herkesi cehenneme ulaştırmaktır. Bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ister. Şimdi sizinle beraber fitnenin başlangıç noktasına dönelim. Fitne insanlık tarihi kadar eskidir. Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Bicir suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَانٍ مَسْنُونَ. Secde suresinin 7. ayet-i kerimesinde onu bir nefse dizayn ediyor. Dizayn edilen nefsimiz 19 ahvetle malul. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayet, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane afet. İşte 19 afette mağlul olan nefs ve fizik vücutla dünya hayatına gelen herkes şeytanı kendisiyle beraber görür. Şeytanın insanlar üzerinde bir zorlayıcı gücü yok. Şeytan sadece nefsin afetlerine davetiye çıkartır. İşte bu haliyle bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarda kaybettiğimiz dereceler sebebiyle hep huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşarlar. Kimdir bu huzursuz, mutsuz hayatı yaşayanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olanlar, ayetlere itibar etmeyen, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmayan, yalanlayanlar.
İşte fitne burada başlamıştır. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği, bugün üniversitelerde öğretilen din eğitimi arasında büyük farklar söz konusudur. İnsanlar dini Kur'an'dan değil, insanların sonradan din tatbikatına koyduğu el yazması kitaplardan din öğretiyorlar. İşte bu fitnedir. İnsanların %90'dan fazlası bu sebeple cehenneme gideceklerdir. Çünkü iblis öncelikle Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önden, arkadan gireceğim. Onların Allah'a ulaşmayı dilemesine mani olacağım. Hicr 39'da ise dünya hayatını onlara süsleyeceğim. Böylece iki cepheden iblis insanlar üzerinde negatifi oluşturarak onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyorum. Allah'ın doğruları unutulduğu için, Allah'ın hedefleri yok edildiği için. Allah Teala fitne katilden beterdir. Bakara 217'de. Bugün dünya üzerinde fitne var mıdır? Bütün boyutlarıyla fitne vardır. Peki bu fitne kasıtlı bir şekilde mi çıkmış? Hayır. Zavallı insanlar neden oldukları bilmedikleri, neden kaynaklarını bilmedikleri fitneden dolayı cehenneme gideceklerdir. Arkasında sadece ayetlerden gafil olmaları var. Sadece ayetleri yalanlamaları var. Araf 46-47. Şimdi gelin Yunus suresinin 7-8. ayetlerine bakalım. Fitnenin boyutu tayin edilen bir beraberce görelim. Ne diyor Allah-u Teala? اَنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Öyleyse fitnenin başı ayetlerden gafil olmak var. Kim ayetlerden gafilse gideceği yer cehennem. Fitnenin ikinci kısmı da şu. Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Allah-u Teala kesinlikle Kur'an-ı Kerim'de ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağını söylüyor. Bir, ölümle ruhun Allah'a ulaşması bu kader tahtında gerçekleşiyor ve şirkli ulaşmadır. Hayattayken Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhun Allah'a ulaşması bu da beraberinde cennet mükafatını getirir. Öyleyse öncelikle ayetlerden gafil olmak söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, Allah-u Teala onu eşiyle birlikte cennetine koyuyor. Bakara 35. Cennete yerleşin, dilediğin yerden yiyin için ama bu ağaca yaklaşmayın. Ama Taha suresinin 120. ayet-i kerimesinde şeytan onları kandırıyor. Vesvese veriyor. Ey Adem, sana ebedilik ağacını sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121. Adem Aleyhisselam Allah'ın emrini unutuyor. Bu ağaçtan yeme emrini unutuyor ve iblisin dediğine geliyor. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. İkisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Nasıl şeytan isyan edip Allah'ın huzurundan kovulduysa, Adem Aleyhisselam da isyan ettiği için cennetten yeryüzüne indirildi. Taha 122. Allah Teala Rabbi onu seçti. Böylece onun tövbesini kabul etti. Seçti.
Hangi ayet gelince seçti? Resul olması hasebiyle doğmadan evvel seçilen. Kasas 68. Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Seçti ve onu tövbesini kabul etti. Ve hidayete erdirdi. Taha 122. Sonra Taha 123'te Allah Teala hidayete erdirdiği Adem Aleyhisselam'ı evlatlarına, zürriyetine hidayetçi olarak gönderiyor. Kâle ebitâ cemî'an ba'dikum ve'admun. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakirlerden olmaz. Öyleyse görüyorsunuz ki insan hangi zaman parçasında yaşasa yaşasın mutlaka Allah Teala katından ona hidayetçiler gönderiyor. Kur'an'ın hedefi hidayet ama hidayetin hedefi de mutluluk. Nitekim Allah Resulü hadisinde ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. O zaman Allah'ın katından her kavmin içerisinde hidayetçiler gönderiliyor. Örneğin Rad suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Peygamber Efendimiz'e buyuruyor ki اِنَّمَا اَنْتَمْ مُنْزُنُ Sen bir uyarıcısın. وَلِكُلِّ قَوْمٌ هَاد Bütün kavimlerde her zaman parçasında hidayetçi vardır. İşte bu her zaman parçasında her kavimde gönderilen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyor. Nitekim Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Resul, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Eğer dönerseniz, itaat etmezseniz Resul'e düşen sadece hidayeti tebliğdir. Sizin üzerinize düşen ise Resul'e itaattır. Resul'e itaat ederseniz hidayete erersiniz. O zaman delalette hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kişinin hidayeti dilemesi, Resul'ün davetine icabet etmesi demektir. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede, her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla hidayeti tebliğ eden veli Resuller, hep insanları Allah'a davet ederler. Allah'a davet eden Resuller. Allah'a davet eden Resullerin hepsi kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Nefs tasfiyesi yaptıkları için. Allah'a davet eden Resuller hepsi kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Allah'a davet eden Resuller Kur'an'ın bütününe tabidirler. İki tür insan yaşar. Kitabın bir kısmına iman edenler ama Kur'an'ın bütününe tabi olanlar. İşte bu kitabın bir kısmına iman edenler emaniye tabi olanlardır. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ise kesinlikle onlar Allah'ın Resulleri veya dünya hayatını yaşarken 7 sava 4 tesmin yaşayan müşriklerdir. İşte ister devrin imamı olsun, ister kavim Resulleri olsun, ister veli müşrikler olsun, onların hepsi Allah'a davet ederler ve olaylar yaşanıyor, olayların değerlendirilmesi var ve sonuçta üçüncü basamakta kişinin Resul'e itaat etmesi yani Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, yaratılış gayemiz olan Allah'a kul olmak sebebiyle o kişi Allah'a ulaşmayı dileyerek Zümer 17'ye göre kendisini şeytana konmaktan kurtarır, Allah'ın kulu olur. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, birinci safa kul olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci safa kul olmak, Allah-u Teala'nın hacet namazıyla bize gösterdiği mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Bu da irşat yoludur. Evvela ayetlere iman etmekle kişi hak müminlerden olur. Allah'a inanmak bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak iki, farz olduğuna inanmak üç, her devirde bu vardır.
ve iradesiyle ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemesi. İşte bugün fitnenin yaşanmasının arkasında ümmetin din tatbikatından kaldırılan emanet ve huşudur. Emanet ruhtur. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılmıştır. Huşu olayı zikirdir. Zikir din tatbikatından çıkartılmıştır. Zikir yoksa huşu yoktur. Emanet yoksa kesinlikle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoktur. Ve bu ikisi din tatbikatından çıkartılarak evvela hedef emirlerin hepsi devreden çıkmış. 7 tane hedef emir var. Bütün kutsal kitaplarda Adem Aleyhisselam'dan başlayan son Nebi, Nebi Resultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın insanların ahiret ve dünya saadeti için vaaz ettiği bütün evrensel kanunlarını ihtiva eden kutsal kitaplarda 7 safa 4 teslim var. Ulaşmayı dilemek ve ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bu ikisi yok. Geri kalan hedeflerin hiçbirisi de artık mümkün değil. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan hiç kimse teslim dinini yaşayamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, tövbe etmeyen de geri kalan vasıta emirlerle kurtuluşa ulaşamaz. Öyleyse iblis insanları can evinden vurmuş. Ulaşma dileği, yani ruhun talebini din tatbikatından çıkartarak, zikri de din tatbikatından çıkartarak, vasıta emirlerde ibadetlerin sultanı zikir, hedef emirlerde de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Hedef emirlerde ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması emanet devreden çıkmış. Vasıta emirlerde de ibadetlerin sultanı zikir devreden çıkmış. Bu ikisi yoksa din yoktur. İşte Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Namaz kılarlar, oruç tutarlar, zekat verirler, hepsini yaparlar ama cehenneme gidecekler. Çünkü sizden bir kimse cennet ehline amelleri işler ki kendisiyle cennet arasında bir aşın mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye, Kur'an'ın hükmü devreye gider ve o kimse bu sefer cehennem ehlinin amelleri işlemeye başlar ve cehenneme girer. Bir kimse cehennem ehlinin amelleri işler ki kendisiyle cehennem arasında bir aşırı mesafe kılır derken kitabın hükmü, Kur'an'ın hükmü devreye girer. O kimse cennet ehlinin amellerini işlemeye başlar, cennete gider. İşte cennetlik amel işleyip cehenneme gitmesinin arkasında o kişinin ayetlerden gafil olması, Allah'a ulaşmayı dilememesi var. Cehennemlik amel işleyip cennete gitmesinin arkasında o kişinin ayetlere iman etmesi var. Birinci cehennem ayetlerden gafil olanlardır. Birinci cennet de ayetlere iman edenlerdir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim cennetin de anahtarı, cehennemin de kilididir. Kişi Kur'an'dan gafil olursa o kişinin gideceği yer cehennem. Ama kişi Kur'an'a giriş yaparsa, ayetlere iman ederse, evrensel konulara din yaşarsa, o kişinin gideceği yer mutlaka cennet. İşte sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveninde birinci basamakta olaylar yaşanıyor. Yani her olay bir imtihan. Olaylar değerlendiriliyor. Sonra üçüncü basamakta Resul'ün daveti söz konusu. Resul Allah'a davet ediyor. Daveti kabul edenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman beşinci basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözlerindeki icabın mesleği alıyor. Davet eden mürşidi mürşid olarak görüyor. Kulaklardaki vakra alıyor. Mürşidin sözlerinin manasına ve ayetlerin manasına varıyor. Kalpteki ekinetik alıyor ve o kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indiriyor. Böylece ameni oluyor. Yani 7 furkanın sahibi oluyor. Evvela o kişi mürşidi mürşid olarak görmeye başlıyor.
Sonra 7 Furkan'ın sahibi oluyor. Bundan sonra kendisine söylenen her sözü Kur'an'la karşılaştırarak, Kur'an'a uyuyorsa iman ediyor, Kur'an'a uymuyorsa kabul etmiyor. Allah onu halde bırakmıyor. Ne demiştik? Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluk. İşte Kur'an hedefi hidayetse Allah kalbine hidayetle ulaşıyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kaf 33. Göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Enam 125. Ve o kişi zikretmeye başladığına rahmet kalbine giriyor. O rahmetle hadit 16'ya göre kişi huşu sahibi oluyor. Ne diyordu Allah Resulü? Bu ümmetten kaldıracak ilk şey emanet ve huşu. Emanet ruhtur, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılıyor. Huşu da zikir din tatbikatından çıkıyor. Çünkü kişi zikretmezse huşu sahibi olamaz. Ama hadit 16'ya göre huşu sahibi olan kişi perşembeyi cumaya bağlayan gece hacet namazı kılar da mürşidini Allah'tan isterse Allah ona mürşid gösteriyor. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra nübüvvet yok mu, bir şeriat var. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir deyince sari rüya. İşte kim haccet namazıyla mürşidini Allah'tan isterse 4 rekat bir namazdır. 1. rekatı Fatiha'dan sonra 3 ayet-el kürsi. 2. rekatı Fatiha'dan sonra İhlas Felek Nas. 3. rekatta İhlas Felek Nas. Dönünce İhlas Felek Nas okur ve Allah'tan mürşidini görmeyi talep ederse Allah'tan, yatağını kıbleye göre dizayn ederse Allah Teala ona mutlaka mürşid gösterir. Gördüğü mürşide gidip kişi tabi olması lazım. Tabi olduğu zaman o kişi 7 kalp şartının sahibi olur, o kişi 7 nimetin sahibi olur. 7 kalp şartıyla nefs eskisine başlar, 7 nimette de ruh vücuttan ayrılıp gök katlarında yükselmeye başlar. İşte o kişi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaya başlar. Kur'an ayetlerine baktığımız zaman tam 73 ayeti kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması olan hidayet açıklanıyor. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. 12 kere üzerimize farz kılınıyor. Ruhun 73 ayet kerimede Allah'ın zatına ulaşması hidayet, 12 kere üzerimize farz kılınması olabilmesi için nefsin 7 kademede tezkiye olması lazım. 7 kademedeki tezkiye emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezkiye. Bakın, tezkiye oldukça ruh gök katlarında yükseliyor. Ama 7 kademedeki nefs tezkiyesi, ruhun Allah'ın zatına ulaşması bir mürşid, bir tezkiyeci olmadan olmaz. Nefs tezkiyesini mürşid yapar. Sıraytımıza bakacak olursak, öyleyse Allah'a ulaşma dileği neden farz? Dileyen kişiyi Allah mürşidine ulaştırıyor. Ve nefs tezkiyesini mürşid yapar. İşte Bakara 129. Onların nefsini tezkiye eder. Bakara 151. Onların nefsini tezkiye eder. Bakara 164. Onları tezkiye eder. Nur Cuma 2 onları tezkiye eder. Kimi tezkiye eder? Takva sahiplerini tezkiye eder. Takva sahipleri kimdir? Şeytanın adımlarına tabi olmayan, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve mürşitlerine tabi olanlar. Görüyorsunuz ki evrensel kanunları ihtiva eden kutsal kitapların hepsi mutlak surette insanları ahiret ve dünya saadetine yüze yüz ulaştırıyor. Şimdi bütün insanlar huzur ve saadeti arıyor. Allah da herkesi cennetine ve dünyada mutluluğa ulaştırmak istiyor. Ama bir tek istemeyen İblis. Allah istiyor, biz insanlar istiyoruz. İstemeyen bir tek varlık var, İblis. Ve ne yazık ki bu iblise insanların mağlup olmasının arkasında Kur'an'ı unutmaları var. Ayetlerden gafil olmaları, ayetleri yalanlamaları var. Ama Allah Teala da her devirde ardı arkası kesilmeksizin İnsanlara davet babında Resullerin vazifeli kılıyor ve şimdi slaytımıza bakacak olursak mürşidine tabi olan kişi
Yedi kalp şartının sahibi en-nezafetü minel iman, temizlik imandan gelir ve çok kısa süre içerisinde 15 bin zikirle nefsi emmare, 17 bin zikirle nefsi levame, 19 bin zikirle nefsi mülheme, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, 23 bin zikirle nefsi raziye, 25 bin zikirle nefsi marziye, 33 bin zikirle nefsi teskiye. Öyleyse bütün kutsal kitaplardaki dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da bu şekilde anlatılmış ve çok kısa süre içerisinde 7 kademede Resullerin vasıtasıyla nefsi tezkiye ederek ruhu Allah kendisine ulaştırıyor. Sanki bunları insanlar yapmış gibi 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısıyla onları müjdeliyor. İşte Allah Teala Zümer 17'de وَالَّذ۪ينَ اِنْشْتَنَبُوا تَعُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْلِ بُشَفَ بَشْرِ اِبَادِ Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yönelerek Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarım müjdele. Bakara Suresi'nin 155. ayet-i kerimesinde وَاَنَّ وَلَكُمْ مِشَرِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْيَ وَنَخْسَمْ اَمْوَالِ وَاَنْفِسِ وَسَمَرَاتْ وَبَشُرُ مِنَ السَّابِرِينَ Sizi korkuyla, açlıkla, mal candan eksilmeyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. İşte bu sabredenler Allah'a ulaşmayı dileyen müşriklere tabi olan Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler. Sabredenler müjdele. Ve bu herkese Allah'ın bir garantisi. Rad 27 ve Şura 13'te Allah kendisine yönelen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın lütfu keremi, bu Allah'ın bir müjdesi, bu Allah'ın bir hidayeti hediyesidir. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bu insana ne sağlar? İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında nefs sahibi olan insanların kendisine yaptığı zulüm sebebiyle o kalbine ulaşan %51 nurla onları affeder. Affetmek önemli mi? Evet. Şeriat kıssası, tarikat affı. Öyleyse beraber yaşamakta olduğunuz bütün insanlar, onların hatalarını affederseniz kendinize iyilik yaparsınız ve otomatikmen dünya saadetinin %51'ine sahip olursunuz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'le, kutsal kitaplarla huzur ve mutluluğu ahirette ve dünyada yaşamak çok kolay, çok basit. Sadece

0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği evrensel kanunlara uyacağıma, itaat edeceğime yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm.
1: Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
0: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Şura suresinin 9. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Emittehazu min dunihi evliyae. Fallahu vel veliyyun ve huve yuhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Em yoksa ittihazu edindiler minden dunihi ondan başka evliyaya veliler dostlar fe böylece işte Allah'ı Allah ve o el veliyyü veli dost ve hüve ve o yuhyi diriltir el mevta ölüler ve hüve ve o ala kulli şeyin her şeye kadirin kadir olan gücü yetendir. Yoksa ondan başka, Allah'tan başka dostlar mı edindiler? İşte Allah. O dosttur. Ve o ölüleri diriltir. Ve o her şeye kadirdir. Allah'tan başka dostlar mı edindiler diyor Allah Teala. Aslında sadece Allah dosttur. Tağut yani insan ve cin şeytanlar hiçbirisi dost değildir. Ne şeytanın kendisi, ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar insana asla dost olmazlar. Onlar insanın daima düşmanlarıdır. Neden? Çünkü kendileri cehenneme gidecek. Bütün insanları da kendileriyle beraber cehenneme ulaştırmak isterler. Şeytan bizatihi iblis ve avanesi olan diğer şeytanlar, yani kabilesi olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Onlar diyor Allah-u Teala sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görürler diyor Allah-u Teala. Yoksa ondan başka, yani Allah'tan başka dost edinmek mümkün mü? Hayır. Ne şeytan, ne de insan ve cin şeytanlar, hiçbirisi insana dost olmaz. Onlar mutlak olarak düşman saflardadırlar. Ama kafirler, tağutun dostudur diyor Allah-u Teala. Tağut onlara dost değildir. Kafirler tağutun dostudur. Neden tağut onlara dost değildir? Çünkü onlar tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Dost hiç insanı nurdan zulmete götürür mü? Ama tağut insan ve cin şeytanlar götürürler. Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'a ulaşan birisi tağutu dost edinirse insan ve cin şeytanları o zaman ulaştığı yerden aşağı düşer. Zikri giderek 33 binden aşağı doğru iner ve kişi her gün kan kaybeder, manevi kan kaybeder ve giderek aşağı doğru iner ve gideceği yer cehennem olur. Öyleyse ne şeytan, ne insan ve cin şeytanlar hiçbirisi dost olmaz. Onlar asla dost değildir. Düşmandırlar, hedefleri bütün insanları kendileriyle beraber cehenneme sürüklemektir. Onuncu ayet-i kerime, Şura suresi 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mehteleftum fihi min şeyin.
fe hükmuhu ilallah. Zalikumullahu Rabbi aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Ve ma ve şey ihtileftüm, siz ihtilafa düştünüz. Ve ma ihtileftüm, sizin ihtilafa düştüğünüz şey. Fi onda, onun hakkında, min şeyin, bir şey. Fe böylece artık hükmü, onun hükmü, ila Allah'ı, Allah'a ait. Zalikum, işte o, işte bu. Allah'ı Allah, Rabbi benim Rabbim. Aleyhi ona tevekkeltü, ben tevekkül ettim. Ve ileyhi ben ona unibu, yönelirim. Bir şey hakkında itirafa düşerseniz, artık onun hükmü Allah'a aittir. İki tarafa da taraf oldukları için hükmetme yetkisini vermiyor Allah-u Teala. Onun hükmü Allah'a aittir diyor. Nerede ihtilaf varsa, iki kişi anlaşamıyorsa, onlardan birisi hükmün sahibi değildir. İkisi de hükmün sahibi değildir. Hüküm Allah'a aittir. Eğer ihtilaf varsa, eğer hükmetme yetkisi taraflardan birinde olsa mutlaka kendine yontacak, karşı tarafı haksız çıkaracaktır. İnsanlar hep buna uğraşırlar. Oysa ki öyle bir anlaşmazlık halinde, kim kiminle anlaşmazlığa düşerse düşsün, hüküm o insanların değildir, Allah'ındır.

Ve işte o Allah, yani hüküm veren Allah benim Rabbimdir diyor. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim. Yani onu kendime vekil tayin eyledim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala öyle söylüyor ona. Ne demek bu? Yani Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah'ın Allah'a ulaşmayı dileyen herkesi kendisine ulaştıracağına kesin şekilde inanmış. Bu inancın sahibi olan herkes Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Kim? Ben Allah'a ulaşmayı diledim, öyleyse mutlaka Allah beni kendisine ulaştıracaktır diye düşünüyorsa, o kişi Allah'a kendisine vekil tayin edendir. İşte Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Ve onlar Allah'a mülaki olacaklarına kesinlikle inanırlar. İlla alel haşiyin, huşu sahipleri hariç, ellezine yezunnune ennehum mülaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun. Onlar yakin hasrederek inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Mutlak olarak Allah'a mülaki olacaklarına kesin olarak inanırlar ve ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin olarak inanan bu insanlar, ölümden sonra da ruhlarının Allah'a rücu edeceğine, Allah'a ölümden sonra da ulaşacağına, kendileri ulaştırmayacaklar ama öldüğü için, Azrail Aleyhisselam ve onun takımı ulaştıracak ama ruhların ölümden sonra da Allah'a rücu edeceğine, geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İşte bu Allah benim Rabbimdir. Ona tevekkül ettim. Tevekkül eden kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen ve Allah'ın Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde ruhunu Allah'a ulaştıracağına kesin şekilde inanan adam Allah'a tevekkül eden kişidir. Ve tevekkülün neticesi nedir? Allah'a yönelmek. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve ona tevekkül etmişse, yani inanıyorsa ki Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mutlaka Allah ona kendisine ulaştırır. O zaman Allah'a tevekkül etmiştir. Ne yapacaktır? Allah'a yönelecektir. Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Ki Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilesin ve kendisine ulaştırsın. Şura suresinin 11. ayet-i kerimesi: Bismillahirrahmanirrahim. Fâtirus semâvâti vel ardi. Ceale lekum min enfusikum ezvâcen ve minel en'âmi ezvâcen.

Yazı ukum fihi leyse ke mislihi şey un ve üves semi'ül basir ve hüve semi'ül alim diyor Allah Teala birçok yerde. Burada da semi'ül basir diyor.

yarattırı yaratan es-semavati semalar gökler ve el-ardı ve arz yeryüzü yer cehale kıldı. Lekum size sizin için min enfisikum kendi nefslerinizden ezvacen eşler ve minel en'amin ve hayvanlardan ezvacen eşler. Yüz yezre okum sizi çoğaltıp yayar. Fihi orada leyse değil. Ke mislihi onun misli gibi, onun eşi gibi şeyun bir şey ve huve ve o es-semi'u en iyi işiten, el-basir'u en iyi gören. Gökleri ve yeri yaratan sizin nefslerinizden eşler kıldı ve hayvanlardan da eşler, yani hayvanlardan da eşler kıldı. Orada sizi çoğaltır, yayar. Hiçbir şey onun gibi değildir ve o en iyi işiten, en iyi görendir.

Allah Teala bütün canlılardan işler kılıyor, nesiller türesin diye. Bir nesil öldükten sonra yerine yeni nesiller hayatlarını devam ettirsinler ve o varlık dünya üzerinde hep mevcut olsun diye Allah Teala devamlılık sağlamış. İnsanları ve hayvanları eşler kılmış. Kadın ve erkek insanlarda, erkek ve dişi hayvanlarda. Nefisler böylece insanlardan eşler, davarlardan çiftler oluşturmuş Allah-u Teala ve nesiller üresin, yeryüzüne yayılsın diye. O Allah-u Teala gökleri de yaratandır, yeri de yaratandır. Şura suresi 12. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Lehu mekkal lehu mekka li dus semavati vel ardi hepsi tur rızka limen yeşâ'ı ve yaktir. İnnehu bi kulli şeyin alim. Lehu onun mekalidu anahtarlar es semavati semalar gökler ve el ardı ve arz yeryüzü yer yefsutu genişletir el rızka rızık demen o kimse için şahidiler ve yaktır ve takdir eder daraltır. İnnehu muhakkak ki o bi kulli şeyin her şeyi alimin alim. En iyi bilen. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Dilediğinin rızkını genişletir ve dilediğinin rızkını daraltır. Muhakkak ki O her şeyi en iyi bilendir.

Dilediğin rızkını genişletir ve daraltır. Yani dilediğin rızkını da daraltır. Muhakkak ki o her şeyi en iyi bilendir. Öyleyse göğün 7 tane katı var. 7 katı da anahtarla açılır. Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde Allah'ın ayetleriyle ve Resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor Allah Teala. Yani kilitlidir. Anahtarları da Allah Teala'dadır. Onlara açmaz. Onlar gök katlarına ulaşamazlar, gök katlarında yükselemezler. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Şera'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan vellezi evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsmail ve İsa. Musa ve İsa. En ekûmü dîne ve la tetefekkerû teferreku teferreku fihi kibure alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah-u Teala buyuruyor ki kelimelerde şere'a, şeriat kıldı. Lekum size, sizin için mineddini dinden ma vassa vasiyet ettiği şey, farz kıldığı şey bihi onu, onunla Nuhan, Nuh Hazreti Nuh vellezi ve o evhayna biz vahyettik ileyke sana ve ma vassayna ve vasiyet ettiğimiz şey, farz kıldığımız şey bihi onu, onunla İbrahim ve Hazreti İbrahim ve Musa ve Hazreti Musa ve İsa ve Hazreti İsa en ekumu dine. İkame etmeleri, ayakta tutmaları eddine din. Ve la teferruku ve ayrılığa düşmeyin, fırkalara ayrılmayın. Fihi onda, onun hakkında. Kebure büyük oldu, ağır geldi. Ala el müşrikine, müşriklere. Ma ted'uhum, onları davet ettiğin şey ilehi ona. Allah'u Allah yeştebi seçer, ileyhi ona. Kendisine. Ben kimse, kişi yeşayı diler ve yehdi ve hidayet erdirir, ulaştırır.
İleyhi ona, kendisine. Yani kimse kişi, yine bu, yönelir.

Ve cümle yapılarına bakalım. Dinde onunla Hazreti Nuh'a vasiyet ettiğimiz, yani farz kıldığımız şeyi, şeriatı, dini ikame edin, ayakta, hayatta tutun yani. Ve onda, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek size de şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni kendisine hidayet eder.

Yani Allah'laşmayı dilemek müşriklere zor geldi. Allah dileğini kendisine seçer ve ona yönelini kendisine hidayet eder, ulaştırır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını söylüyor. İnsanlardan bir kısmını seçeceğini söylüyor. Seçtiklerinden de kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Öyleyse Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesi Allah'ın insanlardan bir kısmını seçtiklerini ifade ediyor. Bu seçtiklerinden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın mutlaka onları kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu ayet Kur'an'ın en önemli ayetlerinden biridir. Ve ayet açık bir şekilde Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetleriyle alakalı. Rum 30'da Allah Teala diyor ki Habibim Hanif olarak veçhini, zatını dine ikame et. Dine doğrult, dini ayakta tutmak için, hayatta tutmak için. Hanif olarak o Hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları Hanif fıtratıyla yarattı diyor Allah Teala. Sonrası da var mı? Evet var. Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin. İşte bu kayyum olan dindir. Yani ezeli ve ebedi olan dindir. Kayyum kıyamete kadar var olacak olan dindir. Sadece tek bir din vardır diyor Allah Teala. Bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratıyor ve Allah'ın yaratmasında değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanları kıyamete kadar hep Hanif fıtratıyla yaratacak. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle yaratacak insanları bütün ömürleri boyunca. İnsanlar hep Hanif fıtratıyla yaratılmış olacaklar. Peki din dinde sadece Hanif dini olarak kalacak. Başka bir din hiç olmamış, kıyamete kadar da olması mümkün değil. Sonra ne diyor Allah Teala? Rum 31 Mine bine ileyhi ve ettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Ve Allah'a yönel, Allah'laşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'laşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Müşriklerden olmayan kişinin, şirke düşmeyen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesinleşiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, sadece onlar takva sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada Allah Teala diyor ki Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Öyleyse kim Allah'a yönelirse o şirkten kendisini kurtarıyor. Peki bu nasıl bir şirk? Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır. Allah Teala şirki anlatıyor. Rum 32. Allah Teala şöyle buyuruyor.
o müşriklerden olmayın ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır, ayrı ayrı gruplar oluşturmuşlardır. Ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlardır ve her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın şirk tarifi açık ve kesin bir şekilde burada yer yerine oturuyor. Kimdir şirk içinde olanlar? Şirk içinde olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler, Allah'a yönelmiş olsalardı tek bir grup oluşturacaklardı. Diğer bütün gruplar bunun dışında kalacaklardı. 72 tane grupla 73. grup. Allah-u Teala müşriklere onlara söylediğin şey, kendilerine davet ettiğin şey Allah'a ulaşmayı dilemek ağır geldi diyor Allah-u Teala. Müşrikler Allah'a ulaşmayı kesinlikle dilemiyorlar. Dileseler derhal gizli şirkten kurtulacaklar. Öyleyse orada da Allah-u Teala gizli şirkten bahsediyor. Burada da fırkalara ayrılmayın diyor. O tek fırkadan olun. Allah'a yönelip de takva sahibi olanların içinde bulunduğu tek fırka söz konusu. İşte o fırka bütün insanlar için bir kurtuluş, kurtuluşa ulaşacak olan tek fırka. Öyleyse Allah'ın kendisine, bundan sonra kendisine seçtiklerinden bahsetmesi geliyor. Allah, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine seçer. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer. Ve bu seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın seçtiği insanlar var, seçmediği insanlar var. İnsanın %90'dan fazlasını Allah-u Teala seçer. Allah'a ulaşmayı dilemekten insanları men etmemek seçilme sebebidir. Seçilenlerin hepsinin kalbi kasiyet bağlamıştır. Henüz o kişi zikir yapmamıştır. Ve kalbi kapkaranlıktır. Ama bu karanlık kalplerden kim Allah'a ulaşmayı dilemediği gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olursa Allah onları dalalette bırakıyor. Allah onları şirkte bırakıyor. Ve burada Şura 13'te de müşriklere kendilerinin davet ettiği şey Allah'a ulaşmayı dilemek ağır geldi. Allah kimi dilerse onu kendisine seçer ve kendisine yönelini ona kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala.

Öyleyse ayet-i kerime açık ve kesin bir şekilde insanların ikiye ayrıldığını, bir kısmının Allah'a dilediğini ve şirkten kurtulduğunu ama diğer kesimin şirkte kaldığını söylüyor. Allah'a dileyenler şirkten kurtuluyor ve Allah'a diledikleri için Allah onları kendisine ulaştırıyor. Bu ayet Allah'a dileyen kişinin Allah tarafından mutlaka kendisine ulaştırılacağının kesin ispatıdır. Öyleyse Allah'ın insanlardan beklediği şey Allah'a ulaşmayı dilemeleridir. Allah kendisine ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştıracaktır. O insanlar Allah'a ulaşmayacaktır. O insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayacaklardır. Allah onların ruhlarını kendisine ulaştıracaktır. Bu kişilere namazı sevdiren, orucu sevdiren, zikri sevdiren, bütün ibadetleri sevdiren Allah'tır. Ve Allah'ın sevdirmesiyle kişi bütün ibadetlerini yerine getiriyor. Ve mutlaka Allah o kişinin ruhunu kendisine o kişi hayattayken ulaştırıyor. Ve 14. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma teferruku illa min ba'di ma ca'ahumul ilmu bayen beynehum. Ve levla kelimetun sebekat min rabbike ila ecelin müsemmen. Leku diye beynehum ve innellezine urisul kitabe urisul kitabe min ba'dihim. لِفِي شَكِّنْ مِنْهُ مُورِيمٍ Kelimeler şöyle. وَمَا تَفَرَّكُوا Ve ayrılığa düşmediler, fırkalara ayrılmadılar. İllerden başka, minbadi sonradan. اَجَاهُمْ Onlara gelen şey. El ilmi ilim, bayen azgınlık. Beynühüm onların arasında, aralarında. وَلَوْلَا Ve olmasaydı, kelimetün kelime söz. Sebekat geçti, min Rabbike senin Rabbinden, ila ecelin bir ecele kadar tayin edilmiş bir zamana kadar, müsemmen belirlenmiş, le mutlaka elbette, kudiye hükmedilir, hüküm verilir, beynuhum onların arasında, ve innellezine ve muhakkak ki onlar, ulisu varis kılındılar, el kitabe kitap. Min badihim onlardan sonra, le elbette mutlaka fi içinde şekkin, şek şüphe, minhu ondan, muribin şüphe içinde.

Muhakkak ki onlardan sonra kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı.

Polise oraya bakıyoruz. Kendilerine ilim geldikten sonra aralarında azanlardan başkası fırkalara ayrılmadı. Öyleyse küçük bir kısmı Allah'a ulaşmayı dilemişler, büyük kısmı dilememişler ve bunlar azanlar, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için fırkalara ayrılanlar, gidecekleri yer cehennem, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Eğer Rabbinden belirlenmiş bir zamana kadar bekletme sözü geçmemiş olsaydı, mutlaka onların arasında hemen hüküm verilirdi. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis kılınanlar, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler. Şek ve şüphe içinde olmak. Kitabı, Tevrat'ı, İncil'i yanlış anlamışlar. Oradaki esas öğretiyi zaman içerisinde unutmuşlar. Tıpkı Kur'an'ın artık unutulmuş olması gibi. Öyleyse Kur'an'ın unutulması söz konusu oluyor. İnsanların kitaba mirasçı olmaları

Kitabın varisleri, kitap kendilerine kalanlar. Ama burada mutlaka kitabın muhtevasını anlayanlar anlamı çıkmıyor. Zaten Allah Teala bu kitaba varis olanlar, yani kitap sahiplerinin Kur'an'a karşı kuşku verici bir tereddüt içinde, gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler diyor Allah Teala. Muhakkak ki onlardan sonra kitaba varis olanlar, kılınanlar gerçekten ondan şek ve şüphe içindedirler.

Neyse, kendilerine ilim girenler, kendilerine kitap indirilenler. Önce Yahudiler geliyor, önce onlar indirilmiş, sonra Hristiyanlar, sonra da Müslümanlar. Üçüne de aynı hususiyetleri taşıyan kitap indirmiş Allah-u Teala. Hepsinde hidayet var, hepsinde nur var, hepsinde nefs tezkiyesi var, hepsinde ruhun ve içinin, nefsin ve iradenin Allah'a ulaşması keyfiyete yer almış ve hepsi hidayete erdiren kitaplar. Ve din hiç değişmemiş. İşte asıl üzülecek kesim bundan sonra başlıyor ki, biz insanlar aramızda, özellikle inananlar, birbirimize düşman olmuşuz. İslam'la Yahudiler çok ciddi bir küçük çaplı savaşın hala içindedirler. Hatta Yahudilerin devlet terörü bile işliyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda Allah'ın söylediğini iyice öğrenmek ve öğretmek söz konusu olmalıdır. Kendilerine kitap verilenlerin önceleri Allah ile direkt karşılıklı olanlar, ama esasında insanları hedefe ulaştıracak olan şey, o insanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için kurtuluş var. Allah razı olsun.

Öyleyse fırkalara ayrılanların hep din indirildikten sonra ayrıldıklarını anlatıyor Allah Teala. Önce Hazreti Musa'ya Tevrat, ama daha evvel Hazreti İbrahim'e bir kitap indiriyor Allah Teala. Hazreti İsmail'e de Allah Teala kitap indirdiğini söylüyor. Öyleyse kendilerine nübüvvet verilen, peygamberlik verilenlere hep Allah Teala şeriat kitabı indirmiş. O şeriatla hükmetsinler diye. Biz diyor nebilere şeriat kitabı indiririz. O şeriatla hükmetmeleri için indiririz diyor. Ve nebiler kainata aittirler. Resuller kendi kavimlerine aittirler. Her nebi de kendi kavminin aynı zamanda resulüdür. Ve 15. ayet-i kerime lefi fe li zalike fed'u vestekum kema umirtu ve la tettebi ehvaehum ve kul amentu bima enzelallahu min kitab ve umirtu li adile beynekum Allahu Rabbina ve Rabbikum lena amaluna ve lekum amalukum la hüccete beynena ve beynekum Allahu yecmeu beynena ve ileyhil masir. Ve li zalike işte bunun için fed'u. Artık bundan sonra davet et ve istekim ve istikamet üzere ol. Kema gibi ümürte sen emrolundun. Ve la tettebi'u ve tabi olma ehvaehum. Onların hevesleri. Ve kul ve söyle de amentü ben iman ettim. Bima enzele indirilen şeye Allahü Allah min kitabin kitaptan. Ve umirtu ve ben emrolundum. Li adile, adil olmaya, adaletli olmaya. Beyneküm sizin aranızda. Allahü Allah. Rabbina bizim Rabbimiz. Ve Rabbikum ve sizin Rabbiniz. Lena bize ait. Amalüna bizim amellerimiz. Ve lekum ve size ait. Amalukum sizin amel haberleriniz. La hüccete, hüccet çekişme yoktur. Beynena bizim yani aramızda ve beynekum ve sizin aranızda.

Allah Allah yecmeu toplar beynena bizim aramızda ve ileyhi ve ona dönüş el masir ve ileyhi ve ona el masir dönüş. Şöyle bir sonuç çıkıyor. İşte bunun için artık sen onları davet et ve emrolunduğun gibi istikamet üzere Allah'a doğru ol ve onların heveslerine tabi olma ve onlara de ki Allah'ın kitaptan indirdiği şeye iman ettim ve sizin aranızda adil olmakla emrolundu. Emrolundum. Allah sizin de bizim de Rabbimiz. Bizim amelimiz bize, sizin ameliniz size. Sizinle bizim aramızda bir hüccet, çekişme yoktur. Allah bizi bir araya toplayacak ve dönüş O'nadır, Allah'adır.

0: burada
1: Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e emrediyor. Sen artık onları Allah'a davet et. Ve emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. İstikamet üzere olmak ne demek? Başkalarının heva ve heveslerine tabi olmamak demek. Allah'a doğru yola çıkmış olmak demek. Allah'a ulaşma aşkıyla dolu olmak demek.

Burada Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki Allah'ın indirdiği her kitaba inandım. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Tevrat'a inanıyorum, İncil'e inanıyorum, Kur'an-ı Kerim'e de inanıyorum. Aranızda adaletli davranmakla emrolundum diyor. Aranızda dedi kim? Yahudi toplumuyla Hristiyan toplumu. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bizim, sizin amelleriniz sizindir. Bizim de aranızda deliller getirerek tartışmaya, hüccete gerek yoktur. Kıyamet günü Allah herkesi bir araya getirip toplayacaktır. Dönüş Allah'ındır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersi inşallah tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel alemin arrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâta müstakîm. Sırâta lezîne en'amte aleyhim. Hayatallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle inşallah sözlerimize başlarız. Bugün sizlere Allah'ın davetinden bahsetmek istiyorum. Allah Teala Rad suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın daveti haktır buyuruyor. Davet haktır. Diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim. Lehu davetül hakkı. Ona Allah'a davet haktır. Vellezine yet'une min dunihi. Ondan ve

Allah'tan başka, ondan başka, Allah'tan başka çağırdıkları ya yestecibune lehum bir şeyin. Onlardan başka davet ettikleri putperestlerin Allah'tan başkasına davetleri, Allah'tan başkasına başkasını davet etmeleri, putları davet etmeleri karşısında onlara hiçbir şeyle isticap edilmez. Onların dualarına isticap edilmez diyor Allah-u Teala. Yani onların Allah'tan başka dua ettiği putlar onlara hiçbir şekilde karşılık vermez. İlla kebasiti keffeyhi ilel mai li yebluga fahu ve ma huve bi baligih ve ma duavil kafirine illa fi dalal. Bu gibilerin diyor Allah Teala duaları suyun ağzına gelmesi için avuçlarını ona açmış bekleyen kimse gibidir. Yani su yerde ama ağızları yukarıda. Oysa ona hiçbir zaman kavuşmazlar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, davet, dua haktır. Allah'a davet haktır. Eğer ayet-i kerimeden çıkan sonuç, eğer davetiniz Allah'a değil de putlara ise, o zaman putlardan bir şey istediği zaman insanlar, putlar onlara hiçbir şey veremezler. Putlardan bir şeyler istemek, putları bir şeyler gerçekleştirmek için davet etmek, yerde bulunan bir suyu ağızlarına getirmek için boşuna bekleyen insanların beklemesine benzer. Sular aşağıdan yukarıya doğru yükselemeyecekleri için hiçbir zaman onların ağzına su ulaşmaz. Tıpkı bunun gibi putlara yapılan talepler hiçbir zaman neticeye ulaşmaz. Allah-u Teala'nın daveti haktır. Öyleyse Allah-u Teala insanları davet ediyor mu? Elbette davet ediyor. Allah-u Teala Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde bir davetten bahsediyor. Ucuybu davete da'i iza de'ani. Davet ettikleri zaman, davet ettikleri takdirde dua edenin davetine icabet ederiz diyor Allah-u Teala. Sonra da diyor ki fel yestecibu li
ve yu'minu bi leallehum yerşudun. Diyor ki Allah Teala, o zaman öyleyse onlar da bizim davetimize icabet etsinler. Amin olsunlar, mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşsınlar. Allah Teala kafirlerin davetine icabet etmeyeceğini söylüyor. Mü'min suresinin 50. ayeti kerimesinde Allah Teala kafirlerin duasına, davetine icabet edilmez diyor. Beraberce bakalım Mü'min suresinin 50. ayeti kerimesine. Hmm.

Allah Teala buyuruyor ki galu derler ki kim bu diyenler cehennem bekçileri. Evelem teku tetikum rusulukum bil beyinati. Size resulleriniz beyinelerle, ispat vasıtalarıyla, açık delillerle gelmediler mi? Galu bela dediler ki evet. Yani resuller, resullerimiz bize geldiler. Galu bela dediler ki evet yani geldiler. Galu fet'u. Öyleyse dua edin. Yani Allah'a yalvarın. Ve ma duaül kafirine. Ve Allah'ın kafirlerin dualarına icabet edilmez. İlla fi dalal. Onlar sadece delalet içindedirler. Diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu iki ayet arasında Mümin Suresinin 50. ayeti kerimesiyle Rahat Suresinin 14. ayeti kerimesi ile ilişki halinde olan Bakara Suresinin 186. ayeti kerimesi arasında, yani Mümin 50 ile Bakara 186 arasında bir illiyet rabıtası var. Kafirlerin duası boşunadır diyor Allah-u Teala. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Mümin 50'de. Ama Rad 14'te Allah-u Teala'nın söylediği şey 186. ayet-i kerimesiyle alakalı Bakara suresinin. Orada Allah-u Teala diyor ki bize dua edildiği zaman dua edenin, bizden bir şey talep edenin davetine icabet ederiz. Ama şartlı. Herkesin davetine icabet etmeyiz. Kim mümin olursa müminlerin davetine icabet ederiz. Ve böylece biz dualarına icabet ettikçe onlar da irşat da ulaşırlar. Öyleyse iki nevi insan var. Allah'ın dualarına icabet etmediği insanlar, Allah'ın dualarına icabet ettiği insanlar. Öyleyse bir veteri olduğuna göre Allah ile olan ilişkiler 28 basamaklık bir fenomeni oluşturduğuna göre bu muhteva içinde Allah'ın davetine icabet etmeyen kişilerin davetine Allah da icabet etmiyor. Allah da onların davetine icabet etmiyor. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah da onların davetine icabet etmiyor. Öyleyse her şey karşılıklı. Allah'ın daveti ne? Zatına davet. Birinci daveti bana ulaşmayı dileyeceksiniz şeklinde bir davet. Eğer insanlar bu davete icabet etmiyorlarsa, özellikle karşı çıkıyorlarsa, o zaman Allah-u Teala da onların manevi istikametteki dualarına icabet etmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin başka manevi dilekleri Allah-u Teala tarafından kabul edilmiyor. Eğer o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileseydi, onun bundan sonraki davetine, benim mürşidime ulaştır konusundaki davetine Allah-u Teala icabet edecekti. Ondan sonra onu Rabbine ulaştıracaktı Allah, kendi zatına ulaştıracaktı. Çünkü kişi daha başta Allah'ın zatına ulaşmayı dilemiş oluyor. Allah'ın kişinin bu davetine
Allah mutlaka icabet ediyor. Önce onu mürşidine ulaştırıyor, sonra da kendi zatına ulaştırıyor. Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi iki dileğin sahibi olabilir. Ya fizik vücudumun sana teslimini mümkün kıl tarzında bir duası olur kişinin. Fizik vücudunun Allah'a teslim olmasını talep eder. Allah mutlaka bu davete icabet eder. Kişinin, dikkat edin, bu noktadan sonra, Allah'a ulaştıktan sonra fizik vücudunu da Allah'a teslim etmek konusunda bir talebi yoksa, o zaman kişinin tehlikeye girmesi ihtimali vardır. İblis böyle insanlarla meşgul olur. Onları tuzağına düşürmeye çalışır. Gayreti bu istikamettedir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinde insanların dizaynına dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala'ya, Allah-u Teala tarafından uzak ulaştırılırsa, ki Allah-u Teala mutlaka davetini kişinin yerine getirecektir, Allah'a onu ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmek isterse, Allah-u Teala ona da icabet eder. Fizik vücudunu teslim ettikten sonra kişi nefsini Allah-u Teala'ya teslim etmeyi Allah-u Teala'dan dilerse, dua ederse, ona da icabet eder. Nefsini teslim ettikten sonra irşada ulaşmayı dilerse kişi, ona da icabet eder. İrşada ulaştıktan sonra iradesini teslim etmek isterse, ona da icabet eder. Zaten talep etmemesi mümkün değildir. Eşyanın tabiatına uygun olan bu talebin mutlaka kişi tarafından yapılmasıdır. Çünkü kalbi 12 kademe müzeyyen olmuştur. Bunun tabii neticesi olarak mutlaka iradesini Allah'a teslim edecektir. Öyleyse Allah'a dua eden bir kişi bu duasında Allah'ın o kişiyle ilişkileri sadedinde kademeleri birer birer aşacak taleplerde bulunursa, o taleplerin her birine ulaşması halinde bir sonraki merhale önünde açılır. Allah-u Teala mutlaka onu o daha sonraki merhalelere de ulaştıracaktır. Ama her birini kişinin birer birer ihraz etmesi lazım. Yakalaması lazım, tutması lazım, o hedefe ulaşması lazım. Hak etmesi lazım. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor. Kendisine davet etmeden önce kendisine ulaşmayı dilemeye davet ediyor. Davet ettiklerinin mürşide ulaşmayı dilemeleri noktasında mutlaka onların bu davetini kabul ediyor, mürşitlerini gösteriyor ve kişiler ona ulaşıyorlar. Bu Allah'ın o daveti kabul ettiğini gösterir. Kaldı ki Allah-u Teala'nın Allah'a ulaşmayı dileme konusundaki bütün insanlar olan daveti, o davet o insanlar tarafından kabul edilir de onlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse bir muhteşem dizaynı taşır. Bu dizaynda o insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi onlara Allah'ın sadece mürşitlerine ulaşmalarını değil, kendi zatına ulaşmalarını da
temin etmesi demektir. Dikkat edin, burada daha kişi mümin olmamıştır. Ama kişinin dilediği şey mümin olmak istikametindedir. Kimlerin Allah-u Teala o halde davetine icabet etmez? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin davetine icabet etmez. Onlar kafirlerin öyle bir zümresidir ki, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi kalplerin içindeki küfrün Allah-u Teala tarafından alınmasını ve kalplerin içine iman yazılmasını da talep etmezler. Yetmez, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların da Allah'a ulaşmasına mani olmaya çalışırlar. İşte Allah'a göre mümin olmayanlar ve olmayı dilemeyenler onlardır, o insanlardır. Onlar mümin olmayı dilemiyorlar. Onlar ileriki kademeler için bir talebin sahibi değiller. Öyleyse Allah-u Teala'nın onların duasına icabeti için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilemezse Allah-u Teala o kişiyi kendisine ulaştırmaz. Öyleyse Allah kendisine davet ediyor mu? Evet. Bütün insanları Allah kendi zatına davet ediyor. Tam 12 ayet-i kerime. İşte Allah'ın hak olan daveti. 12 tane hak davet. Bütün insanları ruhlarını Allah'a ulaştırmaya davet ediyor Allah-u Teala. Birincisi Zümer 54. وَاَنِيبُوا اِلَى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَتِيكُمْ الْعَذَابَ. Üzerinize kabir azabı, azap gelmeden önce, ister kabir azabı olsun, ister cehennem azabı, ikisi de ölümden sonra. Öyleyse diyor ki Allah-u Teala, bu dünya hayatını yaşarken ruhunuzu bana döndürün, ulaştırın. Sonra da teslim olun. Yani ruhunuzun teslimi de yetmez. Fizik vücudunuzda, nefsinizde, iradenizde bana teslim edin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyor Allah-u Teala. İkinci ayet-i kerime Fecr 28. İrci'i ila Rabbike. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş diyor Allah-u Teala ruha. İkinci farz. Zariyat 50'de Allah-u Teala fefirru ilallahi buyuruyor. Allah'a kaç, Allah'a sığın diyor. Sonra

münibine ileyhi ve yettekun diyor. Ona dön, Allah'a dön, Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol diyor. Rum 31. Dört ayet-i kerime oldu. Beşinci ayet-i kerime Lokman 15. Vettebi sebi'yla men ena ve ileyye. Öyleyse diyor Allah-u Teala, kim bana ulaştıysa sen de onun yoluna tabi ol. Yani aynı yolu takip ederek sen de bana ulaş diyor Allah-u Teala. Altıncı ayet-i kerime Yunus 25. Allahü yedü darüsselamü yehdi men yeşâ'yı ilâ sırat-ı müstakim. Allah teslim yurduna davet eder. Öyle bir teslim yurduna ki o teslim yurduna ulaştırmak istediği kişiyi sırat-ı müstakime ulaştırır. Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırdığına göre Allah kendi zatına davet ediyor. Ve yedinci ayet-i kerime bize 18 veskür ismi rabbike ve tevettel ileyhi tebtila Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. 8. ayet-i kerime Şura 47. Üzerinize o değiştirmesi mümkün olmayan ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet et diyor Allah-u Teala. Allah'ın hak olan davetine icabet et. İşte Yunus suresinin 23. ayet-i kerimesi Allah'ın davetinin ne olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Selam yurdu dediği, teslim yurdu dediği kendi zatına davet ediyor. Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Ruhun Allah'a ölmeden ulaştırılmasını Allah Teala'nın emrettiğini, farz kıldığını açıklıyor ayet-i kerime. 9. ayet-i kerime. 10. ayet-i kerime Maide 7. O zaman Allah'a işittik ve itaat ettik dediniz. Allah da misakinizi üzerinize farz kıldı diyor. Vasiyet etti diyor ondan sonra da. Üzerimize Allah Teala farz kılmış, yüklemiş ruhumuzu Allah'a ölmeden hemen ulaştırmamızı. Enam suresinin 153. 152 ve 153. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve bi ahdillahi efu. Allah'ın ahdini yerine getirin. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de Allah'a teslim edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakime tabi olun. Sakın onun dışındaki diğer bütün fırkaların hiçbirine tabi olmayın ki hepsi sizi Allah'ın yegane olan, yegane yolu olan sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar diyor Allah-u Teala.

10. ve 11. ayetler. Maide 7 ile Enam 152 ve 12. ayet Nisa 58. İnna Allahe ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri ehline, o emanetlerin sahibine teslim etmenizi emreder diyor Allah Teala. Allah emanetleri ehline teslim etmenizi emreder. Emanetlerden biri de ruh. Öyleyse davet açık ve kesin. Allah-u Teala kendi zatına davet ediyor. Ve bütün Allah'ın yolunda olanların başka insanları Allah'a davet etmesi haktır. Çünkü insanlar Kur'an-ı Kerim indirildiğinden 14 asır geçtikten sonra Allah'ın davetini unutmuşlar artık. Allah'a geri dönmek mecburiyetini duymuyorlar. Allah-u Teala davetin hayat verecek olan şeylere Resuller tarafından tahakkuk ettirildiğini söylüyor. Hayat verecek şeylere Resullerin çağırdığını söylüyor. Gerçekten Enfal suresinin 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminüstecibu lillahi

ve lirresuli, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin diyor. Ey ameni olanlar, Allah'ın ve Resulünün davetine icabet edin. De'aküm, sizi davet ediyor. Lima yuhyiküm, size hayat verecek şeylere davet ediyor. Valemu ennallâhe, bilin ki Allah yehûlü beynel mer'i ve kalbi, sizin kalbinizin ve sizin aranıza, arasına girer. Ve ennehu ileyhi tuhşirun, ve muhakkak ki o, ona, onun katında, onda toplanacaksınız. Allah-u Teala'nın huzurunda toplanacaksınız. Öyleyse Allah-u Teala burada Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onun davetine icabet edin diyor Allah-u Teala. Acaba Resuller ne zaman kimi hayat verecek şeylere davet ederler? Bu hayat verecek olan şeylere dikkat edin. Hayat verecek şeyler. Şimdi Allah Teala buyuruyor ki o insanlar ki gözlerinde hicabı mesture vardır. Onlar bakarlar ama görmezler. Onlar ölüdürler. Onların diyor Allah Teala kulaklarında vakra vardır. Vakra sebebiyle kulaklar duyar ama onlar işitemezler. Akıl manaya varamaz diyor Allah Teala. Akıl manaya varamaz. Onlar mezardaki ölüler gibilerdir, gibidirler. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Onlar ölüdürler diyor Allah Teala. Ve onların kalplerinde ikinnet vardır diyor. İdrak edemezler. Onlar ölüdürler diyor. Ve bu üç tane muhtevanın bu standartlarda olması halinde Allah'ın o kişi hakkında verdiği hüküm, onlar ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestura var, ölüdürler. Kulaklarında vakra var, ölüdürler. Kalplerinde ekinnet var, ölüdürler diyor Allah-u Teala. Ve Araf 179'da hükme bağlamış. Onlar idrak edemezler diyor. Onlar fıkıh edemezler, ölüdürler diyor. Peki Allah ve Resulü neye çağırıyor? Dirilmeye çağırıyor. Allah-u Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, bana dua ederseniz, ben ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum, beni sana ulaştır diye bana talepte bulunursanız, o zaman diyor duanıza icabet ederim diyor Allah-u Teala. Gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alırım, kulaklarınızdaki vakrayı alırım, kalbinizdeki ekinneti alırım diyor. Ve o zaman dirilirsiniz diyor. Sizi Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorum diyor Allah-u Teala. Peki Resul? Resul de herkese aynı şeyi söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin. Böylece ölü olmaktan kurtulun, hayata gelin diyor. Hayat verecek şeylere sizi çağırıyorum demiş oluyor. Peki bu kadar mı? Hayır. Bu insanların Allah'a ulaşmasından sonra Allah'ın Resulleri onları fizik vücutlarını teslime, nefslerini teslime de davet ediyor. İşte o insanlar o zaman
daimi zikre ulaştıkları zaman ikinci ölü sayıldıkları hayatlarından manevi alemi görmek ve işitmek üzere yeniden hayata davet ediliyorlar. Daimi zikre davet bu davettir. Allah da çağırıyor, Resul de çağırıyor. Allah Teala son derece açık olarak çağırıyor. Öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun diyor. Sadece ikinci defa hayat bulmaya değil, ondan daha öteye de çağırıyor. Ama tekrar hayat bulmaya daveti Allah'ın kesin. İşte o tekrar Allah Teala'nın davetiyle kişinin hayata gelmesi söz konusuysa, bu muhtevada yeniden hayat var ve Allah'ın ve Resul'ün davetiyle hayata gelmek söz konusu. Bakınız ne diyor Allah Teala, ya ulul elbab, sizin için kısasta hayat var. Öyleyse ulul elbab yeni bir hayatın sahibi olacaklar. Ne zaman oluyorlar? Ne zaman daimi zikrin sahibi olurlarsa, biliyorsunuz daimi zikrin sahipleri ulul elbab'tır. Li ulul elbab yeskürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. Ulul elbab kullarımız için diyor Allah Teala, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbab kullarım için bu söz konusudur diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynına dikkatle bakın. Bu dizaynda Allah da Resul de sizi hayat verecek şeylere çağırırlar. Hem birinci davet Allah'a ulaşmaya davet, sizi ölü olmaktan kurtarır, hayata getirir. Bu dünya hayatına geçiş için baş gözlerinizin, baş kulaklarınızın ve kalbinizdeki ekinetin sizin fıkıh edebilmeniz için, idrak edebilmeniz için hayata geçirilmesidir. Sizin ölüyken dirilmenizdir. Ama dünya hayatının anlama kapasitesi içerisinde. Ama daha sonra daimi zikre davet edildiğinizde yeni bir hayata geçeceksiniz. Ölümden yeniden hayata kavuşacaksınız. O ikinci hayatta artık kalbinizdeki idrak hassası fıkıh değildir, fuattır. Öyleyse Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ediyor. Ve davetin muhtevasına baktığımız zaman Allah Teala'nın bu davetinin, Resuller tarafından yapılan davetin hikmetle davet olduğunu görüyoruz. Nahl 125'te Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Nebi Resul, Udu ila sebili Rabbike, Rabbinin yoluna davet et. Bil hikmeti, hikmetle davet et. Vel mevzatil haseneti ve ahsen seviyedeki öğütle davet et. Ve cadilhum billeti hiye ahsenu ve onlarla en güzel ahsen şekilde mücadele et. Yani onlara hakaret etme, onlara kötü davranma, onlarla mücadeleni yap gene, onların söylediklerinin yanlış olduğunu ispat et, ama bunu en güzel şekilde yap.
İnne muhakkak ki Rabbeke senin Rabbin hüve alemu bimen dalle an sebilihi. Yolundan sapanları, dalalete düşenleri en iyi bilen muhakkak ki senin Rabbindir. Ve hüve alemu bil muhtedin. O hidayete erenleri de bilendir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah-u Teala bir peygamber resulün, nebi resulün ne tarzda bir davette bulunması lazım geldiğini çok açık bir şekilde anlatıyor. Bütün peygamber resuller huzur namazının imamlarıdır. Öyleyse bu çağrı aynı zamanda bütün devirlerdeki huzur namazlarının imamları için de geçerlidir. Öyleyse bu noktaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Evvela Allah-u Teala'nın dizaynı, ayet muhteşem bir dizayn gösteriyor. Davet, kavga yok. Ahsen bir mücadele var. Kavga hüviyetinde değil, en güzel öğütlerle kızmadan, öfkelenmeden insanları davet. Mücadele mi? Var, cadilhüm diyor Allah-u Teala. Onlarla mücadele et diyor. Ama en güzel öğütle, mevizeyle, ama ahsen olan mevizeyle. Öyle bir öğüt vereceksin ki diyor, o öğüt ahsen olacak. Yani insanları ahsene ulaştıracak olan bir öğüt olacak. Ahsen olmanınsa en asgari kademesi kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetlerin yok olması halidir. Daimi zikrin sahibi olması halidir. Ve Rabbinin yoluna hikmetle davet et diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hikmeti vermiş. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kendisine indirildiği zaman hikmetin sahibi. Daimi zikre Allah-u Teala onu ulaştırmış. Karşılıksız olarak hibe yoluyla ulaştırmış. Daimi zikrin sahibi ve hikmetin, tezekkürün, hayrın sahibi. Allah'ın bir nebi resulü, kainatın en üst seviye resulü ve hikmetle Allah'ın yoluna davet et diyor. Burada Allah'ın yoluna davet edilenlerin iki grubu açık bir şekilde çıkıyor ortaya. Bir, davete rağmen dalalette olanlar, başka insanları da dalalete düşürmeye çalışanlar. İki, davet karşısında hidayete erenler. Ama davetin ahsen hüviyette yapılması açık bir emir. Öyleyse bu Nahl Suresi ve Nahl Suresinin bu ayet-i kerimesi 125 sayılı ayet-i kerimesi. Şimdi bunun, bu ayetin biraz evveline ulaştığımız zaman bir de bakıyoruz ki Allah-u Teala'nın o kainatın tek dinine verdiği önemi anlatıyor ayetler.
120. ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki: İnne İbrahim'e kâne ümmeten kâniten. İbrahim diyor tek başına bir ümmetti. Kâniten, kânitindi. Yani Allah'a devamlı kendisinden bir şeyleri gönderen, bir süre orada bırakan, sonra tekrar kendine geriye çağıran, bu sebeple Allah-u Teala ile devamlı bir alışveriş halinde bulunan, devamlı Allah'ta olan, oradan ayrılan, tekrar oraya geri dönen bir hüviyet taşıyordu Hazreti İbrahim. Ve lillahi hanifa diyor Allah için, o hanifti. Allah'a hanifti, yani tek Allah'a inanıyordu ve Allah'a teslim olmuştu. Ve lem yekü minel müşrikin, müşriklerden değildi. Hanif olan hiç kimse müşriklerden olamaz. Allah-u Teala burada açık şirki kastediyor. 121. ayet-i kerime, şakiren li en'umi. Allah'ın nimetlerine şükredenlerden de diyor Allah-u Teala. İştebâhü, onu seçtik diyor. Ve hedâhü ilâ sıratın müstakîm, onu sırat-ı müstakîme ulaştırdık diyor Allah-u Teala. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ne diyor Allah-u Teala? Hazreti İbrahim'in dini için hanif dininin sahibiydi diyor Hazreti İbrahim. Sen de onun dinine tabisin diyor. Sen de hanifsin. Sana da hanif olmanı vahyettik diyor Allah-u Teala. 122. ayet-i kerimede Allah-u Teala Hazreti İbrahim için diyor ki: Ve ateynahü, biz ona verdik. Fit dünya hasene, dünyada hasene verdik. Ve innehu fil ahireti lemine salihin. O ahirette de salihlerdendi diyor. Sümme evhayna ileyke enittebi milleti İbrahim'e hanifa. Sonra da sana Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmanı vahyettik diyor. Vahiy ile emrettik diyor. Hanif olan Hazreti İbrahim'in dinine. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu ayetlerden sonra Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de aynı emri veriyor. Rabbinin yoluna hikmetle insanları davet et diyor. Ve ahsen olan öğütlerle, ahsene ulaştıracak olan öğütlerle, hüviyeti ahsen olan öğütlerde, öğütlerin en güzelleriyle, en güzeli ulaştıracak olan en güzel öğütlerle. Peki sonuç ne çıkıyor? Sonuç Allah-u Teala'nın daveti, bütün Resuller davetçidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değil sadece, bütün sahabe de davet ediyorlardı. Allah'a davet ediyorlardı. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiretle, yani kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu sırat-ı müstakim bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin Allah'a davet ettiğimiz yol diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, de Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz. Bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı

bir muhteva ifade ediyor. Davet var. Davet hak. Ve insanları sırat-ı müstakime davet et emri var Peygamber Efendimiz'e, Allah-u Teala'nın. Ve Allah'ın yoluna davet. Onun için Allah-u Teala Allah'a yoldan sapanları da hidayet erenleri de en iyi bilendir diyor. Allah'a davet. Diyor ki Habibim, sen muhakkak ki Allah'a davet ediyorsun. Fussilet suresinin 33, 34, 35. ayetlerinde Allah-u Teala diyor ki, onlar ki Allah'a teslim olduklarını belirtirler ve Allah'a çağırırlar. Onlardan daha güzel sözlü kim vardır? Mürşitlerden bahsediyor ve davetten bahsediyor. Allah'a davet ederler diyor. Hiç seyyiat ne hasenat bir olur mu diye devam ediyor Allah Teala. Sen seyyiati hasenatla söndür diyor. Seyyiate hasenatla mukabele edenler onlardır ki diyor Allah Teala, bu nimet herkese verilmez. Kimi diyor o seviyeye çıkardıysa, kim seyyiate hasenatla mukabele eden noktaya gelmişse, onlar diyor Hazzül Azim'in sahipleridir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davet kitabıdır. Kur'an-ı Kerim kendisi bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları Allah'a davet ediyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le bütün insanları takvanın en üstüne, bir hakkın takvaya davet ediyor. Her kademe için daveti var. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, mürşide ulaşmaya davet, ruhu Allah'a ulaştırmaya davet, fizik vücudu Allah'a teslim etmeye davet, nefsi Allah'a teslim etmeye davet, irşada ulaşmaya davet ve bir hakkın takvaya davet. 7 tane safhanın her birisine Allah Teala davetiye çıkarmış Kur'an-ı Kerim ile. Kur'an-ı Kerim baştan aşağı bir davetiyedir. Saadet davetiyesidir. Saadet rehberidir. Ve saadet garantisidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le saadeti, mutluluğu garanti ediyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk davetiyesi, bir mutluluk rehberi, aynı zamanda reçetesi ve bir garanti. Allah Teala garanti veriyor. Bir, kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Mutlaka cennetime de ulaştırırım diyor. Bundan sonra da daha üstteki kademelerin her birini, her dileyene Allah-u Teala mutlaka onları vereceğini de taahhüt ediyor Kur'an-ı Kerim'iyle. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisi birinci safhayı mutlaka Allah-u Teala ona ulaştırır. Mürşide ulaşmayı dilememesi mümkün değildir bu kişinin. Çünkü Allah Teala ona mürşidini sevdirecektir. Talep sevgisini, talep edecek olan özelliği onda mutlaka oluşturacaktır. Ve onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Ondan sonra kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Onu da gerçekleştirecektir. Zaten baştan dilemiştir. Allah Teala mutlaka o kişiyi kendi zatına ulaştıracaktır. Bundan sonra o kişi fizik vücudunu, nefsini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir. İrşada ulaşmayı dileyecektir ve iradesini Allah'a teslim etmeyi dileyecektir.
Bunların hepsini Allah Teala mutlaka onun dileği üzerine gerçekleştirecektir. Öyleyse Bakara 186'daki Allah Teala'nın söylediği ucibu davete dahi izadeani, bize dua edildiği takdirde, davet edildiğimiz takdirde dua edenin davetine icabet ederiz sözü, kişilerin de Allah'ın davetine icabet etmesi halinde. Amene olun diyor Allah Teala. Amene olursanız diyor, benim davetime icabet etmiş olursunuz. O zaman ben de sizin davetinize icabet ederim diyor. O zaman davete icabet keyfiyeti görüyorsunuz ki karşılıklı. Ve olay bir bütünü oluşturuyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda bir beraberliği yaşadık. Davet konusunda beraber bir saat geçirdik sizlerle. Bize göre hayatımızın en güzel anları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlerle beraber geçirdiğimiz bu saatler. Onun dışındaki hayatımızı sırf bu güzellikleri sizlerle beraber yaşamaya hasrettik. Bunun için yaşıyoruz. Sizlere Allah'ın güzelliklerini ulaştırabilmek için, bir nebze mutluluk verebilmek için, Allah'ın yolunda sizleri Allah'a yakın kılabilmek için, Allah'ın emriyle. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. Sizlerin mutluluğunuz. Allah-u Teala hiçbirinizden bunun dışında bir şey istemiyor. Bütün hedefi sizi daha mutlu, daha mutlu bir hüviyette görmek. Bunun için yaratmış insanları. Mutlu olsunlar diye, huzur içinde bir dünya hayatı yaşasınlar diye, ondan sonra da sonsuz bir cennet hayatının sahibi olsunlar diye. Bunun için yaratıldınız. Allah-u Teala sizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Bütün insanları seviyor. Ne yazık ki insanlar Allah'ın temel hedefi olan onları mutluluğa ulaştırmak hedefinin farkında değiller. Aslında sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak istiyor. Herkesin kalbinde bir mutluluk talebi yatar. Hani herkesin kalbinde bir aslan yatar derler ya, herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğunu bilmedikleri için ve ona nasıl ulaşılacağını bilmedikleri için insanlar hep mutsuzdurlar. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk denilen şeye gelin beraberce bir defa daha bakalım. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir her şeyden evvel. Çevreyle kişinin bir uyum halinde bulunması. Öyleyse bu uyumu her açıdan incelemek mecburiyetindeyiz. Evvela henüz tasavvufta değilsiniz. Biliniz ki bir nefsiniz var. Baştan aşağı afetlerle dolu. Bir ruhunuz var. Baştan aşağı hasletlerle dolu. Ve ikisi arasında kesintisiz bir kavga var. Nefsiniz geceyi temsil eder. Kapkaranlıktır kalbi. Ruhunuz gündüzü temsil eder. Pırıl pırıl bir kalbin sahibidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hepiniz için söz konusu olan şey bu mutluluğu yaşamak. Nefsinizin kalbi öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, cimrilik gibi 19 grup afetle doludur. Bunlar bir insanı mutsuz etmek için bütün şartlara haizdir. Allah neyi emretmişse nefsinizin afetleri onu mutlaka yapmamak ister. Mutlaka Allah'ın emirlerine itaat etmemek ister. Diğer taraftan Allah'ın yasakları var. Emirler ve nehiler. Nehirlerde Allah'ın yasakları, nefsiniz

ve ondaki afetler tam ona göre programlanmıştır. Neye göre? Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeye göre. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu mutlaka yapmak ister. Nefsinizin afetleri Allah neyi yasaklamışsa onu mutlaka yapmak ister. Nefsin afetleri Allah neyi emretmişse onu da yapmamak ister. İşte böyle bir nefsiniz var sevgili kardeşlerim. Nefsinizin muhtevasına baktığımız zaman sizin için söz konusu olan mutluluğu nefsinizle elde etmenizin mümkün olmadığını görüyoruz. Ruhunuzsa baştan aşağı hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizdeki düşmanlık afetine karşılık ruhunuzda dostluk vardır. Nefsinizin kalbindeki nefrete karşılık ruhunuzun kalbinde sevgi vardır. Nefsinizin kalbinde cimriliğe karşılık ruhunuzun kalbinde cömertlik vardır. Birinde dostluk, birinde düşmanlık. Öyleyse bu iki nesne birbiriyle dost olabilir mi? Biliniz ki ruhunuz tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Bir insan ne kadar tekamül ederse, son noktasına ulaştığı zaman hangi durumda olabilirse, ruhunuz o özelliklerin hepsinin birden sahibidir. Mutluluğunuz için bütün şartlar ruhunuzun hasletlerinde mevcuttur. Mutluluğunuzu engelleyen ise nefsinizin muhtevasıdır. Nefsiniz, sevgili kardeşlerim, en büyük mutsuzluk vasıtanız. İşte bir insanın mutlu olabilmesi için, mutluluk hedefine ulaşabilmesi için nefsindeki afetlerden kurtulması temel şarttır. Ve bizleri mutlu olmak için yaratan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'ine nefsimizin afetlerinden nasıl kurtulacağımızı, ne yapmamız lazım geldiğini en güzel standartlarda yerleştirmiş. Kur'an-ı Kerim mutluluğun anahtarıdır. Orada bir insanın mutlu olması için bütün şartlar mevcuttur. Bütün ilim mevcuttur. Allah-u Teala insan olarak yarattığı mahluku kainatın en üstün mahluku olarak yaratmış. Ve yetmez, en çok sevdiği mahluk. Neler var yarattıkları? Cinler var, şeytanlar var, melekler var, hayvanlar var, bitkiler var, canlılar deyince bu muhtevayı anlıyoruz. Uçan kuşlar var, suda yüzen balıklar var. Ve insan var. İnsan kainatın en üstün varlığı. Sevgili kardeşlerim, bizi ilk defa dinleyenler, kainattaki en üstün varlık olduğunuzu biliyor muydunuz? Bakınız ne diyor Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığım her şeyi ey insanlar sizlerin emrinize musahhar kıldım diyor Allah-u Teala. Her şey biz insanların emrine hasredilmiş. Emrimize amade kılınmış. Nereler nereler? Bütün gökler. Yedi gök katı. Allah'a kadar ulaşan yedi tane gök katı. Hepsi insanın emrine musahhar kılınmış.
hasredilmiş. Öyleyse en kıymetli mahluk insan değil mi? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışına bakıyoruz. Topraktan yaratılmış. Allah-u Teala ona can vermiş. Ondan sonra da ruhundan üfürmüş. Ve bütün meleklere ve oradaki iblise, şeytana demiş ki ona can verdim. Onu hayata getirdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Ne demek bu? İnsanın üstünlüğünün hayvanlardan, meleklerden, şeytanlardan üstün olduğunun en kesin delili. Allah Teala ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman melekler diyorlar ki ey Allah'ım onu yeryüzünde kan döksün diye mi yaratacaksın? Biz ki seni her şeyden tenzih ederiz. Gece gündüz seni zikrederiz. Allah Teala diyor ki ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Ve yeryüzündeki halifeyi insanı yaratıyor. Her devirde yeryüzünde mutlaka bir halife vardır sevgili kardeşlerim. Allah'ı insanların arasında temsil eden birisi. Allah'tan direkt olarak emir alabilen birisi. Ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiş olan birisi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizin muhtevası bu standartlarda. Allah hepinizi çok ama çok seviyor ve insanı kainatın en üstün varlığı kılmış. Ve insanların çoğalması için de Hazreti Adem'in kaburga kemiğinden Hazreti Havva'yı yaratmış. Havva anamızı yaratmış. Ve oradan nesiller oluşmuş. Hazreti Adem'in hayatına baktığımız zaman 1200 senelik bir hayat görürüz sevgili kardeşlerim. 25 yılda bir nesil kabul ederseniz, her yüzyılda 4 nesil. Bin yılda 40 nesil, 1200 yılda 48 nesil. Yuvarlak hesap. Hazreti Adem'le beraber yaşayan onun çocukları, torunları, torunlarının çocukları, torunları bunların toplamı 48 nesil oluyor sevgili kardeşlerim. Yuvarlak hesap 50 nesil. Ve Adem Aleyhisselam bütün çocuklarına Allah'ın güzelliklerini öğretmiş. İlk insan ve ilk peygamber. Öğretebilmiş mi? Öğretebildiğini kesin olarak görüyoruz. Çünkü Habil ile Kabil'in kavgasını anlatıyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. İkisi de Allah'a kurban veriyorlar. Kabil'in kurbanını Allah kabul etmiyor. Habil'inkini kabul ediyor. Ve Kabil diyor ki seni öldüreceğim. Öz kardeşine seni öldüreceğim diyor. Habil'in dediklerine dikkatle bakın. Sen beni öldürebilirsin. Ama ben sana el kaldırmam. Kendimi müdafaa da etmem. Eğer öldürmek istiyorsan buyur. Ama bil ki Allah takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, kendisini öldürecek olan birisine karşı koymak veya onu öldürmek, onu en azından yaralamak
kendisini öldürüyor diye ona düşmanca bir tavır sergilemek, hayır. Habil'de bu yok. Demek ki Selam makamının en üst noktasına iradesini de Allah'a teslim etmiş birisine ait bir görüntü bu. Ehli takvanın yedisinin de yaşandığı bir ortam Adem Aleyhisselam çağı. Ve sevgili kardeşlerim, biz insanlar. İşte Allah-u Teala'nın indinde sevgili kardeşlerim, hepimiz Allah içiniz. Ve Allah için olmakta devam edebilmek, mutluluğumuzu yakalamak için temel faktördür. Sadece Allah için olanlar sonsuz mutluluğa ulaşabilirler sevgili kardeşlerim. Bu sonsuz mutluluğa dikkatle bakın. Bir insanın iç dünyasındaki savaşı bitirmiş olması lazım. Bu nefsiyle ruhu arasındaki kavgadır. Ruhu vücudundan ayrıldıktan sonra nefsin kendi içinde arınabilen kısmıyla arınmayan kesiminin kavgasıdır. Evvela Allah-u Teala eşit şartlar içinde bütün insanları hayata göndermiş. Nefsinde ne kadar afet varsa, yani karanlıklar, ruhunda da o kadar haslet var kişinin. Yani gündüz, nur. Ruh değişmez bir standartta yaratılmıştır. Tekamülün zirvesinde yaratılmıştır. Değişmesi söz konusu değildir. Zaten bütün hasletler ruhumuzun kalbinde mevcuttur. Öyleyse daha çok tekamül etmesi mümkün değil. Ama nefsimiz, afetlerle dolu olan nefsimiz, ruha paralel bir noktaya kadar gelebilmek imkanının sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın da bütün insanlardan istediği, onların sonsuz mutluluğu bu hedefe bağlı olduğu için, nefsin afetlerinin önce tezkiye edilmesi, yarısının yok edilmesi, sonra da tasfiye edilmesi, afetlerin hepsinin yok edilerek, yerine ruhun hasletlerinin bir benzeri olan faziletlerin getirilmesi. İşte insan hayatı bu gayeye matuf olarak yaratılmıştır. İnsan hayatı bu gayeye matuf olarak dizayn edilmiştir Allah-u Teala tarafından. Allah-u Teala ister ki herkes nefsini önce tezkiye etsin, nefsinin kalbine %51 nuru ulaştırsın, sonra da tasfiye etsin, daimi zikre ulaşmak suretiyle nefsinin kalbindeki bütün afetleri yok etsin. Yok ettiği zaman ne olur? İnsanın kavgası biter sevgili kardeşlerim. Kavganız biter. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga biter. Dış dünyanızda başka insanlarla aranızdaki anlaşmazlık biter. Onlar size düşman olarak da devam edebilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Düşman olamadığınız için mutlusunuz. Hayatınızı başka insanlara adarsınız. Başkaları için yaşamaya başlarsınız. Bu öyle bir mutluluktur ki sevgili kardeşlerim, yaşayan bilir. Ne zaman başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızın bir anlamı olacaktır, bir manası olacaktır. Bir büyük hedef sizi sarıp sarmalayıp muhtevasının içine alacaktır. Sizden daha önemli olan idealinizdir. Başka insanların mutluluğu için yaşayacaksınız.
O zaman mutluluğu, mutluluk buymuş diye bütün boyutlarıyla idrak edeceksiniz, hissedeceksiniz ve mutluluk sizin sizden vazgeçmeyen bir parçanız olacak. Vazgeçmesi mümkün olmayacak. Çünkü daimi zikre ulaştıktan sonra bunun geriye dönüşü söz konusu değildir. İblisin gayretlerinin boşuna olacağını söylüyor Allah Teala. Sen benim muhlis kullarımı, ihlas sahibi kullarımı yoldan çıkartamazsın diyor. Öyleyse insanların yoldan çıkabileceği bir takım merhaleler var. Her birinde tehlike var. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir insan kendisine 7 tane yer katı gösterilir. Yani 7 kat cehennem. Sonra da o kişi birinci gök katı gösterildiği andan itibaren muhlis olur. Ve 7 gök katını birer birer görür. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Kalp kulağınız açılacak. Allah'ın söylediklerini işleyeceksiniz. Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu, o sonsuz mutluluğun başlangıç noktası. Çünkü burada henüz ulul-elbab makamındasınız. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuş. Ama kalbiniz müzeyyen olmaya daha yeni başlamış. Ulul-elbab makamında daimi zikrin sahibi olduğunuz ilk makamda nefsinizin kalbindeki afetler yok olmuştur. Yerini %98 fazla %2'de rahmet nuruna bırakmıştır. Kısacası nefsinizin kalbi tamamen nurlarla dolmuştur. Ama ilk 7 kademe kalbinizin müzeyyen oluşu ulul-elbab makamındadır. Burada sevgili kardeşlerim, kişi daimi zikir sebebiyle nefsinin kalbi tamamen aklanmış birisidir. Ve de daimi zikrin sahibidir birinci özelliği. Nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. İkinci özelliği. Sonra bu afetlerin affından sonra yok olmasından sonra o kişi Allah'ın gösterdiklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp gözüyle görmek özelliğini kazanmıştır. Allah'ın söylediklerini Allah'ın kendisine verdiği kalp kulağıyla işitmek özelliğinin sahibidir. Onun için Allah Teala diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Sevgili kardeşlerim, zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Adları ulul-elbab. Âl-i İmrân suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah ki size Kur'an'ı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Onlar ümmül kitabın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetler vardır. Müteşabih ayetlerin manasını Allah'tan başka gerçek anlamını kimse bilmez. Kalplerine zevk olanlar o müteşabih ayetleri insanların arasına fitne sokacak şekilde mütalaa ederler. Ve insanların arasını bozmak isterler. Dinde kökleşmiş olan rasuhun serrusuf sahipleri ise derler ki, inandık, iman ettik ki bu ayetlerin hepsi Allah'ın katındandır. Ama onlar da müteşabih ayetlerin gerçek anlamını anlayamazlar diyor Allah-u Teala. Tezekkür edemezler diyor. Ve konuyu şöyle bitirmiş. İlla ulul elbab,
sadece ulünel vab tezekkür edebilir. İşte sevgili kardeşlerim, öyle bir gün gelecek ki mutluluktan haykırmak isteyeceksiniz çevrenize. Ya Rabbi, beni bu büyük mutluluklara ulaştırdığın için ben ne yapacağımı bilemiyorum. O kadar çok lütfum var ki üzerimde, onları ben ne yapıp da ödeyebilirim ey yüce Allah'ım? Bunu söyleyeceksiniz Allah-u Teala'ya ömrünüz boyunca. Mutluluktan, huzurdan nasibinizi Allah'ın size verdiği o güzelliklerle bütün boyutlarda alacaksınız. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman göreceksiniz ki insan olmak Allah'ın bir şerefidir. Allah'ın size verdiği bir muhteşem hediyedir, nimettir. Bir gün hasbelkader bir taraftan kendi gayretinizde ama onun çok ötesinde onun binlerce katı Allah'ın yardımıyla bu hedefe ulaşabilirsiniz. Niyetiniz halisse ulaşmamanız mümkün değildir. Bir gün siz de başkaları için yaşamaya başlayacaksınız sevgili kardeşlerim. O zaman mutluluğu başkalarına anlatacaksınız. O güzelliği yaşamakta olan sizler, bu mutluluğu yaşayınca herkesin bu kadar güzel bir şey madem ki Allah-u Teala nasip kılmış, herkesin yaşamasını isteyeceksiniz. Bunu talep edeceksiniz Allah-u Teala'dan. Herkese bu müstesna güzelliği Allah-u Teala yaşatsın diye. O zaman iç dünyanızdaki kavga bitmiş olacak. Neden? Çünkü nefsinizin afetleri sıfıra inmiştir. Ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsinizin kendi içindeki kavga bitmiştir. Başlangıçta nefsinizdeki afetlerle ruhunuzdaki hasletler çatışır. Birinin evet dediğine öteki mutlaka hayır diyecektir. Aralarında kavga olacaktır. Bu sebeple insan huzursuzdur. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra Allah-u Teala ona birçok güzellik vererek o kişiyi mürşidine ulaştıracaktır. Mürşidine ulaşıp da o kişi tabi olduğu zaman ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Öyleyse artık o kişinin vücudunda ruh yok. Allah-u Teala burada dengeyi sağlayıncaya kadar o kişiye bir imkan tanıyor. Hangi denge? Başlangıçta ne vardı? Nefsiniz vardı. Nefsinizin kalbinde %100 afet vardı. Karanlık taraf. Ne vardı? Ruhunuz vardı. Ruhunuzun kalbinde de %100 hasletler vardı. Nur tarafı, aydınlık taraf. Ne kadar karanlık varsa o kadar aydınlık. Ne kadar nur varsa o kadar karanlık. Ne kadar afet varsa o kadar haslet. Her şey dengede. Bu başlangıç noktası. Sonra ne oldu? Mürşidinize ulaştığınız zaman ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı. Ayrılınca afetlerle karşı karşıya gelecek olan kuvvet artık içinizde yok. Nefsinizle afetleriyle karşı karşıyasınız. Ama Allah-u Teala devreye giriyor. Ve nefsinizin afetlerinin sizi mutsuz etmesine, huzursuz etmesine mani oluyor. Ne zamana kadar? Allah'ın herkese verilmiş bir sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte mürşidinize ulaştığınız 14. basamaktan itibaren
nefsinizin kalbinin aklanması söz konusu olacak. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarından fazıllar özellikle nefsinizin kalbine Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında kümelenmeye başlarlar. Bu nefsinizin kalbinde aydınlığın, nurun başlamasıdır. Eskiden ruhunuzun eda etmekte olan fonksiyonu, yani afetlerle çatışmayı, afetlerin insanı huzursuzluğa sürüklemesine engel olmayı, artık ruhunuz yok, ruhunuz sağlamayacak. Nefsinizin kalbine ulaşıp, nefsinizin kalbindeki iman, Allah'ın nefsinizin kalbine yazdığı iman kelimesine yapışan fazıllar sağlayacak. İşte ne zaman bu fazıllar nefsinizin kalbinde %7'ye ulaşırsa, vücudunuzdan ayrılarak mürşidinize tabi olduğu gün, Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz, zemin kattan birinci gök katına ulaşacak. İkinci defa %7 nur birikimi nefsinizin kalbinde fazıl birikimi, iman kelimesine yapışma, nefsinizin kalbinde nurların giderek artışı, ikinci defa artış, ikinci gök katı, nefsi levvame, üçüncü defa artış, %7, nefsi mülhime, dördüncü defa artış, nefsi mutmainne, ruhunuz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gök katlarında. Nefsi radiyede Allah-u Teala'dan razı oluyorsunuz. Nefsi mardiyede Allah sizden razı oluyor. Nefsi teskiyede, nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49'da fazılla nefsinizin kalbindeki nurlar karanlıkları aşıyor. Başlangıçtaki durum neydi? Nefsinizin kalbi %100, afetlerle dolu, ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle doluydu, denge kurulmuştu. Yani nefsinizde ne kadar karanlık varsa ruhunuzda o kadar aydınlık vardı, tam bir denge hali. Bu noktada söylediğimiz 7 tane gök katını ruhunuzun aşması, Allah'a ulaşması noktasında nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olmuyor. Sadece %51'i yok oluyor, %2 rahmet, %49'da fazıl birikimiyle ikisi de nurdur. Nefsinizin kalbi %50'den daha fazla nurlarla kaplanıyor. Nereye getirdi Allah-u Teala sizi? Başlangıç noktasına tekrar getirdi. Başlangıçta size bir ruh verilmişti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlarda da, dileyen insanlarda da bu ruh vardı. Dilemeyen insanın ömrü boyunca ruhu fizik bedeninde kalır. Ve de hep kavgasını yapar nefsle. O kişi hayatı boyunca mutlu olamaz. Devamlı bir kavga hali söz konusudur. Ama kim ruhunu Allah'a ulaştırıp da nefsinin kalbinde %51 nur birikimi sağlamışsa, o kişi bu mutluluğu yaşadığı için bunun artışını talep edecektir. Bunun için zikrini arttırmak durumu vardır ve zikrini arttıracaktır. İşte artan zikre paralel olarak nefsinin kalbindeki fazıllar artmaya devam edecektir. Ve böylece bundan sonraki devrede o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %51'den beka makamında %61'e çıkacak. Zühd makamında %71'e çıkacak ve %81'e çıktığı zaman kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Ve Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan olacak. Buradaki kişinin mutluluğu artık devamlı bir mutluluktur. Çünkü nefsinin kalbinde %18 karanlık olmakla birlikte bu
bu kişi o karanlıkları hiç kale almaz, dikkate almaz, onları dinlemez. Nefsinin kalbindeki fazıların emirlerini gerçekleştirir. Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştiren, yasak ettiği fiilleri de artık aşağı yukarı işlemeyen bir insan olur. İşte burada büyük mutluluğun başlangıcı söz konusudur. Eğer insan eski haline kalsaydı, %50 ruhundaki nurla, %50 nefsindeki afet devamlı birbirine çatışma halinde olacaktı. Çatışma burada bitmeye çok yaklaşmıştır, bitmiş gibidir. Ama bir sonraki kademe daimi zikirdir. Kişi daime zikre ulaştığı zaman ullelbap olmuştur. O noktada Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen birisi vardır artık. İşte sevgili kardeşlerim, o kişi asla Allah'ın yasak ettiği fiili işleme arzusu duymaz. Allah'ın emrettiklerinde mutluluğunun temel faktörleri olarak mutlaka yapmak ister. Engel de yoktur. Hep güzellikler işleyecektir. Sonra bu kişi ulul-albab makamını aşacaktır. İhlas makamını aşacaktır. Salah makamının muhtevasında iradesini de Allah'a teslim edecektir. O zaman sonsuz bir mutluluğun sahibi olacaktır. Çünkü Allah'ın kontrolü altına girmiştir. Allah Teala onu iradesine teslim almak suretiyle kontrol altına almıştır. Emirler verir, kişi o emirleri sadece yerine getiren, mutlak emirlere itaat eden, bu sebeple emirler Allah'tan geldiği için sadece onu mutlu edecek emirler gelecektir. Sonsuz bir mutluluğa ulaşan bir insan olacaktır. Burada irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle o kişi irşat makamının sahibi olur. Ne olmuştur sevgili kardeşlerim? İç dünyasındaki kavga bitmiştir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavganın yerinde yerler esmektedir. Tam aksine ruhun bütün görevlerini nefs üstlenmiştir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette olmuştur nefs. Kişi bu sebeple iç dünyasında kavgasız bir dizaynın sahibidir. Dış dünyasında nefsinin kalbinde afetler olmadığı için başka insanlarla bir çıkar çatışması hiçbir zaman gerçekleşmeyecektir. Başka insanları sevecektir, hayatını o insanlara vakfedecektir. Onların mutluluğu için yaşamaya başlayacaktır, başlamıştır. Ve de bu kişinin iradesi Allah'ın iradesine bağlanmıştır. Allah'ın söylediklerini yapar sadece. Devamlı Allah-u Teala'dan emirler gelir. O da emri mutlaka yerine getirir. İşte o nokta o kişinin başkaları için yaşadığı kesinleşen bir noktadır. Allah'ın bütün emirleri bu noktaya ulaşmış olan birinin başkalarına sadece yardımcı olması istikametindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün kademelere bundan sonra ulaşılır. Allah ile özel ilişkilerin içine girilir. Kişi ancak o noktada Yunus'un bana bende demen, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri demekle neyi kastettiğini kişi o zaman anlar. Anladığı şey bir büyük sırdır.
Bu ifade aynı zamanda Muhyiddin Arabi Hazretlerinin seven de benim, sevilen de benim demesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiştir ki sırlara birer birer ulaşırsınız. O zaman bu dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Görevleriniz giderek ağırlaşır ama sizi bu sadece mutlu eder, huzur içinde yaşatır sevgili kardeşlerim. O zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diyeceksiniz. Bir defa daha söyleyelim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor sevgili kardeşlerim? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın huzurunda sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlatamamanın yeterli boyutlarda anlatamamanın hicranı içinde huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Kalbimiz sizlerin sevgisiyle, bütün boyutlarıyla dolu olarak. Sevgili kardeşlerim, seven de biziz, sevilen de biziz. Bir ben vardır bizde, bizden içeri. Ve de ben bende olmadığı zaman sevgili kardeşlerim. Bir gün aynı şeyleri yaşarsanız bu sözlerimizi hatırlayacaksınız. Yunus'un ve Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ne kadar doğru söylediğini o zaman anlayacaksınız. Allah Teala'nın ben insanın sırrıyım, insan benim sırrım demekle neyi kastettiğini anlayacaksınız. Yaşayacaksınız, bileceksiniz. Ama söyleyemeyeceksiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum sevgili kardeşlerim. Allah hepinizden razı olsun. Huzurlarınızdan sizi ne kadar çok sevdiğimizi bir defa daha tekrar ederek ayrılmak istiyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Bugün sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyorum. Acaba bir insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak, 5 şartıyla amel ederek Allah'ın cennetine girebilir mi? Ne dersiniz sevgili kardeşlerim? Girebilir mi? Eğer bugünkü din öğretimine bakarsanız elbette girebilir diyeceksiniz. İnsanları anlatmaya çalıştığınız zaman onların size ilk söyleyeceği şey bu olacaktır. Sen diyeceklerdir, o hadisi unutmuşa benziyorsun. Birisi geliyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ben bunların hepsini yaparsam cennete girer miyim? Evet, cennete girersin. Hadis bu. Bu hadisin doğruluk payı Kur'an'la hadis karşılaştırıldığı zaman doğruluk payının pek mevcut olmadığı görünüyor. İnsanlar hadislere isim vermişler. Kuvvetli hadisler, zayıf hadisler, mevzu hadisler, uydurma hadisler. Sevgili kardeşlerim, evvela sizlere sormak istiyorum. Birinci sualim, zikir farz mı? Belki 15 sene evvel Bursa müftüsüyle bu konuyu konuşuyoruz bir konferanstan sonra. Kalabalık bir dinleyici, seyirci kitlesiyle birlikteyiz. Ve o zamanki Bursa müftüsü diyor ki, hayır, farz değil. Peki diyoruz, Allah-u Teala Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki, veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruhunu Allah'a ulaştır.

bu Allah'ın ruhumuzu alalaştırmak konusundaki 13. farzı. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Onunla yetinmiyoruz. Diyoruz ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikrederek zikredin. Günün yarısından daha fazla zikrederek zikredin. Daha fazla zikirle zikredin. Gene yetmez diyoruz. Ve Ali İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Diyor ki Allah Teala feskurullâhe kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Farzın şartı Allah'ın açıkça emir olarak Kur'an-ı Kerim'e koyduğu bütün muhteva, bütün emirler farz değil midir? Evet. Cevap evet diye geliyor. Sevgili kardeşlerim, belki yarım saat, belki bir saatlik tartışmadan sonra ancak o zamanki Bursa'nın kişisi zikrin farz olduğunu kabul etmek mecburiyetinde kaldı. Sevgili kardeşlerim, biz onu kınamadık. Çünkü o bir üniversiteden mezun, ilahiyat fakültesinden, ama o okuduğu üniversitede bunlar öğretilmiyor. Yani İslam'ın kurtarıcı faktörleri öğretilmiyor. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 tane safhadan oluşur. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, 10 tane ihsanla mürşide ulaşmak, tabi olmak, ruhu Allah'a vasıl edip teslim etmek, fizik vücudu muhsin kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirip Allah'a teslim etmek, fizik vücudu teslim ettikten sonra nefsi muhlis kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete ulaştırmak, sonra irşada ulaşmak ve ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, muhtevaya dikkatle bakın. Bu anlattığımız 7 tane safhadan 3.'süne zikirsiz ulaşamazsınız. Ona ulaşamazsanız 4., 5., 6., 7.'yi yaşayamazsınız. Hepsi birbirlerine dayalı. Zikir yoksa nefs tezkiyesi yoktur. Nefs tezkiyesi yoksa ruhun Allah'a ulaşması yoktur.
Çünkü nefsin kalbindeki her %7 teskiyeye karşılık, temizlenmeye, aklanmaya, afetlerin kapı dışarı edilip de faziletlerin, fazılların afetlerin yerine yerleştirilmesiyle cereyan edecek olgular. Yoksa yok, olmazsa olmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsanların Allah ile olan ilişkilerine dikkatle bakın. Bu ilişkiler hep güzellikleri yansıtmalı. Allah ile olan ilişkiler, Allah'ın İslam'ın 7 safhası olarak gösterdiği bu 7 tane safhayı içerir. Ama zikirsiz hiçbiri gerçekleşemez. Aslında birinci ve ikinci basamaklar, birinci ve ikinci kademeler, yani Allah'a ulaşmayı dilemek herkes için geçerlidir. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hiç ibadet yapamadan ölen bir kişi, yani hemen ertesi gün ya da o gün Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'ın kalbindeki bu talebi gördükten sonra ölmüşse, böyle bir noktada o kişi mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Dilemeseydi, dilemeyenlerin gideceği yer cehennem olduğu için Yunus 7 ve 8'e göre o kişinin kurtuluşu mümkün değildi. Ama sevgili kardeşlerim, dinlerini kitaptan öğrenerek öğretme mevkiine resmi standartlarda ulaştırılanlar Kur'an'dan haberdar değiller. Tabiatıyla Allah'a ulaşmayı dilemek mi diyorlar? Ne demek istiyorsun? Dinde böyle bir şey yoktur. Sevgili öğrenciler, her şey o kadar açık bir şekilde dizayn edilmiş ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Kur'an-ı Kerim aynen şöyle söylüyor. Yunus 7 ve 8. Ellezine la yercune likayna ve radu bil hayatet dünya vatme ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun. Ülâike mevâhümün nârü bimâkânü yeksibûn buyuruyor Allah Teala. Onlar bize ulaşmayı, bize mülâki olmayı, ruhlarını ölmeden bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizi bilmeyenlerdir. Bilseler de ne olacaktı? Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdi. Öyleyse Allah'a göre kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardan birisidir. Gafil olmasaydı cenneti ele geçirecekti. Ama Allah'ın ayetlerini bilmediği için cehenneme gitmek mecburiyetinde. Halbuki bir dilek onu kurtarabilecekti. Öyleyse sevgili kardeşlerim, daha burada sualimizin cevabı alındı. İslam'ın 5 tane şartıyla cennete gidilebilir mi? Bir insan düşünün, 80 yaşında rahmetli olmuş. 15 yaşında sorumluluğunun farkında olarak
namaz kılmaya başlamış, oruç tutmaya başlamış, zekat vermeye başlamış, hacca gitmiş büyüyünce kelime-i şehadet de sık sık getirilmiş. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Bunları söyleyip, sık sık söyleyip kelime-i şehadet de getiriyor kişi. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca da gitmiş, kelime-i şehadet de getiriyor. Bu insan o hadis-i şerife göre cennete girmesi lazım. Çok güzel. Ama bakınız ne diyor Allah Teala Yunus 7 ve 8'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ve onların gidecekleri yer diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor bize ulaşmayı dilemeyenler. Neymiş bu insanların durumu?

insanların durumlarına bakarız. Kimin sevapları günahlarından azsa, yani günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir ve orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Kimlermiş cehenneme gidecek olanlar? Günahları sevaplarından fazla olan herkes. Yunus suresinin 8. ayet-i kerimesinde ne diyor? Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ne diyor? Ülaike mevahümün narı bima kânu yeksibun. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Bu adam namaz da kılmış, oruç da tutmuş, zekat da vermiş, hacı da gitmiş, sık sık da kelime-i şehadet de getirmiş. Öyleyse o hadise göre bu kişinin Allah'ın cennetine girmesi lazım. Ama giremez diyor Kur'an-ı Kerim. Öyleyse bütün bir öğreti Kur'an-ı Kerim'in karşısında susmak durumunda. Hiçbir kıymeti kalmıyor. Öğrendikleri, diploma kazandıkları onca ilim onları Allah'ın cennetine götürmüyor. İslam'ın 5 şartıyla amel etmenin yeterli olduğunu zannetmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, ne kadar hazin bir tecelli. Sizler doğruyu söyleyeceksiniz. Onlar da yanlışta ısrar edecekler. Bu kadar açık ve kesin olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim ayetleri insanlara öğretilmediği için ve bir hadis Kur'an-ı Kerim'in bütününün yerini aldığı için insanlar cehenneme gitmek mecburiyetindeler. Deminki kişiden bahsederek bir karşılaştırma yapalım. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş, yaşı kaç olursa olsun, 15 yaşın üzerindeyse bütün yaşlarda geçerli. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dilemişse bir defa birinci kat cennetin derhal sahibi olur. İyi ama bu insan hiç amel yapmadı. Tamam, olabilir. Bu insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra diyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah Teala aynı anda işitir, bilir ve görür. Aynı anda Allah Teala varsayalım ki onu işitmiş, bilmiş ve görmüş. Tamam. Ama bu kişi hiç ibadet yapmadan ölmüş. Hiç ibadetsiz adam cennete girer mi? Evet, girer sevgili kardeşlerim. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen amen olan kişinin mutlaka cennete gireceğini ifade ediyor. İşte Vel Asr suresi. Allah Teala buyuruyor Vel Asr. Asra yemin olsun. Zamana yemin olsun. Hidayet zamanından bahsediyor Allah Teala. İnnel insane lefi hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. Yani demin anlattığımız Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla, gidecekleri yer cehennem, ebediyen kalmak üzere. İnsanlar hüsrandadırlar diyor. İnsanların çok büyük bir kısmı cehenneme gidecektir diyor Allah Teala bunu söylemekle. İllellezine amenu. İlla hariç. Ellezine amenu. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler,

hariç diyor Allah Teala. Onlar hüsranlı olanlar değillerdir. Onlar cehenneme gitmeyeceklerdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda aminusunuz. Bu kişi kaç yaşında olursa olsun, ondan evvel hiç ibadet yapmamış olsun, Allah'a ulaşmayı dilemiş olsun, gene ibadet yapamadan ölmüş olsun, bu kişi Vel Asr suresinin 1. ayetine göre mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. O demin verdiğimiz misaldeki 80 yaşındaki kişi hayatının 65 yılını ibadetle geçirdiği halde cennetlerin hangisine alınacağı konusunda sadece bir düşüncesi olduğu halde bu kişi Allah'ın cennetine kabul edilmiyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olarak yaşamış 80 yıl ve onca ibadeti ona hiçbir fayda sağlamamış. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'ın inceliklerini öğrenmek mecburiyetindesiniz. Şimdi bırakınız başka ayetleri, sadece bu ayetler çerçevesi içerisinde görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan değil, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi mutlaka hüsranda olanlardan, gideceği yer cehennem olanlardan. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilememişse hayatını ibadetle geçirmiş kişi hiçbir şey yazmaz. Evvela şu İslam'ın 5 şartı üzerinde en çok dikkatle durmanız lazım gelen şey, İslam'ın 5 şartının eksik olduğu, zikri muhtevasına almadığı. İslam'ın 5 şartıyla insanlar cennete giremezler. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok dedik. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda ne görüyoruz biz? Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın 5 şartının içinde yok. Öyleyse o kişi sayılan ayetler gereğince Allah'ın cennetine giremez. Madde 1. Peki Allah'a ulaşmayı dilememek, tamam. İkincisi ne? İkincisi, İslam'ın 5 şartının arasında zikir yok. Yoksa ne olur yani? Yoksa yok. Yoksa hidayet de yok. Zikir yoksa kurtuluş yok. Şimdi ben size sorsam sevgili kardeşlerim, zikir mi daha büyük bir ibadettir, yoksa namaz kılmak mı? Zikir mi daha büyük bir ibadettir, yoksa Kur'an-ı Kerim tilaveti mi desem? Hadi Kur'an-ı Kerim tilavetiyle çok önemli bir karşılaştırma yapmadığımızı düşünelim. Ama namazı hepiniz dinin direği olarak tanımıyor muydunuz? Biz de öyle tanıyorduk. Ta ki Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini Allah bize gösterene kadar. Ne diyor Ankebut 45'te Allah Teala? Utlu uhiye ileyke minel kitabi ve akumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber. Böyle söylüyor Allah Teala.
Diyor ki Habibim, sana vahyettiğim o Kur'an-ı Kerim var ya, o Kur'an-ı Kerim'i onlara oku, onlara tilavet et, anlat ve namaz kıl. Çünkü senin namazın münkerden ve fuhuştan men eder. Ama zikir, Kur'an-ı Kerim, zikrullah, Allah'ın ismini Allah Allah diye tekrar etmek, Kur'an-ı Kerim tilavetinden de, namaz kılmaktan da daha büyüktür diyor Allah Teala. Ve muhakkak ki daha büyüktür diyor. Le zikrullahi ve le zikrullahi diyor. Le'yi kuvvet aracı olarak kullanmış orada Allah Teala. Muhakkak ki Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. O da bir Kur'an-ı Kerim'de zikir olarak geçiyor. Neden büyüktür? Namaz kılmaktan. Namaz da bir zikir olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Üç zikirden en büyüğü Allah'ın ismini Allah Allah diye zikretmek. Ve üzerimize farz. Öyleyse İslam'ın beş şartı en büyük ibadeti ihtiva etmediği için hedefe götüremez. Sevgili kardeşlerim, şimdi safhalara bakalım. İnsanın daha Allah'laşmayı diler dilemez kurtuluşa ulaştığı bir vaka. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi Allah Teala tarafından müminler safında mütalaa ediliyor. Kalbine iman yazılmadan evvel de mümin kabul ediliyor. Aslında bir kişinin mümin olduğu yer, gerçek anlamda mümin olduğu yer 14. basamaktır. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan da bulunacak. Rahim esmasıyla tecelli edecek. Gözlerinizdeki hicab mestureyi alacak. Görmenizi engelleyen bir nevi gözlüğü, örtüyü, kulaklarınızdaki vakrayı alacak. İşitmeye başlayacaksınız. Kalbinizdeki ekineti alacak, yerine ifat koyacak, idrak etmeye başlayacaksınız. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirecek. Göğsünüzü şerh ederek göğsünüzden kalbinize nur yolunu açacak. Zikir yapacaksınız ve huşu sahibi olacaksınız. O zaman hacet namazını kıldığınızda Allah size mürşidinizi gösterecek ve bu da üzerinize farz. Allah'tan istihane istemek üzerinize farz ve isteyeceksiniz. Allah sizi gösterecek ve mürşidinize ulaşıp tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz zaman 10 tane nimet alacaksınız Allah Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelecek. Allah kalbinizin mührünü açacak. Kalbinizin içindeki küfür kelimesini dışarı alacak ve kalbinizin içine imanı yazacak. İşte o zaman gerçek anlamda mümin olacaksınız. Ve nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Bunun için de mümin olacaksınız. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Bunun için de mümin olacaksınız. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak nefs tezkiyesi oranında. Şimdi sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dediğine gelin bir defa daha bakalım. Onlar ki dilleriyle mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin değildir.
onlar mümin sayılmazlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse mümin olduklarını söyleyen ve Allah'a ulaşmayı dileyenler mümin midirler? Mümindirler. Allah-u Teala kalplerine henüz iman yazılmadığı halde 11 basamak sonra yazılacağına rağmen onları mümin kabul ediyor. İnsanın aslında dalaletten kurtulduğu yer 14. basamaktır. Tabi olduğu nokta, ama ondan evvelki kişiler dalalette kabul edilmelerine rağmen onların arasından Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette kabul edilmiyor. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki cennete hidayette olanlar girer. Ama demin görmüştük ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine giriyor. Öyleyse Allah-u Teala onu, o kişiyi mümin kabul ediyor. İşte Mümtehine suresinin 12. ayet-i kerimesi, eğer o mümin kadınlar sana gelip de biat etmek isterlerse onlardan şunları, şu sözleri alarak ellerinin ve ayaklarının arasında bir itaatsizlik etmeyeceklerine dair, senin emirlerini dinleyeceklerine dair, iffetli olacaklarına dair ve Allah Teala emirlerini saymış, onlardan da onları da biat ettir diyor. O mümin kadınları demiş. Henüz biat etmediklerine göre, tabi olmadıklarına göre kalplerine henüz iman yazılmamış. Ama Allah Teala onları da mümin kabul ediyor. Neden mümin kabul ediyor? Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var ki Allah onu kendisine ulaştıracak. O kişi ulaşmayacak. Allah onu kendisine ulaştıracak. İşte Ankebut suresi 5. ayet-i kerime. Ellezine femen kânû yercû likâ Allâhe feyne ecelallâhu lâ. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaştırılacaktır. Öyleyse Allah onların ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracak. Bir şartla, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde. Öyleyse mümin olmak 14. basamakta kalbe imanın yazılmasıyla, ama ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın verdiği söz 21. basamakta. 21. basamağa mutlaka 3. basamaktan bütün basamakları geçerek ulaşılır. Öyleyse kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah'a göre kalbine iman yazılması garantilenmiştir. Ruhunu Allah'a ulaştırması da garantilenmiştir. Öyleyse Allah'ın kalbine iman yazacağı, mutlaka yazacağı ve mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracağı bir kişi bu. Allah mı ulaştıracak? Evet, kesin. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi men yeşâ'ı. Allah yeştebi ileyhi men yeşâ'ı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse
Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah'ın kendisine ulaştıracağı kesin. Kendisine ulaştıracağı kesinse o yolun tamamı 21. basamak, daha 14. basamakta kişinin kalbine iman yazılacak. Öyleyse Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine imanı yazacağı da kesin. Bu sebeple Allah-u Teala bu insanları 7. basamakta Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman mümin kabul ediyor. Çünkü o kişi mümin olmayacak. Allah onu mümin kılacak, mürşidine ulaştırarak. Bu kişi mümin olmak standartlarında eğer ölmüşse, daha mümin olmaya zaman bulamadan evvel bu kişi ölmüşse ama Allah-u Teala da ona söz vermişse onu hem mümin yapacak hem kendisine ulaştıracak. Allah sözüyle amin kabul eder kendisini. Mutlaka sözünü tutacaktır. Kişi yaşasaydı Allah onu mümin kılacaktı, kalbini açıp iman kelimesini alacaktı. Kişi yaşasaydı Allah onu kendisine ulaştıracaktı. Bu sebeple mutlak olarak kurtuluşa ehil görüyor. Kimler diyor benim cennetime giremez? Kafirler, kalbinde küfür yazanlar, kafirler benim cennetime giremez. Kimler benim cennetime girer diyor? Müminler benim cennetime girer diyor Allah Teala. Onlar ki diyor amelü salihat işlerler. Nefsi ıslah edecek ameller yaparlar. Nefs tezkiyesi yaparlar. İşte onlar müminlerdir. Kadın olsun, erkek olsun, Allah bütün müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır diyor Allah Teala. Mümin suresinin 40 numaralı sure, 40 numaralı ayet-i kerimesinde. Öyleyse mümin olmanın gerçek yeri nefs tezkiyesine başladığımız nokta. Mümin olmanın gerçek yeri ruhumuzun Allah'a doğru yola çıktığı nokta. Mümin olmanın gerçek yeri nefsimizin kalbine Allah'ın imanı yazdığı nokta. Yazmazsa, kalbe iman yazması açısından biz mümin sayılmıyoruz Hücurat 14'e göre. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız, mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin, tamam, ama mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah kalbinize iman yazmadı. Hem Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar hem de biz de aynı tövbeyi yaptık sahabeyle beraber. Öyleyse biz de mümin olduk diyorlar. Oysa ki ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalben iman etmişler ne de Allah'a ulaşmayı dilemişler. Ama sahabe tabi olduğu için mümin olduğu cihetle biz de mümin olduk diyorlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insan İslam'ın 5 şartıyla senelerce uğraşsın, didinsin ama Allah'a ulaşmayı dilemesin ve irşat makamına ulaşmasın, mümin olamaz. Mümin olamazsa Allah'ın cennetine giremez. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi hem mümin kabul ediliyor hem de ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah'ın sözü var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu muhtevada her şeyin en güzel olduğu bir nokta var. Kişinin cennete ulaşacağı nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği nokta. O noktada
o kişi Allah Teala tarafından mümin kabul ediliyor. O noktada o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış kabul ediliyor. Çünkü Allah ulaştıracak. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi buna sahip değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla amel eden bir kişi kalbine iman yazılmadığı için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için evvela, sonra da kalbine iman yazılmadığı için mümin sayılmıyor. Kur'an ölçüsünde mümin sayılmıyor. Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece mümin sayılması da mümkün değil. Ve gideceği yer bu açıdan da cehennem. Ne diyordu Allah Teala? Müminleri mutlaka kendime ulaştıracağım diyordu. Yani Allah'a yönelenleri, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendime ulaştıracağım. Müminlerimi de cennete alacağım diyordu. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği cihette mümin standartları içinde değil. Cennete girmesi de tabiatıyla mümkün değil. Öyleyse İslam'ın 5 şartıyla mümin de olunamadığı için kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değil. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. Dahası var. Bir insan kalbine iman yazılmadığı sürece Allah-u Teala tarafından dalalette kabul ediliyor. Mürşidine tabi olmadığı cihetle tabi olmayanların hepsi dalalette kabul ediliyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dileyen hidayette sayılıyor. Neden? Allah'ın kesin sözü var ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka cennetine alacak. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Demin söylemiştik Allah-u Teala'nın kişiyi cennetine alma konusu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Dilemiş de amin olmuşsa gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Onun sevapları günahlarından fazladır. Peki cennet müessesesine bir başka açıdan daha bakalım. Mülk suresi 8-9-10. Ayetler. Onlar cehennemin kapısında beklerler. Kapılar açılınca cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? İşte bugün de Allah'ın nezirleri bütün kavimlerde bunu anlatıyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz, cennete girmeniz söz konusu değil. Ve ayetler devam ediyor. Derler ki diyor Allah Teala, bize Allah'ın nezirleri geldi. Biz de onlara dedik ki Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani bu insanlar Kur'an'a inanmıyorlar. Kur'an'ı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisinin yazdığını düşünüyorlar. Ve hangi devirde yaşamışlarsa o devrin nebisine Allah'ın mutlaka kitap vermiş olması söz konusu. Bütün nebilere kitap verdiğini söylüyor. Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tabi olmayan insanlar, bu tabi olmayanların hepsine dalalette diyor Allah Teala, gidecekleri yer cehennem. Şimdi tabi olmayanların durumuna bakıyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik ona diyor. Yani o nebiye indirilen kitaba, şeriat kitabına inanmıyor kişi. Ve biz seni apaçık dalalet içinde görüyoruz diyor. Dalaletteki kişi Allah'ın nebisine diyor ki biz seni dalalette görüyoruz diyor. Sen dalalettesin diyor. Dalalette olanlar hidayetin temsilcilerine hep böyle söylemişlerdir. Ve aynı kişi sözünü şöyle bitiriyor. O bize nezir geldi ama biz ona inanmadık. Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Yani getirdiği kitaba da inanmadık. Sonra Allah eğer biz işitmiş ve idrak etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk diyor kişi. Öyleyse cenneti cehennemden ayıran ölçü ne? Gözlerdeki hicab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması ve kalpteki ekinetin alınması. Kişinin işitmesi ve akletmesi bunların alınmasına bağlı. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an derhal Allah harekete geçer. Rahim esmasıyla o kişiye tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide bir sonuç oluşturur. Bu rahim esmasıyla tecelli gözlerdeki icab-ı mestureyi, kulaklardaki vakayı, kalplerdeki ekinneti mutlaka alacaktır. Ve o kişi böylece Allah ile olan ilişkilerinde kalbindeki ikinet alınıp ihmal kalbine ihbat konulduğu için idrak edebilen, akıl edebilen bir insan olacaktır. Onların sınıfı cehennemde değil, cennette olduğunu görüyoruz. Öyleyse insanların cennete ulaşma süreci buna bağımlı. Ve Kur'an-ı Kerim'de 10 tane ayet-i kerime mürşitlerine ulaşıp da tabi olmayanların dalalette olduğunu söylüyor. İslam'ın 5 şartıyla tabi olmak arasında bir ilişki yok. Tabi olmadan da insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirebilirler. Ama getirirler ama tabi olmadıkları için dalalettedirler. Dalalette olanların ise cennete girmeleri mümkün değildir. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, gelin sizinle beraber dalalet ayetlerine bir bakalım. Allah Teala Taha 123'te buyuruyor ki size hidayet, hadi oradan hepiniz birbirinize düşman olarak aşağı inin, size hidayetim gelecek,
kim hidayetçime, yani o hidayeti getiren hidayetçime tabi olursa, onlar şaki olmazlar ve onlar dalalette kalmazlar. Demek ki sadece onlar dalaletten kurtulurlar diyor Allah Teala. Kimler? Tabi olanlar. Hidayetçiye tabi olanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugün hidayet çağı, tabi olanların kurtulacağı çağ. Bütün devirlerde aynı şey olmuştur. Tabiyet kurtuluşun teminatıdır. Demek ki ancak o şekilde insanların dalaletten kurtulmaları mümkün oluyor. İkinci ayet-i kerime Kasas 50. Allah Teala buyuruyor ki, Habibim, eğer senin davetine icabet etmezlerse bil ki onlar kendi hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi olursa, nefsinin afetlerine tabi olursa, onlardan daha çok dalalette olan kim vardır diyor Allah Teala. Tabiyet yoksa mutlaka dalalet söz konusu. Üçüncü ayet-i kerime Kehf 17. Men yehdillahu fehüvel muhted ve men yuddil felen tecide lehu veliyen mürşida. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa, kendisine ulaştırırsa, o zaman o kişi hidayete erer. Kim de dalaletteyse, onlar için bir veli mürşid bulunmaz. Öyleyse dalalette olanlar için Allah Teala veli mürşid tayin etmiyor, onlara göstermiyor. Onlar bir veli mürşid bulamazlar. Halbuki Allah Teala isteyin diyordu Allah Teala'dan. Dalalette olanlar için veli mürşidin bulunması söz konusu değil. Başka bir ifadeyle, dalalette kalmak isteyenler için sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, dördüncü ayet-i kerime Câsiye 23. Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri, yani mürşitlerine değil de hevalarına, nefslerinin afiyetlerine tabi olanları, onları ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere, onların ilimleri üzere dalalette bırakmıştır diyor Allah Teala. Tabiyet yok, hidayette yok. Beşinci ayet-i kerime Cuma 2. Allah bütün kavimlerde ümmiler arasında Resul bahseder. Onları Allah'ın ayetlerini okusun diye, onların nefslerini tezkiye etsin diye, onlara kitap öğretsin diye, onlara hikmet öğretsin diye. O Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir dalalet içindeydiler. Altıncı ayet-i kerime Bakara 264. Allah Teala, Ali İmran 264. Allah Teala buyuruyor ki, insanların başlarının bir nimet olmak üzere Resul beyaz ederiz. Bu Resul'e tabi olmadan evvel onlar apaçık bir velayet içindeydiler. Ahkaf 32'de Allah Teala diyor ki, o Allah'ın hidayetçilerine, davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Tabi olmadıkları için onlar apaçık bir dalalet içindedirler.
8. ayet-i kerime, Nail 36, Allah bütün kavimlerde Resul beyası der, o kavimlerdekileri şeytana kovulmaktan kurtarsınlar diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Tabiyet ve hidayet. Ve Zümer 23, Allah Teala buyuruyor, Allah nurlarını ikişer ikişer kitaba ve içindeki sözlere müteşabih olarak indirir. O nurlar kişiyi huşu sahibi kılar, kalplerini titretir ve onların kalpleri Allah'ın zikriyle yumuşar ve aydınlanır. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah kullarından dilediğini bununla, bu nurlarla hidayet erdirir. Dalalette olanlar için bir hidayetçi yoktur. Ve 10. ayet-i kerime, Araf 186, Allah Teala diyor ki Allah dilediğini dalalette bırakır ve onları isyanları içinde şaşkın bir halde bırakır. Sadece isyan edenleri dalalette bırakıyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri. İşte tabi olmayanların 10 ayet-i kerime gereğince dalalette olmaları söz konusu. İslam'ın 5 şartıyla tabiyetin hiçbir ilişkisi yok. Tabi olmadan da insanlar bunları gerçekleştirirler. Ama kurtulmaları mümkün değildir cehennemde. Sevgili kardeşlerim, netice şuraya ulaşıyor. Bırakınız hepsini, sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyen insanlar için cennete gitme ihtimali sıfır. Ve İslam'ın 5 şartını gerçekleştiren bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremez. Dilerse İslam'ın 5 şartının çok daha ötesini zaten gerçekleştirecek olan birisidir o. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yeni konu İnşallah burada tamamlanmış oluyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha, me'as-salavat, Allah'a salavat.

Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Neyzu billahi mineşşeytan. Velhamdülillahi rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmedin. İyyâke na'budu. İhdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezzînâ en'amte aleyhim. Gâlin vakbı ve aleyhim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik başladı. Sizlerle bizim aramızda. Söz konusu olan mı? Konumuz. Konumuz Allah'a iki defa ulaşma. Öyleyse ne demek istiyoruz yani Allah'a iki defa ulaşma? İki defa mı ulaşılır Allah-u Teala'ya? Evet, iki defa ulaşılır. İnsan ruhu eğer Allah'a o kişi hayattayken ulaşmışsa bu birinci ulaşmadır. Ölümden sonra da mutlaka ikinci defa ulaşma olacaktır. Ama ruh zaten Allah'ta. Niçin oluyor? Azrail aleyhisselam ve onun adamları, melekler, ölüm melekleri görevlerini yapabilsinler diye. Evvela gök katları üzerinde engeller olduğunu bilin. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları kilitlidir. Bu kilitleri aşabilecek olan iki tane faktör vardır. Bir, ölüm melekleri. Onlarda var anahtar. İki, nefs. Vücudun içinde bir esir olan, bir köle olan, bir rehine olan nefs. Fizik vücudunuz bir, uykuya dalmadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefs vücudunuzu terk edemez. Terk edebilmesi için mutlaka bunlardan üçünden bir tanesinin mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Uykuya girmek, bayılmak veya ölüm. Bunlardan hiçbiri yoksa nefsiniz asla fizik vücudu terk edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz Allah'a geri dönüş. Nasıl yaratıldınız? Fizik vücudunuz seva edildi. Dizayn edildi. Affedersiniz, fizik vücudunuz yaratıldı. Nefsiniz dizayn edildi, seva edildi. Ruhunuzsa üfürüldü. Üç ayrı fiil. Ve nefaha fihi hi ruhihi diyor Allah Teala. Onun içine, yani fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Nefhettim diyor. Üfürdüm diyor. Fizik vücudumuzun içine ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz seva edilmiş. Şems suresi 8-9-10. ayet-i kerimeler ve nefsin ve ma sevaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala, nefs, o nefs sevva edildi. Ve ona Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse, onlar felaha erdiler. Öyleyse, Allah
Allah Teala'nın bir başka ayet kerimesine bakalım. Velekat halaknal insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah Teala, yarattık diyor. Şu fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz seva edilmiş. Ruhumuzsa üfürülmüş. Üç ayrı ceset, üç ayrı hüviyette vücuda gelmiş. Peki bu vücuda gelen üç tane vücudumuzun muhtevası ne? Birbirinden farklı yaratıklar. Hepsi yaratılmış ama birisi sevva edilerek oluşmuş, diğeri sadece yaratılmış, üçüncüsü de üfürülmüş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah'ın kanunlarına bakalım. Ne istiyor? Üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah-u Teala. O insan ki nankördür ve zalimdir diyor. Öyleyse emanet nedir? Ruhumuz. Bu emaneti yüklenen bir fizik vücut var. Emaneti yüklenen bir nefs var. Bir üçlüden bahsediyoruz, bir trio. Bu üçlünün mekan hüviyetinde olanı fizik vücudumuzdur. Ruh da nefs de bu mekanın içindekilerdir. Mekanın münderecatı. İçinde bulunanlar, ihtiva ettikleri. Bu içinde bulunan ruh ve nefs mekanın tam şeklini alırlar. Her noktasını kaplarlar. Aynı görüntüde üç tane varlık barındırıyorsunuz. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz. Tabii ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıysanız. Ulaştırdıysanız ikiye düşüyor. Nefsiniz ve fizik vücudunuz. Öyleyse buradaki dizayn açık. Fizik vücudunuz bir mekandır. Onu temiz tutun. Nefsiniz de ruhunuz da bu mekanın misafirleridir. İçindekilerdir. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili kardeşlerim? Allah Teala tam 12 tane ayetle ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a dönmesini farz kılmış üzerinize. İşte birkaç ayet. Zümer suresi 54. Ve eniyübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümmelatun sarun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, azap gelmeden önce deyince bu dünya hayatını yaşarken demek. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu yöneltin, ruhunuzu Allah'alaştırın, yöneltin, ondan sonra ruhunuzu Allah'a teslim edin, yetmez. Fizik vücudunuza teslim edin, gene yetmez. Nefsinizi de teslim edin, gene yetmez. İradenizi de teslim edin.
teslim olun bir genel tabir. Ve eslimu lehu. Ve ona, Allah'a teslim olun. Dört teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Bunlardan sadece bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Evvela yönelmek farz mı? Farz. Bu ayette yönelmek farz. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Farz. Teslim dediğine göre Allah Teala burada bir genel teslimiyeti var. Ruhunda ve içinde, nefsinde Allah'a teslimi. Daha ötesi, evet, iradenin de teslimi. Allah'a teslim olun dediğine göre bir bütün ifade ediyor. Müslüman kelimesinin gerçek anlamı ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edildiğini ispat eden bir hüviyet. Müslüman odur ki ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir ve Müslüman olmak şerefini kazanmıştır. Biz insanların nüfus kağıdında İslam yazar, herkes kendisini İslam zanneder. Oysa ki İslam olmak, teslim olmak demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmayı gerektirir. Teslim etmeyi gerektirir. Demek ki Zümer el-Dert'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Dört teslimi birden içeriyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ayrıca içeriyor. Peki, Rum 31'de ne diyor Allah-u Teala? Münibine ileyhi ve yettekûhu ve la tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dile, emir, farz. Ulaş diyor mu? Evet diyor. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin, Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikredeceğiz ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak söz konusu. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Zariyat 50 ne diyor? Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firarda kaçmak ve bir başka yere sığınmak, bulunduğu yerden başka bir yere sığınmak söz konusu. Allah'ın zatı söz konusu. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra diyor Allah-u Teala, bakıyoruz sonra Allah-u Teala buyuruyor ki,

Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allahu yedü darus selamı. Allah selam yurduna ama aslında teslim yurduna. Biliyorsunuz selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Selim kökünden gelir. Selam ve mim. Ve Allah-u Teala'nın zatı teslim yurdudur. Meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınılır, teslim olunur. Sığınağa iltica edilir. Böyle olan, ruhunu Allah'a ulaştıran insanlar için Allah-u Teala Evvab ismini kullanıyor. Evvab, meaba sığınmış demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab, Allah'a sığınmış demek. Allah'ın zatı meab'tır. Ve Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meab buyuruyor. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel meaptır, sığınaktır diyor. Ahsen sığınak. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle, Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, ona hakka ulaşmayı sağlayacak olan bir yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Rabbine ulaştıracak olan bir yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ittihaz eder. Ve meaba diyor. Kim bu yolu takip ederek Rabbine ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor.

hakeme ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. İşte Nisa 175. Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, evvap olmayı dilerse, meaba sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime, Allah Teala diyor ki, kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani bu, dilemenin arkasında mutlaka bir yol oluşacaktır. Sırat-ı müstakim, sen de Allah'a ulaşmayı dile ve o yola tabi ol. Vettebi sebila men enabu ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Dikkat edin, birinde ulaşma, yönelmeden bahsediyor. Ulaşmanın başlangıç noktası Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. Ama belli ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılıyor. Çünkü sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Yönelen mutlaka bir yola ulaşacak manası var. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Kim Allah kim değil? Allah kullarından da yok. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlak olarak bir ulaşmadan bahsediyor, ulaştırmadan bahsediyor Allah Teala ve onları diyor, Allah'a yönelenleri kendisine, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Görülüyor ki Allah Teala kullarını kendisine ulaştırmak gibi bir müesseseden bahsediyor. Nisa 58'de şöyle buyuruyor Allah Teala, İnnallâhe ye'murukum an tu'adul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine değil. Emanet çoğul kullanılmış, emanat. Ama sahipleri tekil. O emanetlerin ehline diyor. Onların sahibine. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs ve irade birer emanet. Bu emanetlerin sahibi ise Allah. Onları mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz, ulaştırarak teslim etmemiz veya Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hüviyete getirip teslim etmemiz Allah'ın temel emri. Öyleyse bir yere varıyoruz. Vardığımız noktada iki tür teslim söz konusu. Bir, ruhun teslimi. Vücudumuzdan ayrılıyor ruhumuz. Ait olduğu yer olan emanetin sahibinin zatına, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu bir emir mi? Evet. İşte Rad suresinin 22. ayet, 21. ayet-i kerimesi, ruhun Allah'a ulaşmasının Allah Teala tarafından bize emredildiğini kesinleşiyor. Emir olarak geçiyor. Diyor ki Allah Teala, "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en"

selam. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, vellezine ve onlar demek, yasulune, ulaştırırlar, vasıl ederler demek. Vuslat, visal, isale, hepsi aynı kökten geliyor. Ma, şey demek, emerallahü, Allah'ın emrettiği şey demek, bihi, ona demek, kendisine. Ve onlar Allah'ın ona, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar oluyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde bu manayı göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey kesinlikle mevcut değil. Öyleyse ne gördük? Kaç tane ayet saydık? Allah-u Teala hep aynı şeyi istiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesi, emanetin sahibine teslimi. Onlar emanetlerine riayet ederler diyor Allah-u Teala. Bu emanetlerine riayet eden insanlar, ruh emanetine riayet etmişlerse onu mutlaka Allah'a ulaştıranlardır. İşte ayetler, Allah'ın daveti, bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, iki, Allah'a ulaşmaya davet. Birinci daveti gerçekleştiremeyen insan, ikinci daveti gerçekleştiremez çünkü Allah ona geçit vermez. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci daveti icabettir. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Ancak bu daveti gerçekleştirenler Allah'tan furkan alırlar. Furkan alabilenler ikinci davete icabet edebilirler. Ve zaten günahları da örtülmüştür. Gidecekleri yer cennettir. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böyle bir noktada bunu gerçekleştiriyor Allah-u Teala. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu ayetler hep aynı şeyi söylüyor. Ruhun Allah'a ulaşmayı, kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi ve Allah'a ulaşması. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münip olmak, yünip olmak, enabe kelimesi, hepsi yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bu kadar ayet-i kerimeyle, daha başka birçok ayet var. Ama bu temel ayetlerle Allah-u Teala bütün insanların önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini, sonra da Allah'a ulaşmalarını farz kılmış üzerimize gördüğünüz gibi. 14 asır sonra mı Kur'an'dan hepsi unutulmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya bakın. Burada Allah'a ulaşma dileğini ve Allah'a ulaşmayı göreceksiniz. Ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek Allah'a teslim olur. Nefs de aynı statüde teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek.
Ya irade, irade bütün bunlardan sonra karşısında hiçbir negatif güç kalmadığı için fonksiyonu bir hüküm ifade etmeyecektir. Olsa da olmasa da o fizik vücut, o nefs ve o irade Allah'ın dizaynına uygun hareket edecektir. Bu noktaya ulaşınca, nefsin kalbinde hiç afet kalmayınca ve 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olunca, o noktada iradenin fonksiyonu sıfırlanmıştır. Ve kişi o noktaya kadar ehli zikirken, ehli tezekkürken, zikir ehliyken, yani daimi zikrin sahibiyken, o noktadan sonra tesbih ehli olur. Yani kendi iradesiyle değil, ilahi iradeyle zikretmeye başlar. Külli iradeyle zikretmeye başlar. Artık kendi iradesinin dışında o sonsuz bir ilmin, sonsuz bir zikrin sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli iradeyle. İşte sevgili kardeşlerim, konumuz sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslimini içeriyor ve ruhun Allah'a iki defa ulaşması söz konusudur. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki: "Vestaînû bis-sabr ve's-salâti innehâ lekebîretun illâ alel-hâşiîn ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn." Allah Teala buyuruyor ki, sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabii. İstihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Peki kimdir bu huşu sahipleri? Tarif ediyor Allah Teala. Onlar muhakkak ki Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına, Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını ilka edeceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah'a rücu edeceklerine de muhakkak surette inanırlar. Yani ruhlarının geri döneceğine rücu etmek, geri dönmek demek. Ruhlarının Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Ne demek bu zaten? Ruhu mülaki oldu, bir defa daha nasıl olacak bu rücu etmek? İşte ikincisi, ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştırmak. Burada rücu kelimesiyle anlatılıyor. Allah Teala geri dönüş için başka kelimeler de kullanabilir. Ama kullanması önemli değil. Burada iki ulaşmayı da Allah Teala zikretmiş ki sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonra ölümünüz halinde tekrar Allah'a dönüşünün de söz konusu olduğunu ispat ediyor bu ayette, Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi.
Öyleyse gördük ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farz. Ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Ölümden sonra ise bizim elimizde bir şey yok. Ruhumuz otomatik olarak Allah'a götürülecek. Ne demiştik? Allah'ın ayetleriyle alay edenleri ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin gök kapılarının onlara açılması mümkün değil. Onların cezası bu. Gök kapılarını açmıyor onlar Allah Teala. Peki kime açıyor gök kapılarını? Yani bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların gök kapılarını, onların ruhlarını vücutlarından ayrılıp da gök kapılarını açması mümkün değil. Ruh vücuttan her an ayrılabilir ama vücudu terk edip de Allah'a kendi başına ulaşamaz. Nefsle ruh arasındaki ilişki ruhu Allah'a ulaştırabilir. Nefsin tezkiyesi gerekir. 7 kademede %7'lik aklanma. 7 kademede %7'lik aklanmayı kim sağlayabilirse, başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu %7 kere 7 49 %49'luk fazıl birikimi nefsinin kalbinde %51 nur birikimi ifade eder o kişinin. Kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuşsa sadece onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ve bütün insanların üzerine ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi farz. Daha kesin netice, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. O kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Yok böyle bir talep. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru ve mâkânü yeksibun. O Allah'ın diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatını tercih ederler ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanın temel faktör olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir vetire. Mutlak olarak ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını istiyor. Hem ulaşmayı farz kılmış hem de özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cehennem olayı bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi hadi gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabeye, beraberce bakalım. Bir ifade görüyoruz. Ey sahabe, ilk cuma hutbesi, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ölmeden evvel ölmek.
acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gelin sizinle öldüğümüz zaman ne olduğuna bakalım. Bir kişi ölüyor, Allah'a ulaşmayı dinememiş. Durumu ne? Durumu nefsi de fizik vücudunda, ruhu da fizik vücudunda. Ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyor. Ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda, mekanda, ruhunda, nefsinde, mekanı olan fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var. Elektrik üretiyorlar. İşte Azrail aleyhisselam veya ölüm melekleri geliyorlar ve kontağı kapatıyorlar. Yani vücut artık mitokondrilerin elektrik üretmesine müsait değil. Kontak kapanmış, elektrik enerjisi yok. Yoksa ne oluyor? Bütün işlemleri duruyor. Çünkü vücutta ne kadar işlev varsa, işlevlerin hepsi elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisi yoksa, beyinden başlayan bir ölüm, beyne oksijen gitmiyor her şeyden evvel. Beyin ölüyor evvela. Ondan sonra bütün vücuda ölüm yayılıyor. Kişi ölüyor. Bu kişi ölmeden evvel fizik vücudun sahip olduğu bir elektromanyetik alan var. Bu mitokondrilerden elde edilen elektrikle vücut manyetik alanları oluşturuyor ve bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Bu nefsi ve ruhu kendisine çeken fizik vücut elektrik enerjisi üretemez hale geldiğinde çekim alanları birdenbire sona eriyor ve fizik vücutta nefste ne olduklarını anlayamadan kendilerini dışarıda buluyorlar. Artık vücut onları kabul etmiyor. Manyetik alan yok. Nefste ruh da fizik vücudun içine giremez. Ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta, yerden omuzlarımızdan bir metre falan yukarıda yerlerini alıyorlar. Ne yapmışlar? Ölüm melekleri gelmişler. Ne yapacaklar? Ruhu Allah'a götürmekle vazifeliler. Fizik vücut öldü, toprağın içine girecek. Nefs berzah alemine gidecek. Ama ruh Allah'a geri dönecek. Mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala diyor ki hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeler gayet açık olarak bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfüsekum la yedürrüküm men dalle izahdedeytüm sümme mercukum cemiyan. Ne zaman Allah Teala cemiyan kelimesini kullanmışsa herkesin Allah'a geri dönüşü söz konusu. Bu ölümle Allah Teala'ya dönüştür. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Sümme mercihukum cemiyan. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Ve o size ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Ne zaman? Ölümle beraber kabir söz konusu olduğunda kişinin bütün hayatı kendisine gösterilecek ve hata yaptığı yerlerde azap söz konusu olacak, kabir azabı. Güzellikler işlediği zaman da mutluluğu yaşayacak kişi kabirde. Hem mutluluğu yaşaması söz konusu, hem de azabı yaşaması söz konusu. Kazandığı derecelere göre ise, eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, gideceği yer Allah'ın cenneti, kaybettiği dereceler fazlaysa cehennemi.
Allah-u Teala onun için bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadan evvel ölmüş. Öldüğü zaman ruhu fizik vücudun içinde, ruh fizik vücuttan otomatik olarak ayrılıyor. Artık içeri girmesi mümkün değil. Sağ omuzun üzerinde yerini alıyor. Ölüm melekleri ruhu beraberlerine alıyorlar. Birinci gök katının kapısını açıyorlar. Birinci gök katına. Sonra sırasıyla bütün gök katlarının kapılarını açarak, 7 tane gök katını aşarak Allah'ın 7. gök katına çıkıyorlar. 7. gök katını da soldan sağa 7 tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya kadar ruhla birlikte geliyorlar. Sidretül Münteha'da ruhu terk etmek mecburiyetindeler. Çünkü melekler yokluğa geçemezler normal statüse. Geçen var mı? Evet, Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğimiz olayda fizik vücut ölüyor ve ruh ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülüyor. Çünkü göklerin anahtarları ölüm meleklerinde var. Ruh tek başına asla oraya ulaşamaz. Peki ama o zaman vuslat ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Orada ruh tek başına değil, sağ kanat velisi var, sol kanat velisi var. Ve Allah'a ulaşmadan evvelki son kademede devrin-i mumiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yalnız değiller. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı zamanda fizik vücudun içine bir rehini olan nefsin gök katlarını açabilme yeteneği var. Öyleyse ne oluyor? Ölümle beraber Allah'a ulaşmayı gördük. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bu rücu olarak adlandırılmış. Ölümden sonra mutlaka o kişinin Rabbine geri döneceğine dair inancı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yapabileceği bir şey bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onda rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Allah derhal kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez derhal kişide tecelliye başlar rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 tane Furkan'ı oluşturur. Gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller de alınır. Ve kalpten alınan ekinetin yerine ihbat konulur kalbe. Böylece o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, Furkanların doğruyu yanlıştan ayırma özelliklerinin görme sahasında da, işitme sahasında da, idrak sahasında da sahibi olur. Bunları yaparken Allah Teala o kişinin Allah'ın cennetine gitmesi için gerekli şartları hazırlar. 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde bu işlemlerin hepsi tamamlanır. Her birinde 7 tane Furkan verilirken her birinde Allah Teala o kişinin günahlarını 1/7 örter. Netice günahların tamamen örtüldüğü bir noktaya ulaşmayı ifade eder. İşte günahlar tamamen örtülmüştür. Ve ruh Allah'a ulaşmak için hazırdır ama fizik vücudu henüz terk edemez. Ne olması lazımdır? Kişinin diğer işlerleri de tamamlaması lazımdır. Burası Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmetle faz kişinin kalbine ulaşıyor. Rahmet
%2 kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetin kalbe girmesiyle kişi huşu sahibi oluyor, hacet namazını kılıyor, irşat makamını gösteriyor Allah-u Teala ona, kişi ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin ruhuna diyor ki sen vücudunu terk et, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın geldi. Allah'a milaki olma günün geldi. Milaki olmak burada kesinleşiyor artık. Ruh vücudu terk edip devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan da diğer ruhlarla birlikte saf halinde zemin kattan birinci kata kadar çıkıyor önce. Sonra ikinci katın yetkisini alıyor, ikinci kata çıkıyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anahtar mı var ruhta? Hayır, ruhta yok, anahtar yok. Anahtar nefste, rehinede. Bir rehine olan nefsimiz, nefsin kalbinde %2 fazıldan, %2 rahmet nurundan başka, %7 ilk fazlı iman kelimesine yapıştırmadıkça, iman kelimesinin etrafında %7 fazıl birikmedikçe, o kişinin nefsi birinci gök katının kapısını açamaz, ruh da birinci kata çıkamaz. Ama bu olduysa, derhal birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılır. Ve rehininin birinci hüviyetteki rehineliği, yani rehineliğin 1/7'i kalkar. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, ikinci gök katının kapısını da rehine açmak yetkisinin sahibi, çünkü %7 daha tezkiye olmuş, arınmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında. Birinci kattaki ruh nefsi emaredir. İkinci kattaki nefs, nefsi levamededir, kendini, nefsini kınayan bir hüviyettedir. Ruhun üçüncü kata ulaşmasındaki nefs, nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham alır. Dördüncü kattaki nefs, nefsi mutmainededir, mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Beşinci kattaki ruhun beşinci kata ulaştığı bir vücudun nefsi, nefsi radiyededir, Allah'tan razı olmuştur. Altıncı katta nefsi mardiyededir, Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci katta nefsi tezkiyededir, nefsin kalbinde %51, %49 fazıl, 7 defa 7 ve %2 rahmet olmak üzere nefsin kalbi %51 nura sahiptir. Vaktiyle nurlar sıfır olan, tamamen şeytanın tesiri altında olan, şeytanların tesiri altında olan bir nefs, artık Allah'ın nurlarının kontrolü altına girmiştir. Çoğunluk ruhtadır. Çoğunluk nurlardadır. Ruh ne olur? Yedinci gök katında 7 tane alemi geçer ve zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra sitetil müntahadan sitetil müntahaya ulaşır. Oradan direkt olarak Allah'ın zatına ulaşır. Zaten ölüm meleklerini de götürebilecekleri yer oraya kadardır. Sitetil müntahaya kadardır. Sitetil müntahadan öteye melekler geçemezler. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Burada da oraya kadar da ruh ulaşıyor. Ölüm melekleri yok. Diğer ruhlarla beraber ulaşıyor. Yedinci kata Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle devrin imamının beraberliğinde yükseliyor. Altıncı kata kadar sağ kanat veya ve sol kanat velisiyle yükseliyor.
6. kattan 7. kata mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı refakat ediyor. Sonra böyle bir dizaynda ruhun sitetini müteadan direkt olarak kendisinin Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ölmeden evvel ölmek. Öldüğümüz zaman ne oluyordu? Ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyordu. Yani ruhumuz Allah'a ulaşıyordu. Ölmeden evvel öldüğümüz zaman da ruhumuz gene Allah'a ulaşıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bize 700 kat ihsanda bulunduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah-u Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde? Kim fi sebilillah olursa, yani Allah'ın yolunda olursa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olursa ve infak ederse, yani çektiği zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavatı nefsinin kalbine vererek nefsini bu manevi cihazlandırmayla teçhiz ederse, beslerse, infak ederse, işte o zaman o kişiyi Allah-u Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Birinci katta kişi 1'e 100 alır. Eskiden 1'e 10 alırken ikinci katta 1'e 200 olur. Üçüncü katta 1'e 300 olur. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ne olmuştur? Hadis-i şerif gerçekleşmiştir. Kur'an hükümleri muhacenesinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve o kişi artık bir tek derecesine karşılık 700 derece kazanmaktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi ulaşma söz konusu Allah'a. Herkes ölümden sonra ruhen Allah'a zaten ulaşacaktır. Ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ama kendisine düşünü yapmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişinin ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması, o kişiyi kurtuluşa ulaştıramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Önemli olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, yani ölmeden evvel ölmektir. İşte bunun neticesinde kişinin 700 kat Allah-u Teala'dan nimet alması söz konusudur. Her bir derecesine karşılık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insan ruhu o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, kişi Allah'ın Allah'a ermiş olan bir evliyası olur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin ruhu ölene kadar kendisinde kalır. Öldüğü zaman ölüm melekleri götürür. Bu bir defa Allah'a ulaşmaktır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümüyle beraber ruh tekrar fizik vücuda dönüp, ölüm meleklerinin görevlerini gerçekleştirmesi için hazır bekler. Ölüm melekleri ruhu alıp kendileri Allah'a ulaştırırlar ya da sitret-i müntaha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da ruh kendisi Allah'a ulaşır. Birisi, birincide bir defa dönüş söz konusu olmuştur. İkincide iki defa dönüş söz konusu olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki defa Allah'a dönüş önemli olan budur. Bunu gerçekleştirmelisiniz. Bütün sahabe gibi olmalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Tüm bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an'ı aran. Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Afyon'dan bir izleyicimiz. Muhterem hocam, insanın yaratılışı nasıl olmuş ve insan neden yaratılmış, açıklar mısınız? Evet, sevgili kardeşlerim, biz Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinden başlayarak 39'a kadar olan ayetlerle sırayla bunu ifade edebiliriz diye düşünüyorum. Hicr 26'da lakad خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَّاءٍ مَسْنُونَ Salsalin denilen kuru topraktan ve şekerine bir barçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz et ve kemikten oluşan, iç organlarla mücehhez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan doktorların ihtisas alanı. Ama bu fizik beden, berzah alemine ait olan nefsimiz ve emr-i alemine ait olan ruhumuz, Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz için bir mekan. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَ biz insanı bir nefse dizayn ettik. Hicr 27'de tabii ki cinleri de yaratmış Allah Teala. Hicr 27. Bundan önce cinleri وَالْجَانَ خَلَقْضَهُمْ مُنْ قَبْلِ مُنْ عَرْسَهُمْ 28'de devam ediyor Hicr 28. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hama inmesin olan sarsalinden bir topraktan bir beşer halk edeceğim. 29. Onu bir nefse dizayn edeceğim. Feyza seveytuhu. Onu bir nefse dizayn edeceğim. Ve nefâtu hafihi min ruhi. Ona ruhumdan üfüreceğim. Secde 9. Yani daha doğrusu ruhumdan üfüreceğim. O zaman hepiniz ona secde edin. Hicr 9'da. 29'da. İşte insanın meleklerin ve cinlerin kendisine secde etmesini istemesinin arkasında Allah'ın zatından üfürülen ruh var. Ruh sebebiyle melekler ve cinler insanlığa secde ediyor. Melekler emr aleminde, cinler de ve cin tayfesinden şeytanlar da gayb alemi ve karşıda emr aleminde. Yani kısacası insanın dışındaki meleklerin de, cinlerin de, şeytanların da insana secde etmesini emir buyuruyor. Hicr 30'da فَسَجَدَنْ مَلَائِكَةُ كُلْ مَجْمَعِنْ Meleklerin hepsi secde ettiler. Hicr 30 31'de Hicr suresinin 31. ayet-i kerimesi İlla iblis. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Hicr 32 Allah iblise soruyor. Kale ya iblisü ma leke la ana tekunu ma'as sacidin. Allah Teala şöyle buyurdu. Ey iblis, sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? Yaratan Allah bunu söylüyor. Hicr 33 İblis'in cevabı ben hamayin mesnun standart bir şekil verilmiş organik dönüşüme uğramış olan sarsalinden hak ettiğim bir beşere yani fizik bedene secde etmem eden olmam dedi. Yani ben fizik bedene secde etmem. Ben ateşlerim o çamurdan diyor. Hicr 34 Allah Teala şöyle buyurdu. Hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Allah Teala iblisi huzurundan kovuyor. 35 Lanet muhakkak ki lanet din gününe kadar senin üzerinedir. Lanetlenmesi demek kendi günahının dışında başka kişilerin günahını yoldan saptırdığı kişilerin günahına yüklenmesi manasına geliyor. 36, Hicr 36. İblis de bazı gününe kadar, kıyamet gününe kadar bana zaman ver. 37. Allah zamanı veriyor. Yani kıyamete kadar iblis hep hayatta olacak. 38'de belli vakit gününe kadar ve 39'da iblis diyor ki beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü, dünya hayatını onları süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala muhlis kullarım müstesna. İşte muhlis kul kimdir? İblisin saptıramadığı muhlis kul kimdir? Muhlis kul ruhunu da teslim etmiş. Muhlis kul fizik vücudu da teslim etmiş. Muhlis kul nefsini teslim etmiş. Ve ihlasa ermiştir. Öyleyse Rabbimizin gayesini de anlıyoruz insan için. İnsandan istediği, yani şeytanın, daha doğrusu insanın kendisini şeytanın elinden kurtarabilmesi, ilahi emirleri yerine getirmesine bağlı. Ruhunu teslim etmesi, fizik vücut teslimini yapması, nefs teslimini yapması ve irade teslimini yapması. Yani muhlis kul, dört teslimi gerçekleştiren birisidir. Çünkü muhlis kul tövbe-i nasuha davet ediliyor. Ve tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salaha ulaşıp iradesini de Allah'a teslim ediyor. Öyleyse sen diyor Allah-u Teala İblis'e diyor ki sen dört teslimle teslim olanları asla saptıramazsın. İşte insanın yaratılışı, işte insanın için Allah-u Teala'nın tayin ettiği hedef, mutluluk, muhlis kul olmak, Allah razı olsun. Bursa'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, herkes mutluluğu farklı yerlerde arıyor. Gerçek mutluluk nedir ve nasıl elde edilir? Gerçek mutluluk, dört teslimle Allah'a teslim olmaktır. Allah-u Teala, zatından üfürdü ruhu, kendisine teslim etmemizi istiyor. Kalb-i bela günde ruhumuzdan misak almış. Allah-u Teala fizik vücudu kendisine teslim etmemizi istiyor. Kalb-i bela günde ahd almış. Allah-u Teala nefsi teslim etmemizi istiyor. Kalb-i bela günde yemin almış. Allah-u Teala irademizi teslim etmemizi istiyor. Yine misak almış ve böylece dört teslimle Allah'a teslim olan kişi mutlak surette iki cihan saadetine sahibidir. Teslim eşittir mutluluk. Hangi oranda Allah'a teslimseniz, o oranda huzur ve mutluluğu yaşayan birisisiniz. Öyleyse mutluluğu farklı yerlerde arayanlar hiçbir zaman bulamazlar. Mutluluk Allah'a teslim olmakta. Dinimizin adı ne? Dinimiz adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Yani dinden Rabbimizin muradı insanların mutluluğudur. İnsanların huzur ve saadetidir. O zaman ruhunu, fizik vücudunu, nefsini ve iradesini Allah'a teslim ederse iç dünyasındaki kavga sona erer. Nefse ruhun kavgası tamamen biter. Çünkü ruh Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmesi için hep talepte bulunur. Nefs de isyan edebilir ama itaat ederse nefs evvela ruhun teslimini 3 saat zikir, sonra 18 saat zikirle nefsin teslimi, fizik vücudun teslimi, sonra 24 saat zikirle nefsin teslimi ve sonra da tesbih ile iradenin teslimine gidiyor. Böylece iş dünyasında kavganın bittiği sür ve sükun halinin yaşandığı, dış dünyasında başka insanlarla ilişkilerine kavganın sona erdiği, Allah'la ilişkilerinde Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmediği bir dizayn içerisinde olur. Allah razı olsun. Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam, Efendimiz bir sohbetinde insanlar için sadece fayda ve hayır vardır buyuruyor. Bu konuyu açıklayabilmişsiniz. Evet sevgili kardeşlerim, insanlar için fayda ve hayır vardır. Hayır bize derecat kazandıran her şey. Şer bize derecat kaybettiren her şey. Şimdi biz namaz kıldığımız zaman derecat kazanıyoruz, hayır. Allah'ın tüm emirlerini getirdiğimiz zaman hayır kazanıyoruz. Ama bir başkası da ne yapabiliyor? Nefsine uyarak bize zulmedebilir. Onun için şerdir ama bizim için hayırdır. Ama bu dışımızdaki insanlar ne yapabilir? Bize bir iyilikte bulunabilir. Bunlar derecat kazanır, biz bir faydaya ulaşırız. Eğer olay buysa, bizim de insanlar arasındaki ilişkide gerçekten fayda ve hayır vardır. Asla bir derecat kaybı söz konusu değil. Dışımızdaki insanlar hepimiz için, bizler için bir kaderdir. Kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle kişi derecat kazanabilir, hayırdır. Kader sebebiyle bir faydaya ulaşabilir, hayırdır. Ama sadece ve sadece kişi nefsine uyduğu zaman derecat kaybeder. Öyleyse şu an dünya üzerinde ne kadar huzursuz musun insan varsa hepsinin tek sebebi kesinlikle nefslerini tezkiye ve tasfiye etmemeleri. Nefs tezkiyesi bir dilektir. Bu dilek şeytanın iç dünyamızdaki etkisini %51 azaltır, %49'a indirir. Dış dünyamızdaki başka insanlarla olan kavgamızda artık onları affedebiliriz. Affetme seviyesine bizi ulaştırır. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyicim, Muhterem Hocam, Allah'ın hidayeti ve hidayetçisinin önemini açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in bütünü hidayettir. Yani Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi de mutluluktur. Ruhun hidayeti, ruhun vücudumuzdan ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması ve sırat-ı müstakim üzerinden seyri sülükle nefs tezkiyesine paralel 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek arşta yoklukta Allah'ın zatına ulaşması. Ama fizik vücut zahiri aleme aittir. O Allah'a ulaşmaz. Fakat fizik vücudun hidayeti Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi nedir o? Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememek. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki bütün afetlerin temizlenmesi yerine 19 faziletin geçirilmesidir. İradenin hidayeti, iradenin Allah'a teslimi, kişinin tesbihe ulaşmasıdır. İşte şu anda ekranda ruhun hidayeti Nisa 175, fizik vücudun hidayeti Nahl 36, Yasin 60-61, nefsin hidayeti Hicr 41 ve iradenin hidayeti En'am 153'te zikrediliyor. O zaman bu 4 tane hidayet varsa o kişi hem bu dünyada sonsuz huzur ve mutluluk içinde hem de ahirette en üst seviyedeki an cennetlerine gidecektir. Ruhun hidayetiyle cennetül hul, fizik ucunun hidayetiyle cennetül hurafa, nefsin hidayetiyle cennetin mava, ihlasla cennetin naim ve iradenin teslimiyle cennetin adim. Allah razı olsun. Cennetin aliyetin Gâşiyon'da, Cennet-ül Firdevs Kehf 107'de, Cennet-ül Hult Furkan 15'te, Cennet-ül Hurafa Ankebut 58'de, Cennet-ül Meva Secde 19'da, Cennet-ül Ayn Yunus 9'da, Cennet-ül Al Rad 23'te. Allah Teala veriyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasret ve sevgiyle ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sualim var inşallah. İbadetlerini yerine getirip iyi bir insan olmaya çalışmak, Allah'a ulaşmak için yeterli midir inşallah? Allah razı olsun. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. İbadetler zahiri amellerdir, vasıtalardır. İbadetleri vasıta emirleri yerine getirip de iyi bir insan olmaya çalışmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Hayır. İnsanı kamil olmak, Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. İşte Allah Teala evvela Allah'a ulaşmak nefs hasfiyesi, sonra Allah'ın zatını görmek nefs hasfiyesi. Yani Allah'ın bizler için tayin ettiği hedef evvela Allah'a ulaşmak, sonra Allah'ın zatını görmek. Allah'a ulaşmak ruhun Allah'ın zatına ulaşması, ifna olmasıyla nefs hasfiyesine paralel bağlı. Ama Allah'ın zatını görmek nefsin manevi kalbinin 19 kademede 18 kademede müzeyyen olmasına bağlı. Nefsin manevi kalbi 19 kademede müzeyyen olmayınca hiç kimse Allah'ın zatını göremez. 7 kademede nefs hasfiyesi olmayınca da hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman ikisinde de hedef Allah. Birisinde ulaşmak, diğerinde görmek. Bir kişi düşünün, bir yerde oturuyor. Evvela sizin bulunduğunuz yerden onun bulunduğu yere bir yolla gideceksiniz. Bu yol sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaşmanın yolu. Ama demek ki Allah'a ulaşmak bir yolla gerçekleşir, sırat-ı müstakimle. Ama Allah'ın zatını görmek kalp gözüyle olması hasebiyle nefsimizin kalbinin 19 kademede müzeyyen olmasıyla mümkündür. İşte birisi tezkiye, nefsin kontrol altına alması, ikincisi tasfiye, 19 kademede müzeyyen olması. Şimdi ibadetler fizik bedenin yerine getirdiği vasıtalardır. Ama fizik bedenin yerine getirdiği vasıtalarla hiç kimse Allah'a ulaşamaz.

Ne ile Allah'a ulaşılabilir? Kişinin cüz'i iradesini kullanarak Allah'a ulaşma dilemesiyle, kişinin mürşidine tabi olarak zikir yapmasıyla. O zaman şöyle, Allah'a ulaşma dileği yok. Allah'a ulaşma dileği olmadığı için huşu yok, zikir de yok, salih amel de yok. Mürşide taabet yoksa 12 tane insan yok, kelime-i şehadet de yok. Ayetler gayet açık ortada. O zahiri amellerle de hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, karar verirken çok kararsız kalıyorum. Kararsızlığımdan kurtulabilmem için ne yapayım, ne buyurursunuz diyor. Sevgili kardeşlerim, iki ayet-i kerimede bir konudan izah düşerseniz, onu Allah ve Resulüne arz ediniz. O zaman Allah'a arz etmenin yolu, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu gibi, Cevher kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihane namazı, iki rekatlı bir namazdır. Birinci Fatiha'dan sonra Hülya-i Kafirun, ikinci Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur. Ve bilinmeyen bir gaybi bilgiyi Allah'tan öğrenmek istiyorsak, başvurulması gereken vasıta istihane namazı. Ama bir hacetin yerine gelmesini istiyorsa, o kişi hacet namazıyla Allah'tan yardım isteyecek. Ama her zaman Allah Teala tevhidin olmasını istiyor, nizayı istemiyor. Ama ola ki insanlar nizaya ayrılığa düştüler. İşte bu ayrılığa düştükleri kararsız noktalarda onları bir kılacak, birlik ruhunda birleştirecek olan Allah Resulü'dür. Mutlaka Allah konuyu Allah ve Resulüne arz ediniz. Dinimiz vahdet, tevhid ve teslim üzerine bina edilmiştir. Ama çağımızda temel hastalık cehalettir. Cehalet sebebiyle insanlar şirkte, ihtilaftadırlar. Mürşidi kabul etmedikleri için hep ihtilafı yaşıyorlar. Ve zaruret içindedirler. Dünyaya ibadet ettikleri için. Bir durum söz konusu. Allah Teala dünyaya vahyediyor. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Yani dünyayı talep eden kişi dünyanın esiridir. Dünya onları çalıştırıyor. Ey dünya, bana hizmet eden hizmetçi ol. Sana hizmet eden de senin hizmetçin olsun. Kim senin için çalışırsa hizmet ederse sen onları çalıştır. Ama kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün her şeyin emrimize verilmesi bizim Allah'a hizmet etmemize bağlı. O zaman ne olması lazım? Olması lazım gelen şey, kişinin iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesi, zikrini yapması, insanları Allah'ın yolunda, Allah için olmak, Allah'ın temel kanununa sevgi. Kimdir Allah için çalışanlar? Allah'ı sevenler. Ve Allah'ın sevdiklerine hizmet edenler. Bir Allah'a hizmet var, bir de Allah'ın sevdikleri insanlara hizmet var. Allah razı olsun. Burdur'dan bir izleyici Muhterem Hocam zikrimi yapmama rağmen içimde sebebini bilmediğim sıkıntı oluşuyor. Bu durumdan nasıl kurtulabilirim? Doğru düşünme alışkanlığıyla kurtulabilirsin. Muhtemeldir ki Efendimizin sohbetlerinde dinleme eksikliği var.

0: kalpten ulaşmayı diler. Tabiyetin kesin gerekli olduğunu ve ruhun mutlaka dünya hayatında Allah'a ulaşması gerektiğine iman eder. Bunu kalbine yerleştirirsen o zaman Allah'a ulaşmayı diledikten sonra felik felik mürşidini ararsın. Ona tabi olduğun zaman da hedefine ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak için hep zikrini arttırmaya çalışırsın. İblis ne diyordu? Daha doğrusu Hazreti Ömer bu konuda ne diyordu? Şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı biliyor ona meylediyor. Kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve zikir eline sormayan. Allah'a ulaşmayı dilemiyor ve zikir eline de sual sormuyor. Zikir ehli bildiğini açıklamaması, cahilin de bilmediğini zikir ehline sormaması haramdır. O zaman Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Neydi bir hadis-i şerifte? Allah'ı bilen Allah'ı bulur. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder. Allah'ı talep eden Allah'ı bulur. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Neyse konu bilmekle başlıyor. Allah'ı bilen kişi mutlaka talep ediyor. Şaşırın bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor, talep etmiyor. Şaşırın bu insana ki Allah'ı talep ediyor ama Allah'ı bulmuyor. Allah'ı bulan Allah'ı sever. Böyle bir yarışık sistem söz konusu. Eğer ki kardeşimiz Allah'ı biliyorsa o zaman Allah'a talep etmesi lazım, ulaşmayı dilemesi. Eğer ulaşmayı dilediyse mutlaka mürşitle beraber bir hayatın içindedir. Ve mürşitle beraber olan bir hayat mutlaka onu Allah sevgisine ulaştırır. O zaman Allah sevgisi kişiyi mutlaka mutluluğa ulaştırır. Muğla'dan biri Zeynep Muhtemelen teheccüd namazı ne zaman ve nasıl kılınır? Nasıl niyet açıklayabiliriz? Teheccüd namazı yaz saati uygulamasında gecenin birinden itibaren imsak vaktine kadar süre içinde kılınır. Niyet ettim sabah namazının son borcuna, bu geceki teheccüd namazı niyetine. Niyet ettim yatsı namazının son borcuna, bu geceki teheccüd namazı niyetine. Niyet ettim vitrin son borcuna, bu geceki teheccüd namazı niyetine diye niyet edilir. Allah razı olsun. Sakarya'dan izleyici Mühterem Hocam, adam öldüren kimse tövbe ederse affedilebilir mi? Öldürdüğü kimsenin hakkını nasıl öder? Evet, adam öldüren kimse tövbe ederse affedilebilir. Nitekim Resulullah'ın verdiği bir misalde 99 kişinin katili olan kişi diyor ki ben tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Birisi hayır diyor, onu da orada öldürüyor, yüzeye tamam diyor ama Allah'tan ümit kesmiyor. Çünkü Zümer 53'te ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, ey 100 tane kişinin katili olan kulum, Allah'ın rahmetinden ümit kesme. Vallahi yaghfiru zunubu cemiyen, 100 kişinin katilinden kaybettiğin derecatın hepsini sevaba senin için çevirebilir. İşte Resulullah döneminde olan Peygamber Efendimiz'in en sevdiği amcası Hazreti Hamza'yı şehit ettiren vahşi sonradan sahabe oldu. Peygamber Efendimiz'in önünde tövbe etti, tabi oldu ve hidayete erdi. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatih Muhterem Hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Isparta'dan İsmail Özer. Muhterem hocam, bir sualim olacaktı, arz ediyorum. İnfakla teslimler arasında bir ilişki var mıdır? Yoksa infak etmek sadece maddiyata mı dayalı? Allah sizlerden razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok infak etmekle teslimlerimiz arasında bir bağlantı vardır. İşte Şeyban-ı Râvî Hazretleri mürşidi, daha doğrusu İmam Şafii Hazretleri mürşidi, Şeyban-ı Râvî Hazretleri. İmam Şafii diyorlar ki, sen alimsin ama gidip bir çobandan ders alıyorsun. Nasıl oluyor? Ben diyor dinimi ondan öğrendim. Ve merak içerisinde onlar da gelip oturuyorlar yanında ve sualinizi sorun diyor İmam Şafii Hazretleri. Onlar da soruyor, zekatın nisabı nedir? O da buyuruyor ki, size göre mi, bana göre mi? Zekat, Allah'ın kuldan istediği en alt seviyedeki bir infaktır. Size göre mi, bana göre? Size göre 1/40'dır ama bana göre kendim zekatım. Öyleyse zekatla teslimlerimiz arasında bir paralel ilişki var. Kişinin evvela ruhunu Allah yolunda infak ediyor, sahibine teslim ediyor. Allah'a veriyor. Kişi fizik vücudunu infak ediyor, Allah'a teslim ediyor. Kişi nefsini infak ediyor, Allah'a teslim ediyor. En sonunda iradesini de infak edip Allah'a teslim etmesiyle teslim külliyle Allah'a teslim oluyor. O zaman bana göre ben kendim zekatım demesiyle ben kendimi tamamen Allah'a adadım. Allah'a infak ettim demiş oluyor. İnfak sadece maddi şekilde mi yapılabilir? Hayır. Siz Allah'ın sizden istediği her şeyi infak edebilirsiniz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Kur'an sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazhar. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Bu üçlü oluştuğu an orada mutluluk vardır. Saadet vardır. Allah'tan bahsetmek vardır. Zikir sohbeti vardır. Güzel şeyler vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse işte bugün bu akşam bir aradayız ve sizlere nurlardan bahsetmek istiyorum. Nurlarla dolmanızı dileyerek, her tarafınızın nur olmasını dileyerek, içinizin dışınızın pür nur olmasını dileyerek. Biliyorsunuz Yunus, içim dışım pür nur oldu diyor. İçinin nur olmasını anlıyorum diyor bir kardeşimiz de. Tamam, kalbi diyor nurları dolmuş. Ama dışı nasıl pür nur oluyor diyor. Dışındaki nur da Allah-u Teala'nın salah nuru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah her şeye kadirdir. Yunus'un da başının üzerine Allah-u Teala salah nuru vermiş. Sadece kalbinin aydınlığı yetmez. Devren imamının ruhunun başının üzerinde oluşu yetmez. Bir de salah nuru vermiş Allah-u Teala Yunus'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba Allah-u Teala'nın nur demekten muradı ne? Kendisi için nur üstüne nurdur diyor. Zatı için. Peki Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı hepsi nur. Allah-u Teala rahim esmasıyla nur gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor. Rahmetle salavat gönderiyor. Allah-u Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ وَرَحْمَتَهُ مَا زَكَّى مِنْهُمْ اَحَدَى min ehadin. Allah-u Teala diyor ki, eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani Allah-u Teala'nın rahmetiyle fazlı nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah-u Teala. Öyleyse rahmetin ve fazlın üzerimize olması, nefsimizin kalbini aydınlatması lazım. Rahmet nuru ve salavat nuru. Rahmet nuru gönderdi Allah-u Teala, salavat nuru gönderdi. Ne zaman? Kim zikir yaparsa yapsın. Zikir yapan kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah'ın ismini söyledikçe Allah'ın katından o kişinin göğsüne mutlaka rahmetle fazl isimli iki tane nur iner. Rahmet ve fazl iki tane nurdur. Herkesin göğsüne kadar mutlaka gelir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, göğsüne kadar gelen bu nurlar o kişinin zikriyle bir kapı açık olmadığı için, göğüsten kalbe ulaşan bir yol olmadığı için o kişinin kalbine ulaşamaz rahmetle fazl ve yol olmadığı için oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Oraya kadar gelmiş ve yol olup olmadığını kontrol etmişlerdir rahmetle fazl nurları, ama yol yok. O zaman geriye döneceklerdir. Dikkat edin ki ruhunuz bir nurdur. Ve ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler de nurdur. 19 grup afetin, affedersin hasletin hepsi nurdur. Atları hasletlerdir. Güzel alışkanlıklar, sevgiden başlayarak her konuya ulaşan ayrı ayrı hasletler. Nefsinizde isyan afeti var, ruhunuzda itaat hasleti. Bu bir nurdur. Nefsinizde öfke var, ruhunuzda sükunet. Nefsinizde cimrilik var, ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizde cehalet var, ruhunuzda ilim var. Her güzel şey ruhunuzun kalbinde, her çirkin şey nefsinizin kalbinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın nurlarından bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ve Allah-u Teala üzerinize rahmetiyle tecelliye başlıyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli gözlerinizdeki icab-ı müstüreyi alır, kulaklarınızdaki bakrayı alır, kalbinizdeki hikmeti alır, yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısına ulaşır Allah-u Teala, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah nur yolu açar. Sonra zikir yaparsın. Allah'tan gelen rahmetle fazl göğsünüze gelir ama artık nur yolu açılmıştır. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan rahmetle fazl nurları oradan içeri girmeyi denerler, giremezler. Normal standartlarda giriş, normal bir giriş söz konusu değildir. Ancak fazılların sızması da mümkün olmaz. Ama rahmet nurları içeriye sızabilir. İşte bununla, bu nurlar nefsinizin kalbine sızdığı zaman nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi onu dışarı atmak için büyük bir gayretin içine girer ama gayret boşunadır. Rahmet nurları nefsinizin kalbini terk etmez. Ve nefsinizin kalbinde %2'ye kadar bir oranda yerleşebilir. İman kelimesinin bütün itmesine, kovalamasına rağmen rahmet nurları nefsinizin kalbinden çıkmazlar. %2 oranına kadar orada yerleşirler. Daha fazla yerleşmeleri oradaki şartlar muhtevası içerisinde mümkün olmuyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde rahmet nurları yerleşti. Bu bir nur. Sonra mı? Sonra irşat makamına ulaşacaksınız, tabi olacaksınız ve Allah-u Teala'dan bir nur daha alacaksınız. Başınızın üzerine
devrin imamının ruhu gelip yerleşecek. Bu da bir nurdur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu da bir nur. Hepsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşıyor. Ve nefsinizin kalbini adım adım işgal edecek olan başka nurlar gelecek. Ne olur? 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, başınızın üzerine bir nur gelir. Bu devrin imamının ruhudur. Ruh gelir, nur hüviyetindedir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ondan bahsediyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde, kişinin başının üzerinde olması ve Allah-u Teala'nın söylediği ölüyken diri yaptığımız, sonra da başkalarının içinde yürüsün diye üzerine nur verdiğimiz kişiyle bu hüviyette olmayan insanlar bir olur mu diyor Allah-u Teala. Kör, sağır ve dilsizler, ölüler bir olur mu diyor. Nasıl bir ifade kullanıyor Allah-u Teala? Onunla yürüsünler diye başların üzerine nur verdiğimiz gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığımız, kulaklarındaki vakrayı aldığımız, kalplerindeki ekineti aldığımız, ölüyken diri kıldığımız kişilerle ölüler, kör, sağır ve dilsizler bir olur mu diyor Allah-u Teala. Ölüyken dirilttiğimiz, onunla birlikte yürüsünler diye kendisine nur verdiğimiz, başının üzerine nur verdiğimiz kişiler diyor. İşte onların başının üzerine verilen bu ruh, bu nur, devrin imamının ruhudur. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Ve onların kalplerinin içine o zaman imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ne zaman? Başlarının üzerine o nuru gönderdikten sonra, ruhu gönderdikten sonra o ruhun nur olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu işte o kişiyi ölüyken dirilten bir husustur. Bütün insanlar ölüdürler. Canlı olmalarına, hayatta olmalarına rağmen Allah'a göre ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için irşat makamına bakarlar, onu göremezler. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının sözlerini duyarlar. İşitemez, manaya varamazlar. Kalplerinde ekinnet olduğu için kalplerini indirseler de kalplerini indirmelerine rağmen o sözden bir neticeye gidemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki diyor Allah-u Teala, bu nasuh tövbesi olsun. Sonra da üzerlerine nur verdiğimiz kişiler diyor. Yürürken onunla yürüdükleri nurun sahibi olan kişiler derler ki ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bu ölüyken dirilttiğimiz, kendilerine yürüsünler diye nur verdiğimiz kişilerden Allah-u Teala'nın muradı başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhu. Onun ötesinde de ruh veriyor Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesine göre salam makamında. Nasıl bir ruh, nasıl bir nur?
Bu nur, Salah nuru. 25-30 santime kadar küçülebilen, bir daire şeklindeki bir bulut gibi bir görüntüsü olan ama en büyük camilerin bile salonunu tamamen kaplayacak kadar büyüyebilen, bir bulut hüviyetine giren bir ruh, bir nur. Öyleyse devrin imamının ruhu da bir nur, Salah nuru da bir nur. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir öğüt olduğunu, bir zikir olduğunu, iki, bir hidayet rehberi olduğunu, üç, ve bir nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bir delil olduğunu söylüyor. Hud suresinin 17. ayet-i kerimesinde Tevrat'ın bir imam, rehber, beyni olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Maide suresinin 44 ve 46. ayetlerinde ve Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Kur'an, Tevrat ve İncil hidayet ve nurdur diyor Allah-u Teala. Bakalım nasıl söylüyor Maide 44-46. Diyor ki Allah-u Teala Maide 44'te İnna enzelnet tevrate, muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik. Fiha hüden, onda hidayet vardır ve nur, ve nur vardır. Öyleyse Tevrat'ın bir nur olduğunu söylüyor. Hidayet ve ruh, hidayet ve nur olarak Tevrat'ı indirdik diyor. Yahkumu bihen nebiyyünnellezine eslemu. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri yahkumu bihi, onunla hükmederlerdi. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri onunla hükmederlerdi. Lillezine hadu, Yahudilere ve Rabbaniyun. Rabbaniyun, alimler yani, vel ahbarı, Rabbaniyun üst seviye evliyalar ve vel ahbar ve alimler bir mestahfizu min kitabillahi. Bima estahfizu. Allah'ın kitabını korumaya memur oldukları için onunla hüküm verirlerdi. Kânû aleyhi şühedâ. Ve ona şahit oldukları için. Fela tahşevün nâse. Öyleyse insanlardan korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Vela ateşleri bir ayeti semenen kaliyle Allah'ın ayetlerini az bir bedele satın almayın. Ve men lem yahkum bima inzelallahi fevlâke ümül kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Ve 44. ayet-i kerimede böylece Tevrat'ın bir nur ve hidayet olduğunu söyleyen Allah-u Teala ve 46. ayet-i kerimesinde, yani bir 45'e atlıyoruz. 44'te bu var. 45'e atlıyoruz. 46. ayet-i kerimesinde şöyle diyor Allah-u Teala. Ekkafeyna ala asarihim, onların ayak izleri üzerinde, onların izi üzerinde biz gönderdik. Bi İsa ibni Meryem'e, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Musaddikan lima beyne yedihi. Minet Tevrat'ı, Tevrat'tan kendisinin evvelkini tasdik edici olarak, yani Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik diyor Allah-u Teala. Ve ateynâhül İncil'e, ona da, yani Hazreti İsa'ya da İncil'e verdik. Fihi, onda hüden ve nurun, hidayet ve nur vardır diyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrat, Tevrat'tan elindekileri tasdik edici olarak kendinden önce inen, beyne yedeyhi kendinden önce
inen Tevrat'ı tasdik edici olmak üzere ve hidayet rehberi ve nur olan ve bir defa da söylüyor ve hüden ve mevizeten lil muttakin. Muttakiler için, takva sahipleri için bir mevize olan, öğüt olan ve hidayet rehberi olan Tevrat, İncil'i indirdik diyor. Öyleyse hem Tevrat hem İncil ve hem de Kur'an-ı Kerim bir nurdur, bir rehberdir, hidayet rehberidir ve çok şeyleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala nur dediği zaman çok konuyu birden nur kelimesiyle anlatmış. Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Bakalım Allah-u Teala Şura 52'de ne diyor? Ve kezalike evhayna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve böylece biz vahyettik ileyke sana ruhan min emrina. Emrimizle bir ruh, Kur'an emrimizden bir ruh, Kur'an vahyettik. Mâ künde tedri mel kitabı velel iman. Sen bundan evvel kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Velakin cealnâhu nuren. Fakat biz o kitabı nur kıldık. Nehti bihi men neşâye. Onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. Min ibadina, kullarımızdan. Onunla neşâyı dilediğimizi, kullarımızdan dilediğimizi onunla, o nurla, Kur'an-ı Kerim'i nur kıldığımız Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz. Demek ki Kur'an-ı Kerim de nur. Ve şüphesiz ki sen doğru yola çağırıyorsun diyor, hidayete çağırıyorsun diyor Allah Teala. Ve inneke len tehdi ila sırat-ı mustakim. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakime çağırıyorsun. Sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun. Sırat-ı mustakime ulaştırıyorsun diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ifadesi açık. Kur'an-ı Kerim mi bir nur? İncil mi bir nur? Tevrat mı bir nur? Allah'ın bütün nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bir nur. Bütün şeriat kitapları birer nur diyor Allah-u Teala. Onun ötesinde peygamber olmayan Resullerine indirdiği kitaplar varsa onlar da sohbet kitabı hüviyetinde ama onlar da nur. Öyleyse demek ki sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik diyor ve onu bir nur kıldık diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanlara gönderdiği sekinet isimli nurlarla insanlara sükunet verdiği, onları bir nevi uyku haline soktuğu bir vaka. Allah-u Teala o sekinetle sizleri sükunete ulaştırırız buyuruyor o gönderdiği nurlarla. Şimdi bu nurların muhtevasına baktığımız zaman Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nurları ulaşabilir. Daha evvel Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَى صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ
Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir takım insanların göğüslerini teslime açması söz konusu. Göğüslerini şerh etmesi, yarması ve teslime açması söz konusu. Öyleyse Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine nur gönderdiğini de Allah-u Teala Zümer 22'de söylüyor. Allah'ın nurları diyor, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Ve kalbe nur geldiği, o nurla huşunun oluştuğu, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Haktan indirdiği şeyle demiş. Bu şeyin nur olduğunu görüyoruz. Huşuyu oluşturacak olan rahmet partikülleri. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazlın kişinin kalbine ulaştığını görüyoruz. Zümer 22 bunu ifade ediyor. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişinin kalbine ilk ulaşan sadece ilk rahmetle faz ama kalbe ulaşan, kalbe sızabilen fazıl. Kalbe bu devrede sızabilen, affedersiniz fazıl değil, fazıl sızamıyor. Sadece rahmet. Ve huşuyu oluşturan da sadece rahmet nuru. Öyleyse Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde kullandığı o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle yani nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi deyince şeylerle dememiş, nurlarla dememiş, sadece bir nurdan bahsediyor. Bu noktada kalbe kadar ulaşan rahmetle faz ama kalbe, kalbin kapısı mühürlü, kalbin içine giremiyorlar. Ama rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbinin içine sızıyor. Nitekim Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyen Allah-u Teala burada bir muhteva oluşturmuş. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede bu giren nurların çift olduğunu Allah-u Teala açıkça söylüyor. Kitaba ve onun içindeki ayetlere müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği, ikişer ikişer indirdiği şeyler Allah'ın nurları. Kitap bir zarftır. Kitabın içindeki nurlar da, kitabın içindeki ayetler de, sayfalar da mazruftur, zarfın içindekiler. İşte nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, onun ayetleri de zarfın içindeki mazrufsa, Allah-u Teala da nurlarını bir rahmet, bir fazl ikilisiyle, bir rahmet, bir salavat ikilisiyle ikişer ikişer indiriyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nurlardan bahsediyor. Diyor ki sadece göğüslerini Allah'ın şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor.
sonra diyor Allah kitaba ve kitabın içindeki ayetlere müteşabih olarak ihtas ettiklerini, hadisleri ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından aşağıya doğru indirir diyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra bu konunun devamı olarak Allah Teala diyor ki Allahu nezzele ahsene hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşe'ürrü minhü cülüdüllezîne yahşemne rabbihim. O, bu inen nurlardan o kişinin kalbi ürperir diyor Allah Teala. Ve derisi de ciltleri, cildi de ürperir, kalbi de ürperir diyor. Sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ilâ zikrullah. Sonra Allah Teala'nın zikriyle o kişinin hem derisi hem de kalbi titrer diyor Allah Teala. Zalike hidallahi yehdi men yeşayi ve men yudlil fe malihu min hadin. Ve bunlarla, bu indirdiği nurlarla Allah o kişinin kişiyi hidayete erdirir diyor Allah Teala. Ve kişinin hidayete Allah'ın nurlarıyla erdiği kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah'ın nurları var ve bu Allah'ın nurları o kişi için bir hedef oluşturuyor. O kişinin kalbinde Allah'ın nurları geliyor ve kalıyor. Böylece kişinin nefsinin kalbi hidayete ulaşıyor. Öyleyse nurlar söz konusu. Allah'ın nurları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın insanların kalplerine, onların daraldığı zamanlar indirdiği sekinet adlı nurlar da gene Allah'ın nurlarıdır. Ve Allah'ın indirdiği bu nurla insanlar sükunet bulurlar. Öyleyse bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah-u Teala'nın aldığı ihsanlardan sonra demek ki o kişinin kalbine rahmet ve fazl isimli iki tane nur geliyor. Peki bu kişi mürşidine ulaşırsa Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının arttırıldığını söylüyor. Furkan 70'te ise ama diyor tövbe edenler hariç, yani mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi gerçekleştirenler hariç, arkasından diyor ki Allah-u Teala bu tövbenin standartlarından bahsederken

O tövbedenler hariç onlar nefs tezkiyesine başlarlar diyor Allah Teala. O tövbe edenler mümin olurlar diyor ve amel-i salihat yaparlar diyor. Ne demek amel-i salihat? Nefsi ıslah edici ameller. Yani başka bir adıyla nefsin tezkiye olması. Neyle oluyor? Allah'ın kalbe ulaştırdığı nurlarla. İşte ikişer ikişerinden rahmet ve fazl partiküllerinden, rahmetle fazlın Allah Teala nur 21'de bahsediyor. Ama tekrar edelim. Nur 21'de Allah Teala diyor ki: "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetuhu ma zekka minhum ehadan." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine giremezse, İçinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor. Ama rahmet ve fazılla. Buradaki tezkiyedeki fazıllar asıldır. Ama tezkiyenin gerçekleşmesinde sadece rahmetle fazlın değil, rahmetle salavatın da rol aldığını görüyoruz. Bakara 156'da Allah Teala buyuruyor ki onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a mutlaka geri döneceğiz, ulaşacağız. Peki dizaynın böyle bir dizayn olduğunu düşünelim şimdi. Allah'a geri dönüp ulaşmak söz konusu. Hangi şartlarla ulaşacaklarını bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 veriyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. İşte hidayete erecek olanlar da onlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın ruhunun hidayete ermesi rahmetle fazlın, fazl isimli iki tane nurun dışında rahmetle salavat adlı iki tane nuru daha gerektiriyor. Ve bu minber üzere rahmetle fazl ve rahmetle salavatın dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesinin nasıl cereyan ettiğini buluyoruz. Bu nefs tezkiyesi müessesesi kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesiyle başlıyor. Göğüse kadar gelen bu dört tane nur şifreli yolu buluyor ve şifreli yoldan kalbe ulaşıyor. Kalbin mühürü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Ne olmuştu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderiyor. Kalbin mühürünü açıyor, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinin içine imanı yazması söz konusu. Kalbin içine iman yazıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbindeki kişinin Rabbani kapının üzerini örten mührün üzerine baskı yapıyor dört grup nur, dört grup enerji ve bu enerjetik baskı mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indiriyor ve mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zülmani kapı böylece kilitleniyor, mühürleniyor. Zikir boyunca karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değil. Çünkü mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edecek. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman bu muhtevanın Allah-u Teala'nın indinde bir şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Peki ne olur? Rahmetle fazl, rahmetle salavat kişinin göğsüne geldi, göğsünden kalbine girdi.
kalbini birkaç dakika içinde doldurur. Kalpte ne kadar karanlık varsa hepsini kapı dışarı atar. Neden? Nasıl bu kadar kolay çıkıyor karanlıklar kalpten? Çünkü onları kalpte tutacak olan küfür kelimesi artık orada mevcut değil. Küfür kelimesi kalbin bütün afetlerini, nefsin kalbinin bütün afetlerini çekebilecek olan bir özelliğin sahibiydi. Ama Allah-u Teala tarafından oradan alındı. Artık kalpte iman kelimesi var. Allah kalbin içine imanı yazdırdı. İşte Allah-u Teala'dan gelen rahmetle farz ve rahmetle salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini %100 işgal eder. Sonra ne olur? İman kelimesinin çekim gücü, bir manyetik alanı var iman kelimesinin. Bu manyetik alan fazılları kendisine çeker. Ve kendisine çektiği fazılları orada kendisine yapıştırır ve bir fazilet birikimi nefsin kalbinde başlar. İşte bu başlayan fazilet birikimi nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı tahakkuk mevkiine sokar. Artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Böylece nefs tezkiyesinin var olduğu bir ortamdayız artık. Fazıllar, zikir yaptıkça, zikrimiz arttıkça daha çok fazıl gelip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o toplanan fazıl nurları, fazilet nurları nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye yükselir, nefse emare tabanlanır. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz da birinci gök katına çıkar. Bir daha 107 nur birikimi, nefsi levame. Kişi nefsini levmetmeye başlar. Bir daha 107 nur birikimi, hep bunlar fazilet. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Bir daha 107 nur birikimi, kişi mutmain olur, doyuma ulaşır. Allah'ın verdikleri kendisine yeterli olur. Bir daha 107 nur birikimi, kişi Allah'tan razı olur. Bir daha 107 nur birikimi, Allah da ondan razı olur. Bir daha %7 nur birikimi kişi nefs tezkiyesi noktasına ulaşır. Nefsinin kalbindeki nurların durumuna bakalım. %2 huşuda kazandığı rahmet nurlarıydı. 7 tane %7 faziletle beraber 7 kere 7 49 eder. %49 fazilet. %2 de rahmet nuru. %49 fazilet nuru, %2 rahmet nuruyla kişi %51 nura ulaşır. Yani şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi sadece afetlerden oluştuğu için afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama şimdi nefsin kalbinin sadece %49'una tesir edebilir. %51'i şeytanın tesir sahasının dışına çıkmıştır. Öyleyse şeytanın hakimiyeti bitmiştir o kişinin kalbinde. Şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. O kişinin kalbinde artık şeytanın hakimiyeti söz konusu değildir. Allah'ın nurlarının, faziletlerin ve rahmetin hakimiyeti söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra daha çok artan zikirle kişi velayet safhalarını birer birer aşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır kişinin. Fenafillah olmuştur. Daha çok zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Kişi beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra muhsinler makamının sahibi olacaktır. %91 nur birikiminde fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. %100 nur birikiminde nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse %100 nur birikiminin 98'i fazilettir. Sadece %2'si rahmettir.

iman kelimesinin çekim gücünü etkilemesine mani olmasıyla bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. Bundan sonra tasfiye olayı başlamıştır %51'den sonra. Ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla %100 olunca tasfiye de tamam olmuştur. Ondan sonra kişi irşada ulaşır. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. 12 mertebe nefsin kalbinde müzeyyen olma olayı tamam olduktan sonra. İşte ne zaman bir kişi nefsin tasfiyesini tamamlarsa, o kişinin kalbinde sekiz mertebe müzeyyen olma işlemi tamamlanmıştır. Bu noktada kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhta Allah Teala diyor ki Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, tövbe ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a tövbe-i nasuhla tabi edin. Yani öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe bozulmaz bir tövbe olsun. Asa rabbüküm en kefire anküm seyyatüküm. Böylece Rabbiniz sizin seyyatinizi örtsün. Ve yutileküm cennetin, sizi cennete koysun. Tecrimin tahtel enhari. Altta nehirler akan. يَوْمَ لَا يُحْزِي اللّٰهُ النَّب۪يَّ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَاهُ. O gün ki nebilerini mahzun etmeyeceği ve onunla beraber olanları. نُرْهُمْ يَسَى بَيْنَ اَد۪يهِمْ ve بِاَيْمَانِهِمْ. Nurları önlerinde ve sağlarında olarak diyor. Önlerinde ve sağlarında olduğu halde yürüyecekler. Ve بَيْنَ اَد۪يهِمْ ve بِيَيْمَانِهِمْ يَكُولُونَ diyecekler ki Rabbena, Rabbimiz etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla, mağfir lena, günahlarımızı mağfiret et, muhakkak ki inneke alâ külli şeyin kadir, sen her şeye kadirsin. İşte burada bizim nurumuzu tamamla diye salah nurundan bahsediyorlar. Burada Allah Teala yeni bir nur verecektir kişiye. Salah makamının nuru. Baştan da söylemiştik salah makamının nuru. Yaklaşık 25 santim genişliğinde, 30 santim genişliğinde bir daire şeklinde bir nurdur. Bulut görünümündedir ve en büyük camilerin salonlarını tamamlayabilecek olan bir özelliğin sahibi bu nur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala güneşi bir nur kıldık diyor. Güneş de bir nur. Güneşin nuruyla ayı da Allah-u Teala bir nur kılıyor dünya için. Ve Allah'ın bütün güzellikleri ihsan etmesi sebebiyle bir insan içi ve dışı pür nur oluyor. Hem kalbi tamamen faziletlerle, %100 nurla dolmuştur kişinin. Hem de başının üzerinde salah nuru vardır. Yetmez, bir de devrin imamının ruhu ayrı bir nur olarak o da kişinin başının üzerine yerleşmiş durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir yeni sohbetimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve sizlerin hepinizin hem iç dünyanızı, kalbinizi nur kılsın hem de üzerinizde salah nurunu nasip kılsın. El-Fatiha ve

Salavat, Allah'ıma salli ala Muhammed. Ay Rahman Rahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Ar Rahman Rahim. Kenavudu ve iyyâke nestaîn ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâyrim. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

Tövbe aleyhim ve amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir güzelliği birlikte yaşamak üzere varız. Allah'la beraberiz. Hep beraberiz. Bir defa daha bir mutluluk. Allah'tan bahsetmek. Allah deyince aklınıza ne gelir sevgili kardeşlerim? Allah'a yalvarmak, yakarmak, dua etmek gelir. İşte bu akşamki konumuz dua. Allah'a dua etmek. Hayatımızın belki en önemli bölümü. Allah'tan istemek, Allah'ın bizim için bir şeyler yapmasını Allah'tan talep etmek. Dua. Bir başka ifadeyle davet. Allah'ı talebimizin yerine gelmesi için davette bulunarak ona davete icabete çağırmak. İşte dua kelimesi, davet kelimesi aynı kökten geliyor. Türkçe'de Allah'a dua etmek, Allah'a yalvarmak, yakarmak olarak ifade edilir. Allah bizim sahibimiz. Elbette Allah'a yalvaracağız. Elbette Allah'a yakaracağız. O Allah'tır. Sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz onun, Allah'ın azatsız kölesiyiz. Bu can bu tende kaldıkça hep Allah'ın kölesi olmakta devam edeceğiz. Bize ait olan hiçbir şeyin bizim indimizde hiçbir kıymeti yok. Kıymetli olan sadece Allah. Öyleyse hayatımız hep ona yalvarmakla, yakarmakla geçer. Ve bu bize göre kainattaki en büyük şereftir. Allah'a yakin hasıl etmek ve bu yakin sınırları içinde, hakkül yakin sınırları içinde hep Allah'a yalvarmak, yakarmak. Sevgili kardeşlerim, yalvarmak, yakarmak, dua etmek kesin bir işaret taşır. Sadece üstün olana talepte bulunur, üstün olandan talepte bulunur. Hele bu hayran olunan mertebedeyse, işte Allah Teala bizim için kendisine hayranlık duyulan bir yerdedir. Allah'a hayranız. Ne zaman kendimizi Allah ile mukayese etsek, bir sıfırla bir kainatı bir karıncayla bir kainatı karşılaştırmış oluruz. Ve hiçliğimizi her geçen gün onu tanıdıkça
daha etraflı tanıdıkça, daha etraflı tanıdıkça kendimizin nasıl bir hiç olduğunu idrak ederiz. Onun için bir hiçin Allah-u Teala tarafından köleliğe kabul edilmesi demek, kainattaki en büyük şeref demektir. Onun tasarrufundayız. Kainatın en büyük şerefi, o bize ait. İşte sevgili kardeşlerim, hayatımız hep ona dua etmekle geçer. Her an onunla kalp kalbe, gönül gönüleyiz. Yani kalbimiz bizden ziyade Allah için çarpar. Hayattayken de, bu dünya hayatındayken de bu böyle olacaktır. Öldükten sonra da gene Allah için var olmakta devam edeceğiz. Sadece Allah için. Sevgili kardeşlerim, Allah ile onun kulu olan, yaratılış itibariyle herkes Allah'ın kuludur. İnsan arasında kulu Rabbine yaklaştıran en büyük müessese dua müessesesidir. Dua davettir, Allah'ın icabeti de davete icabettir. Allah Teala Bakara Suresi'nin 186. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Ucibu davete da'i iza de'ani. Fel yestecibu li ve yu'minu bi leallehum yerşudun." Allah Teala buyuruyor ki dua edenin davetine icabet ederiz. Ama onlar da bizim davetimize icabet etsinler, mümin olsunlar ve böylece irşada oluşsun, irşada ulaşsınlar. İşte diyor Allah Teala, bizim davete icabetimiz bu standartlar altında geçerlidir. Mümin olmak asıldır. Öyleyse Allah Teala ne diyor? Kafirlerin davetine, duasına icabet edilmez diyor Allah Teala. Allah Teala ne diyor? Kafirlere gadap duyarız diyor. Kafir hüviyetinde Allah Teala'nın kabul ettiği insanlar kim? Dalalette olanlar. Kalplerinde iman kelimesi yazmayanlar. Mümin olmayanlar. Herkes dua eder Allah-u Teala'ya. Hani şu biz Allah'a inanmayız, ateistiz diye geçinenler var ya, bunu bir marifetmiş gibi söyleyenler, çok isterdim sevgili kardeşlerim, bir ölüm tehlikesinin var olduğu noktada o ateistle beraber olmanızı. Onun o zaman nasıl Allah'a yalvardığını görecektiniz. Evet, evet, yanılmadınız. Yanlış duymadınız. O ateistin, Allah'a inanmayan kişinin ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu zaman Allah'a nasıl yalvardığını görecektiniz. Bu sözlerimiz bütün ateistleridir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile İnsan arasındaki en büyük ilişki dua. O duadır ki
sizi Allah'a yaklaştıracaktır, ulaştıracaktır. Ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenize sebebiyet verecektir. O noktaların hepsine sizi birer birer ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı hatırladığınız an duayı da hatırlarsınız. Çünkü Allah'a ibadet ettiğiniz zaman, namaz kıldığınız zaman sonunda bir dua faslı vardır. Her namazın sonu dua ile bağlanır. Allah ile ilişkilerinizin devamı o duadadır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırsınız. Dua yoksa siz de yoksunuz. Allah'ın indinde eğer Allah'a dua etmiyorsanız, Allah'tan bir şeyler talep etmiyorsanız siz yoksunuz. Hani insanlar var, derler ki Allah benim kalbimden geçenin ne olduğunu bilmiyor mu? Biliyor. Öyleyse ben Allah'tan istemem. Allah kalbinden geçeni bana versin. Tavşan daha küsmüş, dağın haberi olmamış. Sevgili kardeşlerim, nefsin Allah'ı hiçe sayan zavallı davranışları hep bunu gördükçe o kardeşlerimize, o insanlara hep acımışızdır. Zavallı insanlar. En çok da bu ateistlere mi acıyoruz? Hayır, onlardan daha kötü durumda olanlar da var. Ateistler Allah'a inanmıyorlar. Ama şeytana da tapmıyorlar. Ateistlerden daha kötüsü, daha kötü durumda olanlar, o şeytanla ilişki kuranlar, şeytanın aldıkları yetkilerle büyü yapanlar, hüddam yapanlar, insanlara olmadık işkenceler uygulayanlar, asıl büyük azaba duçar olanlar, kıyamet günü onlar olacaklardır. En azgın cehenneme, gaya kuyusuna, o şeytanla işbirliği yapmak suretiyle insanlara azap edenler, insanları rahatsız edenler, onları onlara eza edenler, zulüm yapanlar, şeytanın yardımıyla bu zulümleri yapanlar, büyü yapmak suretiyle, hüddam suretiyle, onların duasına biz icabet etmeyiz diyor Allah Teala. Zaten onlar Allah'a yalvarmazlar. Onlar şeytana yalvarırlar. Onlar şeytanın uşaklarıdır. Bizse Allah'ın uşağı değiliz, daha da aşağıdayız. Allah'ın kölesiyiz. Biz bir hiçiz. Allah ise 99 esma açısından da mükemmeli temsil eder. O mükemmel olan tektir. Eksiksiz olan, her açıdan ekmel olan, tamamlanmış olan, tamam olan tek varlıktır. Kainatı yaratandır. Her yarattığında
sonsuz açıdan eksikler vardır. Elbette eksik olacağız sevgili kardeşlerim. Çünkü biz sadece birer kuluz. Allah'ın sadece bir mahlukuyuz. Mahluk Halık'ına dua eder. Ondan yardım ister. Üstelik biz sadece kendimiz için ondan yardım istemeyiz. Hepiniz için yardım isteriz. İnsanlık için yardım isteriz. İnsanlığın bu zalim dünyanın dışında bir sulh ve sükun devresine ulaşması sadedinde hem duacıyız hem günü geldiğinde metaller olacağız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dua hayatımızın var olması için, devamı için, başarıya ulaşması için temel gıdadır. Dua yoksa biz insanlar yokuz Allah'ın indinde. Allah Teala dilediği zaman toplumları yok eder. Dilediği zaman yerlerine başkalarını getirir. Ama hep Allah'a müracaat eden, yalvaran kulların var olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan herkes başkalarına muhtaçtır. Kendileri de hem kendileri için hem de başkaları için yaşamak mecburiyetindedir. Hiç kimse ihtiyaç duyduğu her şeyi kendisi gerçekleştiremez. Mutlaka başkalarına ihtiyacı vardır. Herkes kendi ihtisas alanında başarının sahibidir. Başka insanları kendi ihtisas sahasında faydalandırır. Onların da ihtisas sahalarından oluşan şeylerle o yaşar. Öyleyse herkes etrafındaki herkesten bir şeyler alan, onlara bir şeyler veren hüviyettedir. Herkes birbirine muhtaçtır. Bitkilerle insanlar da birbirine muhtaç kılınmıştır. Bu muhtaçlığa dikkatle bakın, sünnetullah bir dizayn kurmuş. Biz insanlar havadan oksijen alırız. Bu oksijenle kanımızı temizleriz ve kirlenen kandaki karbondioksidi dışarı veririz. Karbondioksit bizim artık maddemizdir. Oksijense hayati maddemiz, hayatımız onunla kaim. Ya bitkiler ne yapıyor? Bitkilerin yeşil yapraklarındaki klorofil sebebiyle klorofil özümlenmesi yapması söz konusu. Fotosentez yoluyla bitkiler havadan aldıkları karbondioksidi ve güneşin enerjisini kullanarak köklerinden aldıkları suyu da reaksiyona sokarak karbonhidratları oluştururlar, yani gıdalarını oluştururlar. Ağaçlar bir yere gidemezler. Bulundukları yere, yerde yaşadıkları için sadece köklerinden alabilecekleri su vardır. Ama onu su gerçek bir gıda maddesi hüviyetinde değildir. Ama en çok ihtiyaç duyduğumuz hayati bir maddedir. Su bitkiler için yeterli olsaydı Allah-u Teala onların karbonhidratları yapmasına gerek görmezdi. Ama her canlı varlık beslenmek mecburiyetindedir. Bitkiler de beslenecektir. Karanfil var ağzımda.
Bakalım geçti mi sesim? Geçmedi ama şimdi geçer inşallah. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bütün insanlar yaşamak için havadan oksijen almak mecburiyetindedirler. Ama eğer bitkiler bu klorofil özümlenmesinin sonunda karbonhidratları, gıda maddelerini elde ettikten sonra oksijen açığa çıkarmasalardı, biz insanlar yaşayamazdık. İnsanlar ve hayvanlar da karbondioksit çıkarmasalardı dışarıya, o zaman bitkiler de yaşayamazdı. Öyleyse bitkiler biz insanlara ve hayvanlara muhtaç, insanlar ve hayvanlar da bitkilere muhtaç. Ama hepimiz birden Allah'a muhtacız. Öyleyse dua müminleri hayatta tutan bir temel vasıtadır. Müminin inancı sarsılmaz bir inanç olmalıdır. Mümin sadece Allah'a inanan kişi değildir. Mümin, Allah'a inanan kişi olmanın ötesinde birinci vasıf, ikinci vasfa Allah'a ulaşmanın üzerine farz olduğuna inanan kişidir. Üçüncüsü, Allah'ın o Allah'a dua ettiği takdirde, ruhunu Allah'laştırmayı dilediği takdirde bunu mutlaka gerçekleştireceğine, Allah'ın buna kefil olduğuna inanan kişidir. Öyleyse insan hayatının manevi tekamülünün başlangıç noktasında bir dua var. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. İşte sizi hayata bağlayan şey, sizi cennete ulaştıracak olan temel dua bu duadır. Allah'ı kefaletini gerçekleştirmeye davet ediyorsunuz. Allah'ın üzerinizde kefaleti var. Diyor ki Allah Teala, kim bana ulaşmayı dilerse ben ona kefilim. Onu ben kendime ulaştıracağım. Bu benim kefaletimin tahtında olan bir müessese. Ve Allah'ın kefaletinden vazgeçmesi mümkün değildir. Her şeyi yapmak onun yetkisindedir. Her şeyi yapmaya muktedir olduğu için, her an her şeyi yapmaya muktedir olduğu için sözünü yerine getirmekle getirmemek arasında ona göre bir farklılık yoktur. İkisi de onun için ol demesiyle olur. Dileseydi, sözünü yerine getirmemek isteseydi getirmezdi. Ama onu sözünü yerine getirmeye ulaştıran esmaların sahibi, el-adl esmasının sahibi, adaleti mutlaka sağlar. El-Hak esmasının sahibi, hakkı mutlaka ortaya koyar. Esmalarının her birisi bir başka mükemmelliği temsil eder. Hangi esmada eksiklik duyuyorsanız, o esmayı onun sayısınca çekerek Allah-u Teala'dan devamlı yardım alabilirsiniz. O duaların en güzeli zikir yapmaktır.
Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ederek Allah'ı davet etmektir. O zikir ki nefsinizin kalbine Allah'ın rahmetini, fazlını ve salavatını davet eder. Böyle bir davetin dizaynı içerisinde Allah'ın gönderdiği rahmet, faz ve salavattan fazıllar iman kelimesinin etrafında mutlaka toplanacaklardır. Ve nefsinizin kalbinde afetlerin yerine yavaş yavaş faziletler yerleşecektir. Böylece devamlı bir tekamülün içinde olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ilişkilerinizde eğer Allah yolunda bir takım hedeflere ulaşmak istiyorsanız bunun gayretinde olmak durumundasınız. Gayret, himmet ve nusret üçlüsü Allah'ın duaya cevabını ifade eder. İhtiyak, liyakat, mükafat üçlüsü de bu ikinci üçlüyle birinci üçlünün bir bütünü oluşturmasına sebebiyet verir. Ama bu standartta konunun temelinde sizin iştiyakinizin ötesinde hedefe ulaşmanızın sahibi Allah'tır. Sizi hedefe O ulaştırır. Neyiyle? Nusretiyle, yardımıyla. Öyleyse siz iştiyak duyuyorsunuz. Bu iştiyak sizi gayrete ulaştırıyor, gayret sahibi kılıyor. İrşat makamı, gayretinizin artması ve Allah'ın size yardımda bulunması istikametinde Allah'a dua ediyor. Bu dua kabul edildiği takdirde himmet tamamlanır ve Allah'ın nusreti devreye girer. Allah'ın yardımıyla o kişinin artan gayretine Allah'ın ulaştırdığı yardımla kişinin liyakati yükselir. Yükselen liyakat mutlaka onun paralelini teşkil eden mükafatı arttırır. Görüyorsunuz ki meselenin kökeninde dua var. Evvela kul Allah-u Teala'dan dua edecek. İhtiyakın sahibi olan kişi nasıl bir ihtiyakın içindedir? İhtiyak nedir? Allah yolunda olağanüstü hizmet etme arzusu. Öyleyse böyle bir arzunun sahibi olan kişi sadece onlar iştiyakin sahipleridir. İştiyak sahibi olan kişi Allah'a devamlı duada bulunur. Talepte bulunur. Ya Rabbi benim gayretimi arttır.
senin yolunda, Allah'ın yolunda beni başarılı kıl. İrşat makamına ulaşır kişi, ben Allah'a beni başarılı kılmasısı dediğinde dua ediyorum. İştiyakimin artması için siz de benim için dua eder misiniz? Ne oldu? Kişisel talebe ikinci bir talep eklendi. Bir talep yerine iki talep var artık. Bir dua yerine iki dua var. Allah'ın davete icabet etmesi daha büyük bir sahaya ulaştı. Daha büyük bir sahayı ihata etti. Allah'ın yardım elini uzatması için gerekli şartları oluşturdu. Allah Teala irşat makamına tayin ettiği kulunu mutlaka çok sever. O sevgisini herkese karşı ishar eder. Herkesi sever Allah Teala. O sevgi yelpazesi içinde belki en üst noktayı en üstteki kişiye, devrin imamına vermiştir. Öyleyse böyle bir durumda irşat makamının kişisel talebi kendi talebini de ekleyerek Allah'a ulaştırması söz konusudur. Ona dua talep eden kişiye Allah'ın yardım etmesi için irşat makamının talebi de eklenir. Allah-u Teala hem dua eden kişinin talebini almaktadır, hem de irşat makamının o kişinin duasına ilave olan, ek olan Allah'ın o duanın gereğini yerine getirmesi konusundaki daveti ihata eder. İşte neden irşat makamı davet için önemlidir? Çünkü Allah Teala diyor ki kafirlerin davetine icabet edilmez. Dalalette olanların da davetine icabet edilmez diyor. Öyleyse hem küfürden kurtaracak olan hem de dalaletten kurtaracak olan kimdir? Odur. Devrin imamının ruhu, kimin başının üzerine Allah-u Teala onu getirmişse, o kişi tabi olduğu için getirmiştir. 10 tane ihsanla irşat makamına tabi olmuştur. Onun başının üzerine Allah-u Teala devrin imamının ruhunu getirmiştir. Getirmişse ne olur? Getirmişse şu olur, o kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele 22'de diyor ki onların kalplerinin içine iman yazılır. Kimlerin? Başlarının üzerine Allah'ın katından ruh gönderilen kişilerin diyor Allah Teala. Kim tabiyetini gerçekleştirmişse onun başının üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. O ruh devrin imamının ruhudur. Yerleştiği anda kişinin başının üzerine Allah o kişinin kalbini açar. Kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini çıkarır. Kalbin içine iman kelimesini yazar. Bu mücadele süresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Yazarsa ne olur? Yazarsa kişi mümin olmak şerefine erer. Öyleyse dikkat edin, Allah'ın davetine icabet ettiği kullarının mutlaka yardımcısı
o kişiyle beraberdir. Yani o kişi başının üzerinde devrin imamının ruhunu taşıyor. Şeytani bütün etkilerden onu mutlak olarak koruyacak olan bir ruh. Öyleyse duanın kabulü onunla kaim. O varsa duayı kabul ederim diyor. Yoksa o zaman diyor garanti vermem diyor Allah-u Teala. Neden? Kafirlerin davetine, duasına icabet etmem diyor. Kafirlerin duasına icabet edilmez diyor Allah-u Teala. Mümin, kim müminse, müminin başının üzerinde devrin imamının ruhu vardır. Öyleyse o başın üzerindeki devrin imamının da duaya ikinci el olarak girmesi, konuya bir sağlam yardım hüviyeti katar. Madem ki başların üzerinde devrin imamının ruhu bulunmayanların davetine Allah-u Teala icabet etmiyor, öyleyse bu çok açık bir ihtardır herkese. Tabi olun ki kalbinize Allah imanı yazsın, küfürden kurtulun, başınızın üzerinde devrin imamının ruhu bulunsun ki Allah-u Teala sizin duanızı kabul etsin. Neyle kabul ediyor? Onun da duasının ilavesiyle. Kabul etme ihtimali büyük oranda artıyor. Bir defa duaların kabulünün vazgeçilmez şartı devrin imamının ruhunun kişinin üzerinde bulunması. Bir başka açıdan aynı olayın oluştuğu noktada kişinin kalbinin içine Allah'ın imanı yazması. Sadece Allah'ın kalplerinin içine imanı yazdığı kişilerin başının üzerine devrin imamı gelir ve yerleşir. Öyleyse o ruhun sahibi dua ediyorsa o kişi duanın kabulüne ehil olma noktasına gelmiştir. Allah-u Teala'nın böyle bir insana, onun duasına ve devrin imamının duasına paralel olarak icabeti çok büyük ihtimal oluşturur. Sevgili kardeşlerim, ne diyordu Bakara 186'da Allah-u Teala? Dua edenin davetine icabet ederiz. Yani duasını kabul ederiz. Ama eğer o kişi mümin olursa. Biz kendimize düşeni yaparız. Ama o da bizim söylediğimizi yaparsa. Başının üzerine devrin imamının ruhunu getirmemizi sağlayacak olan bir işlemde bulunursa. Bir başka ifadeyle onun da duasını bize ulaştırırsa. İşte böyle bir statüyle işe başlayan kişi mümin olup da devrin imamının ruhu başının üzerine girip yerleşmişse o kişinin irşada kadar ulaşacağını Allah-u Teala ifade ediyor Bakara 186'da. Ve'aleküm ve'alehum mürşidin diyor.

Umulur ki irşada ulaşırlar. Ealekum yaşudun. Umulur ki irşada ulaşırlar. Bütün sahabe irşada ulaşmış mı? Hepsi. İşte Hücurat suresinin 7. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala buyuruyor. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinize itaat etseydi, bundan çok zarar görürdünüz. Belki de Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bütün insanların irşada ulaştığı bir nokta var. Bütün insanlardan neyi kastediyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanların ulaşmaları, eğer yollarına devam ederlerse, vazgeçmezlerse, ulaşmaları mukadder olan, takdir edilmiş olan bir nokta var. İrşada ulaşmak. Bütün sahabe nasıl ulaşmışsa, her devirdeki insanlar, Resullere tabi olanlar, mutlaka ulaşacaklardır. Kellerine düşeni yapıp da daimi zikre ulaşırlarsa. Sevgili kardeşlerim, zikir konusu çok işlediğimiz bir konu. Ama birçok kardeşimizden ibadetlerini eskisi kadar güzel yapamadıkları konusunda telefonlar, e-mailler alıyoruz. Anlıyoruz ki Allah'ın koruyucu kalkanı kalktıktan sonra bu kardeşlerimiz de tevekkül kazanılamamış. Ve Allah'ın yardımı da, vuslata kadar olan yardımı da kalktığı için kişiler giderek namazdan, zikirden ve başka faktörlerden kesilmişler. Adım adım azalmış, azalmış, azalmış. Sevgili kardeşlerim, zikre sımsıkı sarılın. Zikir sizin Allah'ın yardımını sadece kazanmanız için değil, devam ettirmeniz için de en büyük rolü oynayan araçtır. Zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya dua etmeniz, başınızın üzerinde devrin imamını ruh olarak taşıdığınız takdirde sizin için bir ayrıcalık sağlar. Allah'ın duanıza icabet etmesi için sağlam bir standarda sahipsiniz. Ama yoksa başınızın üzerinde o zaman Allah Teala diyor ki onların duasına icabet edilmez. Allah Teala'nın dizaynı buradadır. Dikkat edin. Allah'ın buradaki duadan muradı manevi alanda tekamüle dair olan dua. Yoksa bir insan Allah-u Teala'dan dünya nimetini istiyor. Dünyada para istiyor. Ya Rabbi diyor bana para ver. İster haram ver, ister helal ver. Ve de diyor bana bu parayı ver, nasıl yiyeceğime de karışma diyor. Ben dilediğim gibi o parayı harcayayım. Allah-u Teala diyor ki kim bizden dünya malını isterse
bu konuda bize dua ederse ona onu veririz diyor. Ama diyor onun ahirette bir nasibi yoktur. Öyleyse Allah'ın duadan anladığı şeyle biz insanların duadan anladığımız husus birbirinden tamamen farklı. Allah Teala diyor ki kim bizden dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isterse ona da ondan veririz diyor. İşte dualarını kabul ederim dediği, Allah'ın dua saydığı husus bu. Haseneler, günahla sevap, şerle hayır, seyahatle hasenat. Birinci grupları bunların derecat kaybettiren, ikinci grupları derecat kazandıran faktörler. Öyleyse dünyada da hasene ver, ahirette de hasene ver diyenler, dünyada eğer bize kazanç vereceksen bunu helal olarak ver. Derecat kazanarak bu parayı kazanalım. Bunda haram olmasın bu paranın içinde. Biz bu paradan başkalarına yardım edebilelim. Yani kişi Allah-u Teala'dan duada bulunuyor. Kim bu kişi? Bu kişi eğer bir Allah'a ulaşmayı dilememişse, bir mürşide ulaşmamışsa, başının üzerinde devrin imamının ruhu yoksa, bu kişinin ya Rabbi bana dünya içinde hasene ver, ahiret içinde hasene ver demesi Allah Teala'nın kabulüne şayan olmaz. Bu kişinin talebini Allah Teala kabul etmeyeceğini söylüyor. Ama dünya için hasene ve ahiret için hasene isteyenler kafirlerin duasına icabet edilmez ifadesiyle yan yana geldiği zaman mutlaka o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhunun varlığını gerektirir. Eğer böyleyse durum ve o kişi Allah-u Teala'ya diyorsa ya Rabbi bana dünya için hasene ver, bana helal para kazandır ve o parayı nasıl harcayacağım konusunda ben senden emir bekliyorum. Bana o parayı nerede, nasıl sarf edeceğim konusunda emirlerini ver ve beni imtihan et. Acaba ben gerçekten sana itaat eden bir kulun muyum? O zaman haseneyi hak etmiş olur muyum? Yoksa ben senden sırf nefsime hizmet için mi para istiyorum? İşte sevgili kardeşlerim, bu ayrımı Allah Teala yapar. O Allah'tan dünya içinde hasene, ahiret içinde hasene isteyenlerin istediği şey ne? Nedir dünya için hasene? Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, ruhu Allah'a ulaştırmak, fizik vücudunu Allah'a kul etmek, teslim etmek, nefsi Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve onun ötesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, hepsi hasenelerin birer bölümünü oluşturur. Böylece kişinin Allah'a duası daha ileri safhalarda, daha üst seviyede kabul görür. Öyleyse haseneler, yani derecat kazandırıcı işlemler, dünya için hasene ver, derecat kazandırıcı işlemler nasip et diyen kişinin acaba Allah-u Teala bu sözünden ne anlar? Çok açık ifade. Bir insanın artan hasenatın sahibi olabilmesi için nefsinin afetlerini azaltması, tamamen haseneye kavuşabilmesi ise nefsin afetlerini tamamen yok etmesine bağlı. Öyleyse dünya için hasene ver diye, ahiret için de hasene ver diye dua eden kişi, bir defa
Ahiret için haseneyi daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda alıyor. Olay bitmiştir ahirette. O kişi mutlaka Allah'ın cennetinde. Ama dünya için hasenenin devamlı artışı var. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındaki durum başka, mürşide ulaşıldığı noktada başka, fizik ve ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi safhalarında hasenenin durumu başka, başka, başka. Daha üst seviyede hasene. Ne zaman kişi hayrın sahibi olur? Daimi zikirde, işte o hayrın sahibidir. Haseneler kesintisiz olarak o kişi tarafından artık kazanılacaktır. Kim bizden dünya için hasene, ahiret için de hasene isterse ona da ondan veririz diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, duayla dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. İster işlevler açısından, dünyada Allah'a hizmet, fizik hizmet açısından meseleye bakın, ister kişinin manevi tekamülü istikametinde bakın, netice değişmez. Bu silsile üzerinden Allah'a ulaşmayı dilemek, tabi olmak, ruhu teslim etmek, fizik vücudu teslim etmek, nefsi teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi teslim etmek silsileler dizisidir. Kazandığınız hasenat giderek artacaktır. Allah'ın da talebi bu istikamettedir. Bir anda insan tamamen hasenelerden oluşan bir dünya hayatına ulaşamaz. Adım adım gerçekleştirecektir bunları. Bunlar onun hasenesini zikri arttıkça devamlı arttıracaktır. Zikrin ona kazandırdığı dereceler hasenedir. Daimi zikirdeyse kişi hayır sahibi olur. Neden? Çünkü daimi zikirde her an Allah'ı zikrediyor, her an hasenat kazanıyor. Öyleyse o hasenatın o noktada bütünüyle sahibi artık. Zikir açısından hasenat kazanmanın üst boyutuna ulaşmış. Dünyada hasenatı kazanmış. Allah-u Teala bir tek kelimeyle, hasene kelimesiyle, bakınız ne kadar geniş bir spektrumu muhtevasına alıyor ifadesiyle. Ve bu kişinin dünya hayatındaki gayretlerine bakıyoruz şimdi. Neydi? Bu kişinin hasene kazanması istikametinde iştiyaki var. Ben Allah'a ne kadar hizmet edersem Allah beni o kadar çok sever, o kadar çok bana hasene verir tarzında bir düşüncenin sahibi olan bu kişi, bu istikamette faaliyete başladığında zikri adım adım artacaktır. Vuslata ulaştığında 33 bin zikrin sahibi olan bu kişi, zikrini 47 bine çıkarmak istikametinde bir gayretin sahibi olacaktır ve dünya onun için yaşanmaya değer muhteşem bir dünya olacaktır. Bırakınız daimi zikri, 47 bin zikri devam ettiren bir kişi hayatını hep

sahibi olmak mecburiyetindesiniz ve onu başaramadığınızı görüyorum. Bu tabiatıyla bizi gönlümüzden yaralıyor. Bizim kardeşlerimiz büyük oranda daimi zikre ulaşanlar olmalı diye düşünüyoruz. 21. asra hidayeti taşıyan sizlersiniz. Hidayet asrının mimarlarısınız, vazifelilerisiniz. Ve kurucularısınız. Öyleyse bize olan güveniniz, sizin kendinize karşı olan vazifelerinizi yapmayı engellememeli. Allah-u Teala beni cennetine nasıl olsa ulaştırdı, daimi zikre ulaşmasam da olur demeyin. Daha mutlu olmanız daimi zikirle mümkün. Ne demek istediğimi daimi zikre ulaştığınız zaman anlayacaksınız. Allah'ın o kadar büyük bir nimetine kavuşmuş olacaksınız ki o daimi zikre ulaşmak konusundaki zorlanmalarınız aklınıza bile gelmeyecek. Allah'a gece gündüz şükredeceksiniz. Sizi kanetin kıldığı için, sizi daimi zikrin sahibi kıldığı için size olağanüstü mükafatlar verdiği için. Ama o silsileyi takip ederek siz onu hak ettiniz. Yani iştiyakın başlangıçta sahibi olan kişinin zikriyle o kişiye iştiyakinin artması konusunda irşat makamının yardımının devreye girmesinden sonra Allah'ın nüsretinin o kişinin gayretini arttırması, gayretin liyakati arttırması, liyakatin mükafatı arttırması, birbirinin arkasından gelen bir işlevler dizisi, kişinin zikri arttıkça iştiyaki artar. Ve kişiyi bütün bu hedeflere artan zikirlerle götürecek olan bir haseneler dizisi, işte Allah'ın hepinizde görmek istediği şey budur. İştiyakinizin zikirle birlikte artışı gene sizin gayretinize vabestedir. Öyleyse hepiniz Allah yolunda dualarınızla daimi zikre ulaşmak konusunda büyük çabaların sahibi olmalısınız. İşte böyle bir çabanın sahibiyseniz mutlaka Allah'ın sevgilisisiniz demektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgili kardeşlerim ama hepinizi daimi zikre ulaştırmasını, hepinizi cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir defa daha sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Şu hani herkesin ulaşmayı dileyip de bir türlü ulaşamadığı. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmış. Yani mutluluğu yaşayabilecek olan vasıflarla donatılmış. Biz insanlar hayata getirildiğimiz zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapılar kapalıdır. Gözlerimizde hicab-ı mestür adlan, adı verilen gizli bir perde. Görme hastamızın üzerinde kışavet adlı bir örtü. Kulaklarımızda vakra, duyma hastamız mühürlü. Kalbimizde ekinnet, kalbimizin idrak hastası mühürlü. Öyleyse uzuvlarımız üzerinde engeller var. Allah Teala Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde diyor ki: biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. O insanlar ki onların gözleri vardır ama görmezler, o gözlerle görmezler, göremezler. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla duyamazlar. Onların kalpleri vardır ama o kalplerle fıkıh edemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki ondan sonra onlar hayvanlar gibidirler. Hayır, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Onlar gaflette olanlardır diyor Allah Teala. Yani Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Burada nelerden bahsediyor Allah Teala? Ayn diyor, gözleri vardır. Azanihim diyor, onların kulakları vardır diyor. Ve kalpleri olduğunu söylüyor. Gözler, kulaklar ve kalplerdeki engeller. Ama İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o Allah'a inan, Allah'a ulaşmaya, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmayanlarla senin aranda, yani onların görme hastalarının üzerinde hicab-ı mesture vardır diyor. Görmelerini engelleyen bir engel. Onların kulaklarında vakra vardır diyor. Onların kalplerinde ekinnet vardır diyor. Öyleyse gözlerindeki hicab-ı mesture gizli perde sebebiyle irşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Kulaklarındaki vakra sebebiyle irşat makamının söylediklerini işitemiyorlar. Yani manasına varamıyorlar. Kalplerindeki ekinnet sebebiyle idrak edemiyorlar.
Suresinin 179. ayeti kerimesinde sadece uzuvlardan bahsediyor. Uzuvların göremediğini, duyamadığını, idrak edemediğini söylüyor Allah Teala. Fıkıh edemediğini, idrak edemediğini söylüyor. Yani uzuvların hangi sebeple ne olduğunu değil. Sadece Araf 179'da gözlerin göremediğini, gözlerin var olduğunu o insanlarda ve lehum ayunuhum, onların gözleri vardır diyor Allah Teala ve göremediklerini söylüyor. Kulakları vardır diyor, duyamazlar diyor. Kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Yani Araf 179'daki ifade gözlerin, kulakların ve kalplerin kapalı olduğu, işitemediği, duyamadığı, göremediği. Sebepler yok orada. Sonuçlar var. Araf 179 bir sonuçlar müessesesini getiriyor. Ama İsra 45 ve 46 sebepleri getiriyor. Onların gözlerinde diyor, onlarla senin aranda hicab-ı mestura vardır diyor. Aslında onların gözlerinde bu hicab-ı mestura görmelerine engel oluyor. Kulaklarında vakra vardır diyor, seni işitemezler diyor. Kalplerinde ekinnet vardır, seni idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Araf 179 sonuçları İsra 45-46 sebepleri ifade ediyor. Ama bir başka ayet, bir başka açıdan daha bakıyor. Hatta iki ayet. Birinci grup, birinci ayet iki bölümden oluşuyor, iki ayetten oluşuyor. Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen o kafirlere ne söylersen söyle, onlar mümin olmazlar. Onların kalpleri mühürlüdür. Onların işitme hastaları mühürlüdür. Yani onların kalpleri, onların kalplerinin idrak etme hastası mühürlüdür. Hastalar itibariyle giriyor devreye Allah Teala burada. Onların kalplerinin idrak hastası mühürlüdür. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzeri gışavet adlı bir örtüyle örtülüdür. Onların sem'i isimli işitme hastası mühürlüdür. Öyleyse burada hastalar üzerinden açıklama getiriyor Allah Teala. İşitme hastası sem'i, görme hastası basar, idrak etme hastası fıkıh. Ama kalbin idraki söz konusu. Aynı standardı bir yerde daha görüyoruz. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde, 23. ayet-i kerimesinde görüyoruz. Diyor ki Allah Teala, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Allah onları ilim üzere dalalette bırakır. Yani onların faydasız ilimleri sebebiyle onları dalalette bırakır diyor Allah Teala. Onların kalpleri
mühürlüdür. Yani kalplerinin mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Onların diyor semi hastaları da mühürlüdür. Ve Basar isimli hastanın da üzerinde Kışavet adlı bir örtü çekilidir diyor. Aslında Araf 179'da göz, kulak ve kalp olarak üç tane uzuv geçiyor. İsra 45-46'da idrakten, görmekten ve işitmekten men eden unsurlar verilmiş sadece. Hicab-ı mesture, ekinnet ve vakra. Hicab-ı mesture, ekinnet, vakra olarak üç tane engel sayılıyor. İsra 45 ve 46'da engellerin kendileri var. Araf 179'da sonuçları. Ekinnet isimli engelin sonucu nedir? İdrak edememek. Araf 179 onu vermiş. Onların kalpleri vardır, fıkıh edemezler diyor. Onların gözleri vardır, görememezler. Gözler içinde sonuç vermiş. Onların kulakları vardır, duyamazlar, işitemezler. Gene sonuç vermiş. Öyleyse sebepler İsra 45 ve 46'da, sonuçlar Araf 179'da. Hastalar ise Câsiye 23 ile Bakara 7'de. Ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri vardır deyince kalpteki idrak hastasını kastediyor. Mühürlüdür diyor. Kalpteki, oradaki kalp kelimesi kalbin kendisinden ötede bir mana ifade ediyor. Diğer ikisi vasıf şartı olduğu için orada da vasıf şartı kullanmış Allah-u Teala. Kalbi bir idrak merkezi olarak kalpleri vardır diyor. Ama mühürlüdür diyor. Yani kalplerinin idrak hastasının mühürlü olduğunu söylüyor. Onların yani kalbin kalp kelimesinin orada geçmesi fizik standartlarda bir kalbe değil. O kalbin bir hastasını ifade ediyor. İdrak hastası. Sonra idrak hastası mühürlüdür diyor. Ondan sonra semi hastasına geçiyor, işitme hastasına. İşitme hastası da mühürlüdür diyor. Ondan sonra görme hastasına geliyor, basar. Onun da üzerinde gışavet adlı bir perde vardır diyor. Öyleyse birinde uzuvlar açısından, ikincisinde görme, işitme ve duyma hastaları açısından hastalarındaki engeller açısından üçüncüsünde ise bunların sonuçları üzerinden gitmiş Allah-u Teala. Ve de daha derli toplu bir şekilde anlatmak gerekirse Araf 179'da uzuvlar ve uzuvların çalışmadığı. Yani sonuçları. Gözleri var, görmez. Kulakları var, işitmez. Kalpleri var, idrak etmez. Uzuvların sonuçları ve hastaların sonuçları olmak üzere üç ayrı ayette, üç ayrı
ifade kullanmış Allah-u Teala. Burada Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Bakara suresinin 7. ayet-i kerimesinin birbirine tam olarak paralel olduğunu görüyoruz. Birinde kafirleri, ötekisinde de dalalette olanları anlatıyor ve çizdiğimiz skala üzerinde biliyorsunuz ki küfürden kurtulma noktası 3. basamaktır. Aynı zamanda bu dalaletten de kurtulduğumuz noktadır. Bütün güzelliklerin başladığı noktadır 3. basamak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata kör, sağır ve dilsiz olarak, yani idraksiz olarak girerler. İdrakleri olsa o idrakin dizaynında olacaklar. Başlangıçta bilgi sahibi olmadıkları için elbette bilgiden de idrakten de yoksunlar insanlar. Kendilerini yaratan Allah'ın insanların büyük bir kısmının farkında bile değil. Hayatlarını çoğu insan boşuna geçirir. Allah'ın farkında bile olmadan, hatta bir takım insanlar şeytana tapanlar Allah'a düşman bile olarak, düşman olarak bile yaşayabilirler. İblis, şeytan, Allah'a düşman olanların başındadır. Allah'ın dostlarına da düşman olanların başındadır. O bütün insanların düşmanıdır. Ve sadece insanların mutsuzluğunu ister. Öyleyse şimdi bu başlangıç noktasından hareket ettiğimiz zaman nereye ulaşıyoruz? Bütün insanların gözlerinde hicab-ı mestüre var. Bunun için görmüyor gözleri. Görme hassasının üzerinde ise, gözlerin görme hassasının üzerinde ise ayrı bir engel daha var. Gışavet var. Kulaklarda vakra var, işitme hassası mühürlü. Kalplerde ekinnet var, kalbin idrak hassası mühürlü. İnsanoğlunun Allah ile olan ilişkilerinde, onun geleceğinde mutlulukları yaşamasını icap ettiren bütün sistemler kapalı, mühürlü. Ve ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah-u Teala o kişinin gözlerinin de, o kişinin görme hassasının da mührünü açıyor, idrak hassasının da mührünü açıyor, işitme hassasının da mührünü açıyor. İşitme hassasıyla idrak hassası için Allah-u Teala mühür kelimesini kullanıyor. Basar isimli görme hassası içinse mühür kelimesi yerine gene bir mühür standartında olan bir başka kelime kullanmış. Basar. Basirette aynı kökten geliyor. Görme hassası. Ne zaman ki biz Allah'a ulaşmayı diliyoruz, birinci ve ikinci basamakları aşmışız. Birinci basamakta yaşamışız olayları. İkinci basamakta da olayları yaşarken musibetlere tabi tutulmuşuz. Ama Allah'ın yolunu engellememişiz. Engellemediğimiz için de Allah-u Teala tarafından ikinci basamakta seçilmişiz. O seçilenlerin arasında biz varsak, bundan sonra Allah'ın bizden beklediği bir şey var, Allah'a ulaşmayı dilememiz.
Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman Allah'a açılması lazım gelen bütün kapıları Allah açıyor. Biz açamıyoruz sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sadece üzerinde işlev yapılanlarız. İşlevi yapanlar değiliz. Bir dileğin sahibi olan insanın gözlerindeki hicabı mesture yani vakra alındıktan sonra onun da alındığı engel Allah-u Teala tarafından alınıyor. Kulaklardaki vakra alınıyor. Kalplerdeki ekinnet alınıyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda vücut olan bu işlevler gerçekleşirse o kişi mutlu olmak imkanının sahibidir. Bu ise Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Bu kişi üçüncü basamağa ulaşacaktır Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilemezse hiçbir zaman üçüncü basamağa ve yukarıdaki basamakların hiçbirine ulaşamayacaktır. Hep ikinci kademede kalacaktır. Bu insanın daha üst kademelere ulaşabilmesi ancak Allah'a ulaşmayı dilemesiyle mümkün. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın görme hastası da, işitme hastası da, idrak hastası da mühürlüdür. Kapalıdır. Ne zaman ki kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman Allah'ın rahim esması o kişi üzerinde hüküm ferma olur. Yani kapıyı biz açarız. Allah'a ulaşmayı dileyerek kapıyı açarız. Allah Teala'nın sistemleri derhal otomatik sistemleri devreye girer. Kulaklarımızdaki vakrayı alır. Bu kulağımızdaki vakranın alınması işitme hastamızın mührünün açılmasını ifade eder. Gözlerimizdeki gışaveti alır. Bu gözlerimizin ötesindeki engeli hicabı mestureyi devreden çıkarır. Bunlar açıldığı zaman kişi mutluluğa ehil olur. Onların açılmasıyla birlikte Allah-u Teala o kişiye ard arda derecat kazandırır. 5-6 dakika içinde o kişinin gözleri görmeye başlar, kulakları işitmeye başlar, kulakları duymaya başlar, kalbi idrak etmeye başlar. Aslında hepsinin idraki zihinle alakalıdır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ard arda Allah-u Teala bize derecat kazandırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, herkese de Allah-u Teala bu işlevlerde, birkaç dakika içinde yaptığı bu işlevlerde, herkese ayrı ayrı dereceler kazandırır. Çünkü Allah'ın burada bir muradı vardır. Onun sevaplarını günahlardan öteye ulaştırmak.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hüsranda değillerdir. Hüsrandan Allah Teala onları derhal kurtaracaktır. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki Vel Asri zamana and olsun ki yemin olsun ki innel insane lefi hüsr insanlar hüsrandadırlar illellezine aminu ama amin olanlar hariç diyor Allah Teala amin olanlar hüsranda değillerdir hüsranda olanlar günahların sevaplarından çok olanlar Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesine göre öyleyse amin olanlar hüsranda olanlar değildir sevapları günahlarından fazla olandır. Nasıl yapacak Allah Teala? O kişinin günahlarını örtecek kadar derecat verecek kişiye. Yani kişinin kazandığı derecelere sevaplarını sıfırlayacak olan değerden daha fazla bir değer verir ve o kişinin günahlarını böylece örter. Günahlarını sıfırlayacak kadar derecat verseydi, sevaplarıyla günahları eşit olacaktı kişilerin. O takdirde o kişi amenü olamaz. Çünkü amel olanların kazandığı dereceler günahlarından fazla. Bu sebeple Allah-u Teala'nın örtmesi günahları örtmenin mutlaka ötesine geçmek durumunda. Bunları yaptığı zaman o zaman Allah'a açılan kapılarımız artık açıktır. Gözlerimizle irşat makamına baktığımız zaman onun anlattıklarından, söylediklerinden bir mürşit olduğunu anlar, onun mürşit gözüyle mürşit olarak görmeye başlarız. Gene bunu anladığımız zaman kulaklarımız onun söylediklerini işitmeye yani söylediklerinin manasına varmaya başlar. Ve kulaklarımıza ulaşan sözleri kalbimize indiririz. Ve kalbimiz Allah-u Teala ikindeti aldığı zaman yerine Haç Suresinin 54. ayet-i kerimesindeki ihbatı koyacağı için sözlerini idrak etmeye başlarız. İşte Allah'a açılan bütün kapılar açılması lazım gelen ama mühürlü olan kapılar üç kapıda açılmıştır. Görme, işitme ve idrak hassaları açıktır artık. Öyleyse bu noktada, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada artık biz mutluluğa açılmış olan bir insanız. O ana kadar neydi durumumuz? Bir defa gideceğimiz yer mutlaka cehennemdi. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah Teala bizi cehennemden kurtarmış oldu. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki Yunus 7 ve 8'de اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ diyor ki Allah Teala onlar bize milaki olmayı yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor. Böyle bir talepleri yoktur. Sonra diyor ki onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden
gafil olanlardır diyor. Neden gafiller? Kalplerinde ikinet var. İdrak edemedikleri için gafiller. Ve sonuç, onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazladır. Onlar mutlaka ateşe gireceklerdir, diyor Allah-u Teala. Neden? Göremiyorlar, işitemiyorlar, idrak edemiyorlar. Kör, sağır ve idraksizler. İşte eğer cennet mutluluğu diyorsanız adına, cennet mutluluğu sizin için Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda başlamıştır. Allah ile direkt temasa geçmiş oluyorsunuz. Allah ile ilişkili konuları işitmeye, görmeye ve idrak etmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu başlangıç tek başına bir kurtuluştur. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer. Çünkü onlar hüsranda olanlar değillerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cennetin birinci cennet mutlak olarak hazırdır. Öyleyse cennet saadeti diyorsanız, bir dileğiniz cennet saadeti için sizi ehil kılar. Herkesten farklı bir insan olarak yeni bir hayata başlarsınız. Ötekiler bu güzellikleri duymayanlar, bilmeyenler, kör, sağır ve idraksiz olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Ya da ölüler olarak yaşamak mecburiyetindedirler. Çünkü Allah-u Teala onlara işitmedikleri için, görmedikleri için, idrak edemedikleri için mezardaki, onlar mezardaki ölülerdirler diyor. Sen ölülere işittiremezsin diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse buradaki unsurlara dikkatle bakın. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren kör, sağır ve idraksizdirler. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler körlükten, sağırlıktan ve idraksizlikten kurtulabilirler. Ötekiler hiçbir zaman kurtulamazlar. Allah-u Teala'nın beyanatı bu istikamette. Öyleyse görmeye, duymaya, işitmeye başlayan bir insan mutluluğun ilk adımını atmıştır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dünya mutluluğu ona henüz açılmamıştır. O da başka insanlar kadar bu aşamada henüz mutsuzdur. Çünkü mutluluğu temin edecek olan şey nefsin tezkiye edilmesi, afetlerinden temizlenmesidir. Bu kişi afetlerden nefsini temizleyemediği sürece herhangi bir insan dünya mutluluğunu yaşayamaz. Dünya mutluluğunu yaşayabilmeniz için nefsinizin kalbindeki afetlerin zikir adı verilen bir ibadetle, Allah'ın zikriyle yok olması gerekir. Azaldıkça artan bir şekilde mutluluğu yaşarsınız. Azaldıkça
nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça yerlerini fazıllara terk ettikleri için azalacaklardır. Ne olur fazıllara terk ederlerse? Fazıllara terk ederlerse şeytan fazıllara tesir edemez. Şeytanın kontrolünden, şeytanın sizi yanlış yönlendirmesinden adım adım kurtulursunuz. Öyleyse bir neticeyle karşı karşıyayız. Nefsimiz %100 afetlerle dolu, Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği her fiili işlemek isteyen. Ruhumuz %100 hasletlerle doludur, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen, işlemek istemeyen. Öyleyse ruhumuzla nefsimiz birbirinin tam zıttı, iki grup hasletlerle ve afetlerle dolu. Ruhumuz %100 hasletlerle, nefsimiz %100 afetlerle dolu başlangıçta. Ve devamlı bir kavga içindeyiz iç dünyamızda. Nefsimiz de ruhumuz devamlı çarpışma içerisinde. Bu yüzden mutsuzuz. Ama nefsimizin afetlerini azalttıkça mutluluğumuz adım adım ileriye doğru gidecektir. Bir denge içerisinde kulvara gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetlerle ruhumuzun kalbindeki hasretler birbirine eşit seviyededir. %100 dolu ikisi de ve dengede bir kavgayla hayat mücadelesine gireriz. Nefsin ordularıyla ruhun orduları eşit şartlardadır. Bu yüzden devamlı iç dünyamızda kavga vardır. Her ikisi de aklın kendi dediğini yapmasını ister. Bu sebeple devamlı bir çekişme halindedirler. Nefsimizin afetlerindeki azalmalar, şeytanın nefsimize hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere hakimiyeti söz konusu olduğu için, afetlere tesiri söz konusu olduğu için, adım adım afetlerin azalması, şeytanın üzerimizdeki hakimiyetini azaltacak, azaltacak, azaltacaktır. Bir başka ifadeyle, Kur'an ifadesiyle, şeytana kul olmaktan adım adım kurtulacağız, adım adım Allah'a kul olmaya yaklaşacağız. Yüzde üzerinden üstünlük hangisindeyse nefsimizde, Allah Teala onun kulu olarak kabul ediyor bizi ve nefsimizin kalbindeki afetler %100 ise kişi tamamen şeytanın tesiri altındadır. Şeytan ona devamlı tesir etmek imkanının sahibidir. Ama o kişinin nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça afetler oranında o kişi şeytanı kul olmaktan kurtulacak ve Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Bu görüntü içerisinde ruhumuz %100 Allah'ın emirlerini yerine getirdiği, yasak ettiği fiilleri işlemediği için ruhumuz %100 Allah'ın kuludur. Nefsimiz de başlangıçta %100 şeytanın kuludur demek mümkün mü? Aslında görünüm öyle. Bu sebeple bir denge var. Neden %100? Çünkü nefsimizin afetleri tam şeytanın dediklerine teşnedir, adapte olmuş durumdadır. Sadece Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister nefsimizdeki bütün afetler. Allah'ın emirlerini ise asla yerine getirmek istemezler. O zaman bir mutsuzluk dünyasında yaşarız. Hep içimizde kavga vardır. Dışımızdaki insanlarla kavgamız vardır. Allah ile olan ilişkilerimizde de devamlı derecat kaybederiz.
emirleri de yapmayız, yasakları da işleriz. Bu bizi üç alemde de mutsuz kılar. İç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah ile olan ilişkilerimizde. Ne zaman daimi zikre ulaşırsak, o zaman iç dünyamızda şeytanın hakimiyet alanını nefsimizde sıfırlamış oluruz. %0 şeytan hakimiyeti ve mutluluk bütün boyutlarıyla o zaman bizim olur. İç dünyamızda mutlu oluruz. Nefsimizle ruhumuz arasındaki savaş bitmiştir. Dış dünyamızda mutlu oluruz. Başka insanlarla alıp veremeyeceğimiz hiçbir şey kalmamıştır. Ve Allah ile olan ilişkilerimizde hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde mutlu oluruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir mutluluk dizaynı içerisinde hayatımız, yaşadığımız sürece dünya saadetini de içerir. Daimi zikre ulaşıp da nefsimizin kalbindeki bütün afetleri yok ettiğimiz zaman. Öyleyse hepinizin bu aşamaya ulaşmasını, nefsinizin kalbindeki nurları, %100'e fazlaları, %98, rahmeti de %2'ye ulaştırarak nefsinizin kalbini %100 Allah'ın nurlarıyla doldurmasını sağlamanız önemlidir. Bunu gerçekleştirdiğiniz zaman sadece cennet mutluluğu değil, dünya mutluluğu da sizin olur. Daimi zikirde bu hedefe mutlak olarak ulaşırsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz, bir mutluluk sohbetimiz daha tamamlandı. Mutlu musunuz sevgili kardeşlerim? Eğer değilseniz sebebi başkalarında aramayın. Siz size düşeni yapmadığınız için mutsuzsunuz. Öyleyse çözümü Allah'ın yolunda arayın. Nefsinizin tezkiyesinde alayın, arayın. Başkalarına olan davranış biçimlerinizde onların ıslahatı istikametinde arayın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salam. Amin.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bize bir defa daha sizlerle birlikte olmak imkanını bahşettiği için. Bugünkü konumuz vahiy. Vahiy denildiği zaman geleneksel İslam tatbikatında vahyin sadece peygamberlere Allah-u Teala'nın ulaştırdığı, onlarla bir konuşması şeklinde yorumlanır. Ve bu yorum Allah sadece peygamberlere vahyeder ifadesi Kur'an-ı Kerim'e kesin bir şekilde ters düşmektedir. Eğer şu anda bizi dinleyenler arasında öyle olduğunuzda nedenler varsa, vahyin sadece peygamberlere geldiğini zannedenler varsa, bu konuşmayı dikkatle izlemeli ve notlarını almalıdırlar. Gerektiğinde bize sormalıdırlar. Allah'ın peygamberlerin dışında vahyettiğini ayrı ayrı ayetlerle Kur'an-ı Kerim boyunca tekrar etmesi insanlar için çok mana ifade etmeyebilir. Çünkü geleneksel İslam tatbikatı Kur'an'ı bir tarafa bıraktırmıştır ve sadece alimler ne söylemişlerse onlar esas alınmıştır. Alimlerin söylediklerine uygun hadisler de bulunabilmiştir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız diyor. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Allah Teala peygamberlerden başkasına vahyetmez diye bir hadis var mı? Hayır, yok. Şimdi gelin beraberce Kur'an'a bakalım. Kur'an ne diyor? Allah peygamberlerden başkasına vahyeder mi? Arap suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o adamın diyor, onlara ayetlerimizi verdiğimiz o adamın haberini oku, vetlu diyor, tilavet et. Vetlu aleyhim nebe ellezî âteynâhu âyâtina fenselaha minha fe etbeâhu huşşeytânü fekâne minel gâvîn. Diyor ki Allah Teala onlara ayetlerimizi verdiğimiz indirdik de demiyor. Ateyna diyor biz verdik diyor. İta etmek, vermek. Ateynahu ona verdik. Ayatina ayetlerimizi. Sonra ondan ayrıldı diyor. Yüz çevirdi diyor. Fe sonra o zamanki, ondan sonraki devrede en seleha ondan ayrıldı, onu bıraktı. O ayrıldı minha ondan. Ve etbeahu şeytanı ve o zaman şeytan onu kendisine
tabi kıldı. Fekâne minel gâvîn. Böylece o zarar görenlerden, azgınlardan oldu. Demek ki Allah Teala peygamberlerin dışındaki herhangi birisine değil, şeytana sonradan uyabilecek olan bir kişiye bile vahyediyor. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez sözü ard arda sıralayacağımız ayetler sebebiyle hiçbir zaman geçerli olmayacaktır, olamaz. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde Allah Teala havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman onlar da iman ettik. Bizim teslim olduğumuzu yani Allah'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havarilere bana ve Resulüme iman edin diye vahyettiğim zaman Allah-u Teala havarilere, Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini açık ve kesin bir şekilde söylüyor. Hiç kimse havarilerin peygamber olduğunu iddia edemez. Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Musa'ya vahyedilecek şeyi annene vahyetmiştik buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Hazreti Musa'nın annesine Allah Teala diyor ki bebeği diyor Hazreti Musa henüz bir bebek, yeni doğmuş. Onu Nil Nehri'nin sularına bırak diyor. Annesi de gerekeni yapıyor. Hazreti Musa'nın annesine burada vahyettiğini Allah Teala Taha suresinin 38. ayet-i kerimesinde söylüyor. Yunus suresinin ikinci ayet-i kerimesi onlardan bir adama insanları uyarması, amene olanları müjdelemesi için vahyetmemiz insanlara acayip mi, garip mi geldi diyor. Ekâne linnâsi aceben. İnsanlara acayip mi oldu, acayip mi geldi? En evhayna vahyetmek, bizim vahyetmemiz. İla reculin minhum, onlardan bir adama. Rical, adamlar, recul, adam, minhum, onlardan bir adama vahyetmemiz. En enzirin nase, nası inzar etmesi için, uyarması için, insanları uyarması için. Ve beşşirillezine amenu ve amenu olanları mübeşşir olması için, müjdeleyici olması için. Enne lehum kademe sıdkın inde rabbihim. Onlar için Rablerinin katında sıdk makamı vardır. Sıdk kademesi, sıddıklar makamı vardır diyor Allah-u Teala. Kâlel kâfirûne inne hâzâle sâhirun mübîn. Kafirler derler ki bu muhakkak ki mutlaka apaçık bir sihirbazdır. Sahir, sihir yapan. Sahirun onun çoğulu. Burada

يا إكم ذكر من ربكم Rabbinizden bir zikrin gelmesi ala raculun minkum sizden bir kişinin bir adam üzerine li yunzirekum sizleri uyarması için, sizleri inzar etmesi için, nezir etmesi için, uyarması için ve li tetteku ve takva sahibi olmanız için ve lealekum turhamun ve böylece rahmet olunursunuz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman cehennemden kurtulur. Mürşidine ulaştığı zaman üzerine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ulaşmaya başlar. Allah Teala böylece rahmet olunursunuz diyor. Öyleyse bu ayetlerde 5 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın peygamberlerinin dışındaki kişilere, herhangi bir adama dilediği için vahyettiğini söylüyor. Hiçbirinde bir Resul veya Nebi ifadesi geçmiyor. Bakara suresinin 259. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala veya çatıları çökmüş, altı üstüne gelmiş bir karyaya uğrayan o kimseyi görmedin mi demişti ki, Allah bunu, bu karyayı ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bunun üzerine Allah o kişiyi 100 sene ölü bıraktıktan sonra diriltmiş ve ne kadar ölü bir vaziyette kaldın diye buyurmuştu. Bakara suresi 259. ayet-i kerime. Herhangi bir kişi, bir eşeği var, bir de bir adam. Bu kariyeyi ölümünden sonra nasıl diriltecek diye aklından bir şey geçirmiş. Allah o kişiyi 100 sene ölü bırakmış, 100 sene sonra uyandırmış o mağarada. Diri, diriltmiş. Ne kadar ölü vaziyette kaldın diye buyurmuş. O da bir gün veya bir günden daha az diye cevap vermiş. Allah hayır dedi. 100 yıl kaldın. Yiyecek ve içeceğine bak. Bozulmamış henüz. Eşeğine bak. Eşek ölmüş, sadece kemikleri kalmış. Adam bir gece uyuduğunu zannediyor, uyuyup kaldığını zannediyor. Eşek ölmüş, derisi, her şeyi kaybolmuş, sadece kemikleri kalmış. Yüz yıl kaldın, yiyecek ve içeceğine bak, onlar bozulmamışlar. Eşeğine bak. Bütün bunlar seni insanlar için bir ayet kılmak içindir. Yani insanlara seninle geçen bu konuşmamızı açıklayacağım diyor Allah-u Teala. Ve bu bir ibret olsun diye. Bir de eşeğin kemiklerine bak. Onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor. Kemikler dağılmış sadece, kemikler sadece eşek öldükten sonra aynı statüyü, derisi, her şeyi yok olmuş. Sadece kemikleri kalmış ama aynı standartta kalmış değil. Kemikler kemik olarak kaldıktan sonra dağılmışlar. Eşeğin kemiklerine bak, onları nasıl birleştirerek iskeletini kuruyor, sonra da onlara et giydiriyoruz. Böylece eşek dirilip eski haline geliyor.

Allah Teala bunu her şey kendisi için açıkça belli olunca dedi ki artık biliyorum ki hiç şüphesiz Allah her şeye kadirdir. Burada herhangi bir insan var. O kareye bakmış uyuduğu mağaranın çevresindeki o kasabanın mahvolmuş haline bakmış. Ondan sonra demiş ki Allah bunu ölümünden sonra nasıl diriltecek? Bu sözü üzerine Allah Teala 100 sene uyutmuş adamın. Şimdi burada bizi alakadar eden kesim Allah Teala'nın bu adamla herhangi bir adam, bir eşeğin sahibi olan bir adam. Onunla da konuşuyor Allah Teala. O kadar mı? Bu adamın bir peygamber olduğunu kim iddia edebilir? Vahyedildiği kesin değil mi? Allah Teala tarafından vahyedildiği kesin değil mi? Kim aksini iddia edebilir? Hal suresi 68. ayet-i kerime ve evha rabbike ilen nahli senin Rabbin bal arısına vahyetti. Ettehuzi minel cibali buyuten ve mineşşeceri ve mimma ya'rişun. Dağlardan, ağaçlardan ve onların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Allah arıya vahyediyor. Bir şey ilave etmeye lüzum yok herhalde bir arı peygamber olabilir mi diye. El-Zilzal suresi 5. ayet-i kerime Allah yere vahyetti. Fusilet suresi 12. ayet-i kerime. Böylece onları 2 günde 7 kat gök olarak kaza etti. Yarattı, tamamladı. Her gök katına kendi emrini vahyetti. Dünya semasını kandillerle muhafaza ederek süsledik. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ne yapmış Allah Teala? 2 günde 7 kat gök olarak tamamlamış, yaratmış, her gök katına emrini vahyetmiş. Bütün gök katlarını 7 gök katına da emrini vahyetmiş. Öyleyse göklere vahyediyor Allah Teala. Âl-i İmran 47. Hazreti Meryem dedi ki Rabbim bana bir insan dokunmamışken nasıl çocuğum olur? Öyledir cevap. Öyledir. Allah dilediği şeyi yaratır. Buyurdu. Buradaki bu konuşmayı yapanın Ruhul Kudüs olduğunu biliyoruz. Ama açıklama açıkça kâle kezâliki Allahu yahluku men yeşâ, Allah dilediğini halk eder, dilediği şeyi yaratır buyurması sebebiyle Allah Teala'nın dilediği şeyi yarattığını ve bir vahide bulunduğunu ifade ediyor ayet-i kerime. Meryem suresi 26. ayet-i kerime. Artık ye ve iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra eğer beşerden bir kimseyi görürsen o zaman ona söyle. Muhakkak ki ben Rahman'a oruç nezrettim, adadım. Yani konuşmama orucu. Bu sebeple bugün bir insanla asla konuşmayacağım. Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyediyor. Ye, iç, gözün aydın olsun. Bundan sonra şöyle şöyle yap.
Allah Teala Hazreti Meryem'e vahyediyor Meryem suresinin 26. ayet-i kerime. Şura suresi 51. ayet-i kerimesi. Ve mâ kâne li beşerin en yükellimehullâhu illâ vahyen. Allah'ın bir beşerle konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Allah insanlarla vahiy ile konuşur diyor. Bir konuşması olmamıştır. Sadece vahiy ile. Ev min verayi hicabin veya bir perdenin arkasından ev yürüsüle resulen bir resul göndererek, o zaman resule Allah-u Teala vahiy ediyor. Resul de aldığı vahiy ile insanlara Allah-u Teala'nın kendisine bunu vahyettiğini ifade ediyor. Böylece kendi izniyle dilediği şeyi ona vahyeder. Yani Resul'e vahyeder. Bir Resul göndererek sözünü insanlara işittirmek ister. O Resul'e Allah vahyeder. Resul de onlara vahyeder. Muhakkak ki o alidir, hakimdir. Öyleyse Allah Teala nebilerden bahsetmiyor, resulden bahsediyor. Peygamber olmayan bir resulde, peygamber olan bir resulde, resul tabirinin içinde. Öyleyse nebi kelimesi kullanılmadan resul geçtiğine göre peygamber resulleri de kapsıyor, veli resulleri de kapsıyor. Enbiya suresi 7. ayet-i kerime ve ma erselnâ kableke illâ ricalen nuhi ileyhim. Senden evvel de ricalden başkasını, erkeklerden başkasını göndermedik. Nuhi ileyhim. Onlara vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını göndermedik. Fes'elû ehle zikri in kuntum lâ talemûn. Eğer bilmiyorsanız zikrine sorun. Bu zikirlerine sorun Enbiya 7'de sıralandığı gibi, yer aldığı gibi Âl-i İmrân 7'de de var. Allah Teala diyor ki: "Hüvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hünne ümmül kitâbi ve uhârü müteşâbihât. Fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun feyettebiûne mâ teşâbehe min hübtigâel fitneti ve ibtigâe tevilihi. Ve mâ ya'lemû tevilehu illallah. Ve râsuhûne fîl ilmi yekulûne âmennâ bihi kullun min indi rabbine ve mâ yezekkerû illâ ulul elbâb." Diyor ki Allah-u Teala odur ki sana kitabı indirdi. Onda muhkem ayetler vardır. Geri kalanı müteşabih ayetlerdir. O kitap diyor, ümmül kitaptır. Ve diğerleri müteşabih ayetlerdir. Ümmül kitapta yer alan kesin ayetlerdir. Başlangıcı ayatün muhkematün. Muhkem ayetler. Onlar Ümmül Kitap'ta yer alır diyor. Geri kalanlar müteşabih ayetlerdir. Ve emmellezîne fî kulübîm zeygun, kalplerinde zeyk olanlar derler ki feyyettebûne mâ teşâbihe müteşâbih ayetlere tabi olurlar. Ondan
fitne oluşturmak üzere, fitne iptiga etmek istemek üzere. Yani onları, müteşabih ayetleri insanlar arasında fitne sokmak için vasıta olarak kullanmak isterler diyor Allah Teala. Ema ya'lemu tevilehu illallah. Ama onlar onun tevilini bilmezler. Sadece Allah bilir. Allah'tan başka hiç kimse bilmez. Ve rasihune fil ilmi, ilimde rüsuh sahibi olanlar, ilimde geniş ilme sahip olanlar, yekulune derler ki amennâ bihi, onlara inandık, iman ettik, kullun min indi rabbina, hepsi Rabbimizin emrindendir, indindendir, Rabbimizin makamındandır, katındandır. Ve mâ yezzekkerû, ve onlar tezekkür edemezler, illâ ulul elbâb, sadece ulul elbab tezekkür eder. Ulul elbab, Allah'ın kendilerine vahyettiği kişiler ki onlar onları tezekkür ediyor. Allah Teala onlara öğretmeli ki tezekkür edebilsinler. Ali İmran 190'da Allah Teala buyuruyor ki inne fi halqis semawati vel ardı ihtilafil leyli ven nehari ve ayatin li ulul elbab, hiç şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde elbette ulul elbab için nice deliller vardır. Ulul elbab'ın vasıflarını veriyor Allah Teala. Kimdir ulul elbab? Ayaktayken, otururken ve henüz yatarken Allah'ı zikredenler. Âl-i İmrân 190'da ulul elbabı söyleyen Allah Teala, Âl-i İmrân 191'de onlar diyor otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredenlerdir. Ellezîne, onlar ki yezkürunallâhe, Allah'ı zikrederler kıyamen, ayaktayken, kuuden, otururken ve alâ cunubihim, yan üstü yatarken. Ve yetefekkürüne fil halkı semavati, göklerin ve yerin, semavati vel ardı, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında tefekkür ederler. Derler ki Rabbena, Rabbimiz, ma halakte haza batıla, sen bunları batıl olarak yaratmadın. Sübhaneke, seni tenzih ederiz, tesbih ederiz. Fekına azabenlar, bizi ateş azabından koru. Âl-i İmrân 192, Rabbena inneke men tut hilin nâre fekat ah zeydeh ve ma izzalimine min ensar. Ey Rabbimiz, hiç şüphesiz sen kimi ateşe sokarsan artık onu rezil rüsva etmişsindir. Zalimler için yardımcılar da yoktur. Öyleyse Allah ile her zaman konuşan insanlar, onlar ulul elbab, lüplerin sahipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Kur'an'da bunca ayet Allah'ın peygamberlerden yani nebilerden başkalarına da vahyettiğini söylüyor. Ayetleri sıraladık. Bu muhteva içerisinde eğer Allah-u Teala'nın bu kadar ayeti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ayeti kerimede
Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala peygamberlerin dışındaki başka insanlara vahyettiğini söylüyor. Onların adlarının ulul elbab olduğunu söylüyor. Bazen dinle uzaktan yakından ilgisi olmayan herhangi birisine vahyettiğini, onu 100 sene uyuttuğunu söylüyor. İnsanlara sadece vahiy ile hitap ettiğini söylüyor. Bütün bunlar bizlere hala bir şey anlatmıyor mu? Üniversitelerimizde ve İmam Hatip liselerinde insanlara okutulan din ilminde Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez deniyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Kur'an'a bakınız diyor. Niçin Kur'an'a bakınız diyor? Bundan 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o sadece Kur'an-ı Kerim'le hüküm sürdü. Sadece Kur'an-ı Kerim'le yaşadı. Sadece Kur'an-ı Kerim'le hükmetti. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim asıldır. Sonra ne oldu? Sonra din adamları Kur'an-ı Kerim'i devreden çıkardılar. Aralarındaki tartışmalar neticesinde büyük alim olarak kabul edilenlerin sözlerine tabi olundu ve Allah'ın yolundan sapıldı. İşte zamanımıza kadar gelen bir söz. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Ve bu söz bu kadar ayette, 20 küsur ayette Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Ama alimler böyle söylemiş diye bütün üniversitelerimizde bu söz esas alınır. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte Allah'ın vahyettiklerinden birisi de biziz. Biz peygamber değiliz. Bunu söylemekten dilimizde tüy bitti. Hiçbir zaman peygamber olduğumuzu işaret edecek, öyle olduğumuzu ima edecek bir söz de söylemedik. Sadece Allah'ın bize öğrettiği bizim Resul olduğumuzdur. Peygamber olmayan bir veli Resul. Bu devrin Resulü. Kıyamete kadar Allah-u Teala bütün kavimlerde Resul beyaz edecektir. Diyor ki, Mü'minin suresinin 44. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beaz ederiz. Ve birbirinin ardı sıra Resullerimizi göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler. Allah Teala kıyamete kadar bütün resullere bütün kavimlere ard arda resul göndereceğini söylüyor. Gönderdiğini söylüyor ve göndereceğini söylüyor. Ama hangi kavme resul gönderdiyse istisnasız bütün kavimler resullerini inkar etmişler. Bu sebeple
Bizim ülkemizde de insanların bizi reddetmesi kadar tabii bir şey olamaz. Elbette öyle olacaktı ve oldu. Ama günler geçtikçe hakikatler su yüzüne çıkacak. Biz Allah bize Kur'an öğrettiği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yaşanan sonra İslam tarihi boyunca adım adım unutulan farz Kur'an ayetlerini biz insanlara öğretmekle mükellefiz. Bunu yapacağız. Ve söylediğimiz şeyler hiçbir zaman Kur'ansız bir din öğretimi yapan İlahiyat fakültelerinde öğretilen ilme uymayacak, ters düşecek. İnsanları kurtuluşa ulaştıracak olan temel muhteva mutlak olarak kaybolmuştur. Şu anda İslam alemi cehenneme mahkumdur. O öğretinin izinden gidenler için. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartına indirgenmiş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bir de uydurma hadis, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyorsunuz da diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir demişler ona. O da ey Allah'ın Resulü demiş, ben bunları yaparsam cennete gider miyim? Evet. Cevap, cennete girersin. Bu bir uydurma hadistir. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cennete giremez. Gideceği yer sadece cehennemdir. Aslında İslam, Kur'an-ı Kerim'deki temel esassa 7 tane şartı olması lazım gelen bir müessesedir. Çünkü 7 rakamı Kur'an'ın temelini teşkil eder. 7 kat gökler, 7 kat yerler, 7 kat cennet, 7 kat cehennem. 7 rakamının temel alındığı, 7. gökkatına çıktığınız zaman 7 tane alem görürsünüz. 7'li bir sistem esas alınmış. Dünyamızın tabakaları 7 tane. Yani yer tabakaları. Gök katmanları da dünyamızın etrafındaki gök katmanları da 7 tane. Ama onun ötesindeki sonsuz gökler onlar da 7 tane. 7 tane gök katını aşmadıkça hiçbir ruh Allah'ın zatına ulaşamaz. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman 7 rakamının hakim olduğu bir dizayn görürüz. Öyleyse Resuller konusunu, vahiy konusunu devreye aldığımız zaman Allah'ın bütün kavimlere Resul gönderdiğini görüyoruz. Onları neyle vazifelendiriyor? Allah'tan aldığı vahyi halka ulaştırmakla vazifelendiriyor. Bir kavim Resulleri var. İlimleri 6 kademe içeriyor. Bir de nebiler var. İlimleri 7 kademe içeriyor. Öyleyse Allah-u Teala insanlara
peygamber olmayanlara vahyeder mi? Allah Teala peygamber olmayan resullere vahyeder, hatta resul olmayanlara da vahyeder. Gördük ki herhangi bir kişi sadece Allah bu şehri yok ettikten sonra, bu hale getirdikten sonra nasıl tekrar eski haline getirecek diye düşünen bir adama da Allah Teala vahyediyor, görüldüğü gibi. Hazreti Musa'nın annesine, Hazreti İsa'nın annesine vahyediyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, evvela bu safsata burada sona ermeli. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez sözü artık bitmeli. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Teyzu billahi minneşşeytanirracim. Rabbil alemin arrahmanirrahim. Aleyküm ve deyni iyâken a'udu ve iyâken estâinet. Sırat-ı müstakim. Sırat-ı lezzine en'amte aleyhim. Gayr-ı magdûbi aleyhim ve lemzâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde daha Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Ve Müminin Suresi 18. ayetle inşallah konumuza giriyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Fe enzelna mines semai ma'en bi kaderin fe eskennahu fil ardi ve inna ala zehabin bihi le kadirun. Kelimeler ve enzelna ve biz indirdik. Mines semayı semadan maen su. Bir kaderin kader ile takdir edilmiş miktarda bir ölçü ile fe böylece eskennahu onu iskan ettik, yerleştirdik, nurdurduk fi el ardı yeryüzünde. Ve inna ve muhakkak ki biz ala e zehabin giderme bihi onu le mutlaka elbette kadirun, kadir olanlar, muktedir olanlar, gücü yetenler. Ve biz semadan takdir edilmiş miktarda su indirdik. Böylece onu, yani onunla yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk. Ve muhakkak ki biz onu elbette gidermeye kadiriz. Buharlaştırmak suretiyle gidermeye kadiriz.

Böylece onunla, suyla, yeryüzünde göller, nehirler, denizler oluşturduk diyor, demiş oluyor Allah Teala. Sonra da istersek biz onu gideririz de diyor. Buna da kadiriz. Allah Teala'nın bu konudaki sonuçlarına baktığımız zaman Nuh tufanı bizim için çok önemli bir örnek teşkil eder. Dünyadaki en yüksek dağları da örtecek kadar su bütün dünyayı kaplamıştı. Dünyada verilen bu gezegende Hazreti Nuh ve onunla beraber gemiye binenlerden başka hiç kimse canlı kalmadı. Öyleyse ilk atamız Hazreti Adem'dir. İkinci atamız da Hazreti Nuh ile beraber gemide olanlar. Şu anda dünya üzerinde kimler yaşıyorsa hepsi onların çocuklarıdır. Öyleyse Allah-u Teala değil gölleri, nehirleri, denizleri yaratmak, en yüksek dağları bile içine alacak şekilde bütün dünyayı su ile doldurmaya da kadirdir. Allah razı olsun. Müminin suresi 19. ayet-i kerime. Fe enşa'na lekum bihi cennatin min nahilin ve anab. Lekum fiha fevakihu kesiretun ve minha tekulun. Fe böylelikle böylece enşe'na biz inşa ettik, yarattık. Lekum sizin için bihi onunla cennetin cennetler ağaçlı bahçeler, ağaçlı meyveli bahçeler. Min nahilin hurmalıklardan, hurma ağaçlarından ve anavin ve üzümlerden, bağlardan. Lekum sizin için vardır. Fiha orada içinde ve vakihu onun meyveleri kesiretün çoktur. Çok. Çok vardır. Ve minha ve onlardan tekulune. Siz yersiniz. Fe enşe nakum. Böylece Allah-u Teala kelimeleri veriyor. Şimdi cümlelere gelelim. Böylece onunla, yani indirdiğimiz suyla diyor Allah Teala, sizin için hurma ve üzüm bahçeleri veya hurmalardan ve üzümlerden bahçeler. Hurma ve üzüm bahçeleri daha uygun. İnşa ettik, oluşturduk. Orada sizin için onların pek çok meyveleri vardır ve onlardan yersiniz. Allah-u Teala, evet, bütün hurmalıkları, üzümleri, dünya üzerindeki bütün bitkileri, meyveleri, sebzeleri, tahılı, her şeyi yaratan Allah-u Teala. Ve burada hurma ve üzümden bahsediyor sadece. İndirdiği suyla elbette hayat veriyor. Biliyorsunuz hurmalarda, asmalarda yeşil yapraklara sahiptir. Köklerinden aldıkları suyla, Allah'ın indirdiği suyu alırlar köklerinden. Havadan aldıkları karbondioksidi birleştirirler, devreye sokarlar ve fotosentez yoluyla klorofil özümlenmesini oluştururlar ve ortaya çıkan şey karbonhidratlardır. Yerinden kımıldayamayacak olan ağaçlar, sudan, köklerinden aldıkları su ile havadan aldıkları karbondioksit vasıtasıyla gıdaları olan karbonhidratları yerlerinden kımıldamadan elde ederler. Açığa devamlı olarak oksijen çıkarırlar. Oksijen ise insanlar ve hayvanlar için bir ihtiyaç maddesidir.
Ama insanların ve hayvanların da artık maddesi olan karbondioksit, bitkiler sisteminin hayati maddesidir. Öyleyse Allah-u Teala bitkilerle insanları birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayati ihtiyacını oluşturuyor. Allah razı olsun. Ve 20. ayet-i kerime, Bismillahirrahmanirrahim. Ve şecereten tahrucu min turi seyna'e tenbutu bid duhni ve sıbgın lil akilin. Ve şecereten ve ağaç tahrucu çıkar. Min turi seynâhe, turi sinadan tembutu biter yetişir. Bi'edduhni yağı ve sıbgın ve bir katık li'el akilin. Ekele edenler, yiyenler için. Ve turi sinada yetişen bir ağaç vardır ki yağ çıkarır ve o yiyenler için bir katıktır. Tur-i Sina'da yetişen bir ağaç. Allah-u Teala burada zeytin ağacından bahsediyor. Yağ çıkarır ve yiyenler için bir katıktır. Hem yağ çıkartıyor hem de yemeklerde insanlar hala zeytin ekmekle günlerini geçirenler var. Öyleyse zeytin aynı zamanda bir katıktır. Hem yağından yemek yapmakta faydalanılır ve kolesterolü yükseltmeyen, negatif etkisi olmayan, belki de dünya üzerindeki tek yağ, zeytinyağı. Onun için zeytinyağını sevin. Allah razı olsun. Ayrıca zeytin sulhün bir sembolüdür. Zeytin dalı. Ayet 21. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inne lekum fil enami le ibreh. Nus tikum mimma fi butuniha ve lekum fiha menafi'u kesiretun ve minha tekulun tekulun. Ve inne ve muhakkak ki lekum sizin için vardır. Fi elenemi hayvanlarda le ibreten, ibret, bir ders. Nuskikum size içiririz mimma şeyden fi içinde butuniha onun karnı, karınları. Ve lekum ve sizin için fiha orada onun içinde onda menafi'u menfaatler, faydalar. Kesiretün çok, birçok, çoktur ve minha ve ondan tekulune yersiniz. Ve inne lekum fi enami. Muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır diye başlıyor Allah-u Teala. Muhakkak ki hayvanlarda sizin için ibret vardır. Onların karınlarındaki şeyden size içiririz. İneklerden, koyunlardan, keçilerden süt içeriz. Ve onda sizin için çok menfaatler, faydalar vardır ve ondan yersiniz. Sadece içmekte kalmazsınız diyor Allah-u Teala, yersiniz. Ne yaparız? Sütten peynir yaparız. Peyniri içmeyiz, yeriz. Sütten tereyağı yaparız.
tereyağını da yeriz. Sütten lor yaparız, yeriz. Öyleyse hem içeriz sütü süt olarak hem de onlardan yeriz. Yoğurt yapar yeriz. Yoğurttan da ayran yapar içeriz. Yiyip içtiğimiz şeyleri hayvanların bize verdiğini Allah-u Teala'nın dizaynıyla hayvanların bizim için yaratıldığını görüyoruz. Şu kainatta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne yaratılmışsa hepsi insan için yaratılmıştır. Kainatın en üstün mahluku için. Henüz faydasını bilmediğiniz bir şeyler düşünüyorsanız, bilin ki onlar da faydalı olarak yaratıldı. Tahta kurusunun da mı faydası var diye biriniz sorarsanız, Vietnam'daki savaşta Amerikalılar tahta kurusunu düşman askerlerinin bulunup bulmadığını öğrenmek için kullandılar. 50 metrelik bir çap içerisinde eğer insan varsa tahta kurularının titreşim sayısı artıyor. Demek ki her ne kadar bir kısmının aleyhine ise de varlığı, ama bir kısmının faydasına bir olay. Tahta kurusu bile bir şeyler için faydalı. Ve 22. ayet-i kerime ve aleyha ve alel fulki tuhmelun. Ve aleyha ve onun üzerine ve ala el fulki ve gemilerin üzerinde tuhmelun. Taşınırsınız. Hayvanlardan taşıyıcı olanlar atlar, eşekler, develer, taşıyıcı olan hayvanlar da var. Ama sütlerinden istifade ettiklerimiz de var. Burada da başka hayvanlardan bahsediyor Allah Teala. Üzerinde taşındığımız, tıpkı gemiye binip de gittiğimiz gibi hayvanların üzerinde de aynı şey oluyor. Ve 23. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve lekad erselna Nuhen ila kavmihi fe kale ya kavmi budullâhe ma lekum min ilahin gayruh efe la tettekûn. Velekat ve andolsun ki erselna biz gönderdik Nuhan Nuh aleyhisselam ila kavmihi onun kendi kavmine ve böylece kale dedi ya kavmi, ey kavmim, ubudullâhe, Allah'a kul olun. Malekum sizin için yoktur. Min den ilahin, ilah. Başka bir ilah yoktur, ilahtan yoktur. Gayruhu ondan başka. Efela tettekun, hala takva sahibi olmayacak mısınız? Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Ve cümleler ve andolsun ki Nuh Aleyhisselam'ı kendi kavmine gönderdik. O zaman onlara ey kavmim Allah'a kul olun. Sizin için ondan başka ilah yoktur. Hala takva sahibi olmayacak mısınız? Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Dedi. Burada Allah Teala takva sözünden bahsediyor. Takva. Nasıl Allah'a kul olmak yedi safhadan oluşuyorsa,
Allah'a karşı takva sahibi olmak da yedi safhadan oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman ilk takva, Allah Teala buyuruyor Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde minibine ileyhi ve yettekun, ona yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Bu birinci takva. Ve Allah-u Teala bizi 12 ihsanla mürşidimize ulaştırdığı zaman, tabi olduğumuz zaman ikinci takvanın sahibi oluyoruz. Birincisine aminular takvası diyoruz. İkincisine müminler takvası diyoruz. Kişi çünkü burada mürşidine ulaşıyor, tabiyetini gerçekleştiriyor ve başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyor. Allah Teala buyuruyor ki Kaf 31 ve 32'de cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte sizin için vaat olunan şey bu. Likülle evvabin ve hafiz. Bütün evvap olanlar için ve hafiz olanlar için. Burada kişi hafiz oluyor. Başının üzerinde devrin imamının ruhu oluşuyor. Burada kişinin hafiz olması söz konusu. Burada kişinin mümin olması söz konusu. Allah Teala ya eyyühellezine amenü tekullâhe vebtegû ileyhil vesilet ediyor. Takva sahibi olun diyor ey amene olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olun. Nasıl? Allah'a sizi ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. İstediğiniz zaman ne olacak? O vesileye ulaşacaksınız. Tabi olduğunuz an takva sahibi oluyorsunuz. Kalbinizin içine Allah imanı yazıyor. Burada mümin olmanın üst seviyesine ulaşıyorsunuz. İkinci kademe mümin olmak. Ama burada hafiz oluyorsunuz. Başınız üzerinde devrim imamının ruhu oluşuyor. Sonra üçüncü takvaya ulaşıyorsunuz. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Ruhu Allah'a ulaşanların takvasının sahibi oluyorsunuz. Demin söylediğimiz ayetteki evvaplardan birisi oluyorsunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış olan birisiniz. Meaba, ruhu ulaşmış olan kişi evvap oluyor. Evvaplar takvası. Basamak 21. Basamak 21 ve 22. 22. basamakta Allah'ın zatında ruhunuz yok oluyor, evvap oluyorsunuz. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Ve 21 takvanın sahibisiniz.
fizik vücudunuz Allah'a kul olmuş ve bu Allah'a kul olmanın takva sahibisiniz. Sonra 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. 27. basamakta nefsinizi de halis kılıyorsunuz ve muhlisler takvasının sahibi oluyorsunuz. Sonra 28. basamağın 4. kademesinde irşada ulaşıyorsunuz. Yeni bir takvanın sahibi oluyorsunuz. 5. kademesinde ise iradesini Allah'a teslim edenlerin takvasına ulaşıyorsunuz. Ya eyyellezine aminu tekullahi hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm Müslümun. Ali İmran 102'de Allah Teala bunu söylüyor. Öyle bir ey amene olanlar, öyle bir takvayla takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun, hakkın yakın takvası olsun. Ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani tam olarak her şeyinizi vererek teslim olun. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi vererek teslim olun. Ve böylece bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Öyleyse burada Hazreti Nuh'un emri, Allah'tan aldığı emir, Allah'a kul olun. Ve aynı zamanda takva sahibi olun. Böylece ayet-i kerime kul olmanın ve takva sahibi olmanın aynı standartları oluşturduğunu gösteriyor. Ve 24. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kâlel mele'ul lezîne keferu min kavmihi ma hâza illa beşerun mislukum yuridu en yetefaddale aleykum ve lev şeallahu le enzele melaike, yani melaiketen ma semina bi haza fi aba inel evvelin. Fekale, böylece bunun üzerine dedi. El meleu, halk, eşref, ileri gelen kimseler. Eşraf. Halk, eşraf, ileri gelen kimseler. Ellezine keferu, inkar edenler, kafir olan kimseler. İleri gelenler, kafir olanlar, min kavmihi, onun kavminden, ma şey, haza bu, illa sadece, dan başka, beşerün beşer, insan, mislu kum, sizin gibi, yuridu, diliyor, istiyor, en yetefaddale, üstün olmak, hükmetmek, aleyküm.

Bir şey değil. Size üstün gelmek, yani hükmetmek istiyor. Ve eğer Allah dileseydi, mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik, dediler.

Böylece bütün kavimlerdeki bütün resullere karşı çıkan insanlar kendi kavimlerinden olan Hazreti Nuh'a da eşyanın tabiatına uygun olarak karşı çıktılar. Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlere resul göndeririz. Birbiri ardından, ardı arkası kesilmeksizin bütün kavimlere resul göndeririz. Hangi kavme resul gönderdiysek bütün kavimler resullerini inkar ettiler. İstisna yok. Bütün kavimler resullerini inkar ettiler. Buyuruyor Allah Teala. Hazreti Nuh'u da inkar edecekleri tabiiydi ve işte inkarın muhtevasını anlatıyor Allah Teala. Bu sizin gibi bir insandan başka bir şey değil. Ve kendisine inandırıp size hükmetmek istiyor. Eğer Allah dileseydi mutlaka melekler indirirdi. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik dediler. Yani ataları babaları onlar söyleyecekler. Onlar hidayete ermemiş olsalar da mı diye Allah-u Teala'nın bir ayette ifadesi var. Onlar hidayete ermemiş olsalar da gene onların mı sözünü dinleyeceklerdi diyor Allah-u Teala. Burada da aynı şey söz konusu. Atalarımızdan bunun hakkında bir şey işitmedik dediler. Yani kavim dalalette. Ve Hazreti Nuh da hemen reddettiler. Bismillahirrahmanirrahim. 25. ayet-i kerime. İn hüve illa reculun bihi cinnetun fe terabbasu bihi hatta hinin. İn hüve ancak o zaman olur. İlla sadece den başka recülün bir adam bihi onu o cinnet getirmiş. Fe o zaman öyleyse o halde terabbasuyu bekleyin, gözetim altında tutun. Bihi onu hatta öyle ki oluncaya kadar hinin zaman süre. O ancak cinnet getirmiş olan bir adamdır. O halde onu bir süre

Bekleyin. Yani gözetim altında tutun. Allah'ın bütün peygamberlerine, bütün resullerine insanlar mutlaka bu sıfata, bu yaftayı yapıştırmışlardır. Mutlaka ona dili demişlerdir. Onda ne var? Onlarda olmayan, Allah'tan vahiy alıyor. Allah ona yapması gelenleri haber veriyor ve Nuh kavmi de bu kendilerinden farklı olan adamı görünce her zamanki insanların söylediği şeyi söylediler. Bu muhakkak ki cinnet getirmiş, üşütmüş birisi dediler. Yani bu adam deli dediler. Cinnet getirmiş bir adam. Mecnun. Mecnun kelimesi ve cinnet kelimesi aynı kökten geliyor. Ve 26. ayet-i kerime. Kale Rabbin surni bima kezzebun. Kale dedi, Rabbi Rabbim unsurni, bana yardım et. Nasara kökünden. Unsurni. Sondaki bana yardım et. Bima sebebiyle olduğu için kezzebuni, beni yılanladılar. Nuh aleyhisselam

Beni yalanlamaları sebebiyle bana yardım et. İşte kendilerini haklı zanneden kuvvetliler, Hazreti Nuh bir kişi, onlar bütün bir kavim ve kavmin ileri gelenlerin hepsi Hazreti Nuh'a karşı. Ve Allah'tan yardım istiyor Hazreti Nuh. Mü'minin Suresinin 103. ayet-i kerimesi, ayet 27. Mü'minin Suresi 27. ayet, 23 numaralı surenin 27. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. Fe evhayna ileyhi. Enis na il fulke. Bi bi a yunina ve vahina fe iza ca'e emruna ve faret ten nuru fesluk fiha min kullin zevceyn nisneyni ve ehle ke illa men sebeka aleyhil kavlu minhum. Ve la tuha tıbni fillezine zalemu innehum mugrakun. Fe o zaman böylece evhayna, biz vahyettik. İleyhi, ona en isnai yapmasını, el fulke bir gemi. Bi ayunina gözümüzün önünde. Ve vahina ve vahyimizle. Ve böylece izacae geldiği zaman emruna, bizim emrimiz, ve fare feveran etti, kaynadı, et tennuru, tennur kazan. Fesluk fe usluk, hemen koy fiha, onun içine, min kullin, hepsinden, her birinden, zevceyn isneyni, zevceyni isneyni, her çiftten ikişer. Ve ehleke ve senin maiyetin, senin ailen, illa sadece hariç, men kimse kim, sebeka geçti, aleyhi onun üzerine, onun hakkında, el kavlu söz, minhum onlardan, ve la tuhatıb ni ve bana hitap etme, fi hakkında, ellezine zalemu zulmeden kişiler, innehum muhakkak onlar, mugrekun boğulacak olanlar. Ve şöyle oluyor. Böylece ona gözümüzün önünde, yani bizim denetimimizde ve vahyimizle bir gemi yapmasını vahyettik. Böylece emrimiz geldiği ve tennur kaynadığı zaman hemen ona, gemiye, her çiftten ikişer tane ve ehlini bindir. Onlardan haklarında bir söz, hüküm geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkında bana hitap etme. Yani onlar için bir şey, bir af isteme. Muhakkak ki onlar boğulacak olanlardır.
daha başka bir ifadeyle boğulmalarına daha önce hükmedilmiş olanlardır.

Öyleyse Hazreti Nuh'un gemisini düşünün. Bir gemi ki Hazreti Nuh'a tabi olan herkese içine alabiliyor. Ne kadar hayvan türü varsa hepsinden ikişer çift gemi alıyor. Ve hayvanlar o geminin içinde hiç kimseye zarar vermeden karaya çıkacakları günü bekliyorlar. Ve Allah Teala diyor ki tenur kaynadığı zaman yani geminin bir buharlı gemi veya bir atom gemisi olması gibi bir dizayn söz konusu. Allah Teala her çağın ilminin sahibidir. Bütün çağların ötesinin ilmi gene Allah'tadır. Ve tabi Allah Teala'nın bir sırrı bu. Tenur kaynadığı zaman tenur kazan hüviyetinde bir şey. Kazan, tenur, kazan. Kazan kaynadığı zaman diyor. Bir buharlı gemi gibi bir şey yaptırıyor Allah Teala. Belki ondan da çok daha ileride bir teknik. Çünkü bu gemi bütün dünyayı dolaşacak. Dolaşırken bütün dağları tamamen su kaplamış olacak. Öyle bir dizayn söz konusu. İşte böyle bir muhtevada

Yemeği Allah-u Teala'nın vahyiyle ve Allah'ın denetiminde yapılıyor. Ama bütün peygamberler gibi Hazreti Nuh da affetmekten yana, onun için başta kendi ailesinin kendisine itaat etmeyen kesimi, oğlu olmak üzere birçok kişinin affını istiyor Allah-u Teala'dan, gemiye bindirilmesini istiyor. Allah-u Teala da cevap veriyor ki onların hakkında hüküm kesinleşmiştir. Onlar suda boğulacaklardır. Ama başka bir ayette Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey, Hazreti Nuh daha evvel oğluna, bu noktada oğluna söylüyor. Evladım diyor, gel gemiye bin, sonra boğulursun. O da diyor ki ben yüksek dağlara çıkarım, boğulmam. Ama bütün dağlar da suyla kaplanıyor. Yani Hazreti Nuh'un gemisinin dışında dünya üzerinde hiçbir canlı kalmıyor. Nuh'un gemisi başlı başına bir mucizeler dizaynıdır. Ve Allah-u Teala Hazreti Nuh'un gemisinin neyle çalıştığını söylemiyor ama tanrının kaynadığı kesin. Bütün dünyayı dolaşan bir gemi böyle odun yüklemekle falan bu iş olmaz. Tendürün kaynaması için de devamlı bir enerji lazım. Allah-u Teala'nın daha o zaman bir atom gemisi yaptırmış olması da kuvvetli bir ihtimal Hazreti Nuh'a. Ve 28. ayet. Fe izes teveyte ente ve men meake alel fulki ve kulil hamdü lillahillezî neccâna. Minel kavmiz zalimin. Fe ize isteveyte, iza isteveyte, bindiği zaman. Ente sen ve men ve kişiler, meake seninle birlikte beraber. Ala el fulki gemiye. Fekul o zaman de elhamdü hamd li Allah'e. Elhamdülillahi hamd Allah'adır. Ellezî kü'a necana, bizi necata ulaştırdı, kurtuluşa ulaştırdı, kurtardı. Min den el kavmi zalimin, zalim kavimden bizi kurtardı. Böylece sen ve seninle beraber olan kimseler gemiye bindiğiniz zaman zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun de. Diyor Allah-u Teala. Allah'ın bütün nebilerden ve bütün resullerden istediği şey hep Allah'a hamd ve şükretmek. Bu hepimizin üzerine düşen bir büyük vazifedir. Her şeyimizi Allah'a borçlu olduğumuzu
unutmamalı ve ona hep hamd ve şükretmeliyiz. Bize nimet olarak verdiği fizik nimetler için Allah'a şükretmeliyiz. Fizik ötesi nimetleri için de Allah'a hamd etmeliyiz. Çünkü hamd için hamd alemlerin Rabbinedir diyor. Başka alemlerden gelen her şey o alemlerin de Rabbi olan Allah'a hamd etmemizi gerektirir. Fatiha suresinde de Allah Teala Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim diye Fatiha suresine başlatıyor. Yani kovulmuş Euzu billahi mineşşeytanirracim kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın ismiyle başlarım. Rahman ve Rahim olan. En çok kullanılan iki esması Allah'tan Rahim esması, Rahman esması. Böylece görülüyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye Allah Teala'nın sonraki ayeti var. Alemlerin Rabbine hamd olsun. Hamd alemlerin Rabbinedir. Alemlerin Rabbi olan Allah. Öyleyse sadece şu içinde fizik vücudumuzun yaşadığı fizik alemin değil, nefslerin şu anda yaşamakta olduğu berzah aleminin de sahibi, cinlerin yaşamakta olduğu onların aleminin gayb aleminin de sahibi, onların nefslerinin yaşadığı onun zıttının da sahibi, meleklerin yaşamakta olduğu emr aleminin de sahibi, zülmani varlıkların yaşamakta olduğu zülmani alemin de sahibi. Ve yoklukta yokluğun da sahibi. Hazreti Nuh gemiye bindiği zaman Allah-u Teala'ya hamd etmesi Allah-u Teala tarafından emrolunuyor.

Gemi fizik bir nimettir. Allah Teala burada da şükür ifadesini değil, hamd ifadesini kullanıyor. Bir kurtarma, bir fiil söz konusu. Bu da Allah Teala'nın bir nimeti elbette Hazreti Nuh'a ve onun arkadaşlarına, onunla beraber kurtulanlara. Ve Müminin Suresinin 29. ayet-i kerimesi. Ve Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul Rabbi enzilni münzelen mübareken ve ente hayrül munzilin. Ve kul ve de Rabbi, Rabbim enzilni beni indir, münzelen indirişle inişle mübareken mübarek ve ente ve sen hayrü el münzilin, hayrül münzilin indirenlerin en hayırlısı. Ve de ki Rabbim beni mübarek bir inişle indir. Ve sen indirenlerin en hayırlısısın.

Öyleyse Allah Teala inzal kelimesini yukarıdan aşağı indirme şeklinde kullanmış hep Kur'an-ı Kerim'de. Mesela Kur'an inzal edilmiştir. Tevrat inzal edilmiştir. İncil inzal edilmiştir. Bütün kutsal kitaplar inzal edilmiştir, indirilmiştir. Ve Allah Teala münziliğindir. Yani indirendir. Ve sen indirenlerin en hayırlısısın diyor Hazreti Nuh Allah'a. Ya da Allah Teala onun kendisine böyle söylemesini istiyor ve de ki Rabbim beni mübarek bir inişle indir ve sen indirenlerin en hayırlısısın. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizler Allah'a her an şükretmek mevkiinde olanlarız. Bizler Allah'tan her an dilemekte olanlar da olmalıyız. Her hedefimizi Allah'a iletmeli ve Allah'tan mutlaka yardım dilemeliyiz. Onun sahibimiz olduğunu, bizi yaratı olduğunu, onun bir mahluku olduğumu ve her zaman ondan yardım istememiz gerektiğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Ayet-i Kerime Allah-u Teala'nın bir peygamberle konuşmasını ifade ediyor. Hazreti Nuh, Allah'ın bir nebisi. Çok çile çekmiş. O insanların Hazreti Nuh'a yapmadıkları zulüm kalmamış. Ve bunun üzerine Allah Teala zalim kavmi bütünüyle helak ediyor. Aralarından sadece Hazreti Nuh'a Allah'a ulaşmayı dileyenler ve diledikten sonra bir kısmı sadece dileyenler, daha henüz tabi olamamış. Bir kısmı da diledikten sonra tabi olanlar. Hud suresinin 29. ayet-i kerimesini hatırlayacaksınız. Hazreti Nuh kavmine diyor ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan ameli olanları yanımdan kovamam. Çünkü mutlaka onlar Allah'a ulaşacaklardır. Orada ulaşma kelimesini kullanmış. Hazreti Nuh, hidayet kelimesini kullanmış. Ama başka bir ayette, ben ömrüm boyunca onlara yalvardım ve birkaç tanenin Allah'a firarından başka bir neticeye ulaşamadım diyor. Firarından başka, yani sadece birkaç kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabildim diyor Hazreti Nuh. Ve burada Allah Teala Hazreti Nuh'tan talepte bulunuyor. De ki, sen indirenlerin, karaya çıkartanların en hayırlısısın. Beni mübarek bir inişle indir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Bismillahirrahmanirrahim. Ve Resul'e indirileni Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz, biz iman ettik, amenu olduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz derler. Ve Rabbimizin bizi salihler kavmiyle beraber cennete dahil etmesini isterken niçin biz Allah'a ve haktan bize gelene, Kur'an'a ve Resul'e iman etmeyelim? Böylece onlara söylediklerinden dolayı Allah altlarından ırmaklar akan ve içlerinde devamlı kalacakları cennetler ihsan etti. Ve işte bu muhsinlerin mükafatıdır. Ve kafirler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar ashab-ı cehimdir, cehennem ehlidir. Ey amenu olanlar! Allah'ın size helal kıldığı güzel ve temiz şeyleri haram etmeyin. Aşırı gitmeyin. Muhakkak ki Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size verdiği temiz, helal rızıklardan yiyin ve kendisine iman ettiğiniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah sizi yeminlerinizdeki boş sözlerden dolayı sorumlu tutmaz. Fakat akit yaptığınız yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Artık onun kefareti, cezası, ev halkınıza yedirdiklerinizin ortalamasından 10 yoksulu yedirmeniz veya onları giydirmeniz ya da bir köle azat etmenizdir. Fakat kim bunları bulamazsa o takdirde 3 gün oruç tutsun. İşte bu, yeminlerinizi bozduğunuz zaman onların yeminlerinizin kefaretidir. Ve yeminlerinizi koruyun. Onları bozmaktan sakının. Allah ayetlerini size işte böyle açıklıyor. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Ey amenu olanlar! Ancak şarap, kumar, tapınmak için konulan dikili taşlar, putlar ve fal okları şeytanın işlerinden pis şeylerdir. Artık bunlardan kaçının. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Oysa ki şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Siz artık bunlara son verdiniz mi? Ve Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin ve onlara karşı gelmekten sakının. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resulümüze düşen sadece açık bir tebliğdir, duyurmadır. Amenu olanlar ve salih amel yapanlar, ıslah edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar üzerine takva, birinci takva sahibi olmadıkları zaman yediklerinden dolayı bir günah yoktur. Amenu olun ve amilus salihat yapın. Sonra da takva sahibi olun. Üçüncü takvaya ulaşın. Amenu olun, sonra da takva sahibi olun. Dördüncü takvaya ulaşın ve ahsen olun. Allah muhsinleri, ahsen olanları, dördüncü takvaya ulaşanları sever. Ey amenu olanlar! Allah sizi gıyabında kendisinden kimin korktuğunu bilmesi, bilinip belli olması için ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği av türünden bir şeyle sizi mutlaka imtihan eder. Artık kim bundan sonra yasak sınırını aşarsa o takdirde onun için elim azap vardır. Ey iman edenler! Siz ihramdayken av hayvanını öldürmeyin. Ve sizden kim kasten bilerek onu öldürürse, o zaman kendisine öldürdüğünün dengi bir hayvanın cezası vardır ki, bunun öldürülen hayvanın dengi olduğuna dair içinizden adil iki kimse takdir edip karar verir. Kâbe'ye ulaşacak, Kâbe'ye götürülüp orada kesilecek bir kurban veya yoksulları yedirme şeklinde bir kefaret ya da buna denk bir oruçtur ki bu, böylece o yaptığın işin vebalini tatması içindir. Allah, geçmiştekileri, işlenen bu tür cürümleri bağışladı. Kim dönüp de bir daha böyle yaparsa, o takdirde Allah ondan intikam alır. Allah azizdir, intikam sahibidir. Sizin için ve yolcular için deniz avı ve onun yenmesi bir meta olarak fayda sağlamak üzere helal kılındı. Ve kara avı ise ihramda olduğunuz süre içerisinde size haram kılındı
yasaklandı ve huzurunda haşrolunacağınız Allah'a karşı takva sahibi olun. Allah, Beyt-i Haram olan Kabe'yi, haram ayını, hac kurbanını ve gerdanlıklı boynuna kurban nişanesi asılı kurbanlıkları insanların yaşamlarını ayakta tutmak için yaptı, sebep kıldı. İşte bu, Allah'ın göklerde ve yerlerde olanı bildiğini ve Allah'ın her şeyi en iyi bilen olduğunu bilmeniz içindir. Allah'ın cezasının şiddetli olduğunu ve Allah'ın gafur, mağfiret eden, rahim, rahmet nurunu gönderen ve merhametli olduğunu biliniz. Resulün üzerinde tebliğden, bildirmekten başka bir sorumluluk yoktur. Ve Allah açıkladığınızı da, gizlediğinizi de bilir. De ki, habisin, haram, murdar ve fesadın çokluğu senin hoşuna gitse bile, habis, haram ve kötü olanla tayyip, helal ve temiz olan bir değildir. Ey ulul elbab! Artık Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz felaha erersiniz. Ey amenu olanlar! Yaşarken Allah'a teslim olmayı, ulaşmayı dileyenler! Açıklandığında sizi üzecek şeylerden sormayın. Eğer Kur'an indirilirken ondan sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan bu kuralı bilmeden önce sorduğunuz şeylerden dolayı sizi affetti. Allah gafurdur, halimdir. Sizden önce de bir kavim onu sormuştu. Sonra onunla kafir oldular. Allah bahire, sahibe, vasile ve ham diye bir şey yapmamıştır, meşru kılmamıştır. Ama o kafirler, inkar edenler Allah'a karşı yalan iftirada bulunuyorlar, uyduruyorlar. Onların çoğu aklını kullanmıyor. Ve onlara Allah'ın indirdiğine, Kur'an'a ve Resul'e itaate gelin denildiğinde, babalarımızı üzerinde bulduğumuz şey din bize yeter, kafi derler. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Ey amenu olanlar! Nefsleriniz üzerinizedir, nefsinizin sorumluluğu üzerinize borçtur. Siz hidayetteyseniz, dalaletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman yapmış olduğunuz şeyleri size haber verecek. Ey amenu olanlar! Sizden birinize ölüm hali gelince vasiyet sırasında sizin içinizden iki adil kişi aranızda şahitlik etsin. Veya yeryüzünde yolculuk ederken size ölüm olayı isabet ederse sizden olmayan iki kişiyi şahit tutun. Eğer şüpheye düşerseniz onları namazdan sonra alıkoyun. O zaman Allah'a şöyle yemin etsinler. Yakınımız bile olsa yeminimizi bir bedelle değiştirmeyeceğiz ve Allah'ın şehadetini gizlemeyeceğiz. Aksi takdirde biz mutlaka günahkar kimselerden oluruz. Eğer o iki kişinin bir günaha müstahak olduğunun sonradan farkına varılırsa, o takdirde onlara daha yakın olan hak sahiplerinden diğer iki kişi onların yerine geçer, sonra Allah'a şöyle yemin ederler. Bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden mutlaka daha doğrudur, haktır ve biz haddi aşmadık. Aksi takdirde o zaman biz mutlaka zalimlerden oluruz. Bu şekildeki yemin, şahadetle yüz yüze gelmelerinde şahitlere mirasçıların güvenmemesinden veya yeminlerinden sonra yeminlerin reddedilmesinden korkmalarından daha iyidir. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun ve dinleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Allah'ın Resulleri bir araya toplayacağı, sonra size ne cevap verildi diye buyuracağı gün, onlar, bizim bir bilgimiz yok, muhakkak ki sen, gaybdekileri en iyi bilen sensin derler.

0: Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştu. Ey Meryem oğlu İsa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi hatırla. Seni Ruhul Kudüs'te desteklemiştim de, beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı ve İncil'i öğretmiştim. Benim iznimle nemli topraktan kuş şeklinde heykel, suret yapmıştın. Sonra onun içine üflemiştin. Böylece benim iznimle bir kuş olmuştu. Ve doğuştan kör olanı ve alaca tenliyi yine benim iznimle iyileştiriyordun. Benim iznimle ölüleri diriltip kabirden çıkartıyordun. Ve onlara apaçık belgeler getirdiğin zaman İsrailoğullarının saldırısını senden salmıştım, seni kurtarmıştım. O zaman onlardan kafir olanlar, küfürde olanlar, bu ancak sadece apaçık bir sihirdir demişlerdi. Ve havarilere, bana ve Resulüme iman edim diye vahyettiğim zaman, onlar da iman ettik ve bizim Hakk'a teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Havariler, ey Meryem oğlu İsa, Rabbin gökten bize bir maide, sofra indirebilir mi demişlerdi. Bunun üzerine Hazreti İsa, eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun dedi. Onlar, ondan yemek istiyoruz ve de kalplerimizin tatmin olmasını istiyoruz ve senin gerçekten bize doğru söylemiş olduğunu bilelim ve onun üzerine şahitlerden olalım dediler. Meryem oğlu İsa, Allah'ım, Rabbimiz, bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize delil olsun ve bizi rızıklandır. Ve sen rızık verenlerin en hayırlısısın dedi. Allah Celle Celaluhu buyurdu ki, muhakkak ki ben onu sizin üzerinize indireceğim, fakat ondan sonra sizden kim inkar ederse, o takdirde ben mutlaka onu alemlerden hiçbirini azaplandırmadığım bir azapla azaplandırırım. Ve Allah, ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin diye söyledin dediğinde Hazreti İsa, sen Subhansın, seni tesbih ve tenzih ederim, sen yücesin. Benim için hak, gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, o takdirde muhakkak sen onu bilirdin, nefsimde olanları da sen bilirsin. Bense senin zatında olanları bilemem. Muhakkak ki sen gaybtekileri, görünmeyenleri, bilinmeyenleri en iyi bilen sensin. Onlara bana emrettiğin, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kul olmalarından başka bir şey söylemedim. Onların arasında bulunduğum sürece onların üzerlerine şahit oldum. Fakat beni vefat ettirince, aralarından alınca onların üzerine gözetleyici sen oldun ve sen her şeye şahitsin. Eğer onlara azap edersen artık muhakkak ki onlar senin kullarındır. Ve eğer onları bağışlarsan o takdirde muhakkak ki sen azizsin, üstünsün, hakimsin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allahü Teala şöyle buyurdu. Bugün sadıklara sadakatlerinin kendilerine fayda vereceği bir gündür. Onlar için altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi olarak kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu fevzül azimdir. En büyük fevzdir. Göklerin, yerin ve onlarda bulunanların mülkü Allah'ındır. Ve O her şeye kadirdir. En'am suresi Medine'de nazil olmuştur. 165 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, semaları ve arzı yaratan, zulmeti ve nuru var eden Allah'a mahsustur. Sonra da kafirler Rablerine başka şeyleri eş, denk, adıl tutuyorlar. Sizi topraktan yaratan, sonra bir ecel, zaman dilimi tayin eden O'dur. Ve eceli müsemma, mekanı ve zamanı belirlenmiş ecel,
1: Allah'ın katındadır. Sonra da siz şüphe ediyorsunuz.
0: Göklerde ve arzda Allah O'dur. O Allah göklerde ve yerdedir. Sizin sırrınızı gizlediğinizi ve açıkladığınızı ve kazanacağınız şeyi bilir. Ve onların Rabbinin ayetlerinden bir ayet gelmemiştir ki ondan yüz çevirmiş olmasınlar. Böylece onlara hak geldiği zaman onu yalanlamışlardı. Fakat alay etmiş oldukları şeyin haberleri yakında onlara gelecek. Sizi yerleştirmediğimiz bir şekilde yeryüzünde yerleştirdiğimiz nice kavimleri kendilerinden önce nasıl helak ettiğimizi görmüyorlar mı? Onlara semadan bol bol yağmur gönderdik. Semayı bol yağmurlu olarak üzerlerine gönderdik. Ve altlarından nehirler akıttık. Fakat günahları sebebiyle onları helak ettik. Onlardan sonra da başka nesiller yarattık. Ve eğer sana kağıtlarda yazılı olarak indirseydik, böylece ona elleriyle dokunsalar bile kafir olan kimseler mutlaka bu ancak apaçık bir sihirdir derdi. Ve ona bir melek indirilseydi olmaz mıydı dediler. Şayet bir melek indirseydik mutlaka iş olup bitirilirdi. Sonra onlara mühlet verilmez. Ve şayet onu melek yapsaydık onu mutlaka erkek olarak erkek suretinde yapardık. Şüphe ettikleri şeyi mutlaka onlara gene şüphe ettirirdik. Ve andolsun ki senden önceki Resullerle de alay edilmişti. Böylece alay etmiş oldukları şey onlardan alay edenleri kuşattı. De ki, yeryüzünde dolaşın, sonra bakın, yalanlayanların akıbeti nasıl oldu? De ki, semalarda ve yeryüzünde olan şeyler kimin? Hepsi Allah'ındır de. Allahu Teala kendi üzerine rahmeti yazdı. Hakkında şüphe olmayan kıyamet gününde sizleri mutlaka toplayacak. O kimseler ki nefslerini hüsrana düşürdüler, artık onlar inanmazlar, mümin değillerdir. Gecede ve gündüzde bulunan her şey O'nundur. Ve O en iyi işitendir, en iyi bilendir. De ki, semaları ve arzı yaratan Allah'tan başka bir veli, dost edinir miyim? Ve doyuran, yediren ve kendisi doyurulmayan, yedirilmeyen O'dur. Muhakkak ki ben, teslim olanların ilki olmakla ve müşriklerden olmamakla emrolundum, de. De ki, muhakkak ki ben, eğer Rabbime isyan edersem, büyük günün azabından korkarım. O gün izin günü kim ondan azaptan uzaklaştırılırsa o takdirde ona Allah rahmet etmiştir. Ve işte bu apaçık bir fevzdir, kurtuluştur. Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa o takdirde onu ondan başka giderecek yoktur. Sana bir hayır dokundurursa artık o her şeye kadirdir. O kullarının üstünde kahhardır, yegane galip ve o hakimdir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Her şeyden haberdardır, habirdir. Hangi şey şahit olarak en büyüktür de. Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Ve bu Kur'an bana, onunla sizi ve kime ulaşırsa onu uyarmam için vahyolundu. Siz muhakkak Allah ile beraber başka ilahların olduğuna gerçekten şahitlik ediyor musunuz? Ben şahitlik yapmam de. O sadece tek bir ilahtır. Muhakkak ki ben sizin şirk koştuklarınızdan uzağım de. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu kendi oğullarını tanır gibi tanırlar. Artık mümin olmayanlar nefslerini hüsrana düşürdüler. Allah'a karşı yalanla iftira eden veya onun ayetlerini yalanlayan kimselerden daha zalim kim vardır? Muhakkak ki o zalimleri felaha ulaştırmaz, kurtuluşa eremezler. Ve o gün hepsini haşredeceğiz. Sonra ortak koşanlara, zanda bulunmuş olduğunuz ortaklarınız nerede diyeceğiz. Sonra onların, vallahi Rabbimiz biz müşrikler olmadık demekten başka onların fitnesi olmayacak. Bak, kendilerine karşı nasıl yalan söylediler. İftira etmiş oldukları şey onlardan sapıp gitti, uzaklaştı. Ve onlardan kimsenin dinlerse onu anlamalarına karşı anlamamaları için kalplerinin üzerine ekinnet koyduk ve kulaklarında vakra ağırlık vardır ve onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Hatta sana geldikleri zaman seninle tartışırlar, mücadele ederler. Kafir olanlar, bu ancak evvelkilerin masallarından başka bir şey değildir derler. Ve onlar ondan Allah'a ulaşmaktan, hidayetten nehyederler, men ederler, yasaklarlar. Ve onlar da kendileri de ondan, hidayetten uzak dururlar, yüz çevirirler. Kendilerinden başkasını helak etmezler ve farkında olmazlar, şuurunda değillerdir. Ateşin üzerinde durduruldukları zaman görsen, o zaman keşke biz geri döndürülseydik, Rabbimizin ayetlerini yalanlamazdık, müminlerden olurduk dediler. Hayır, daha önce gizlemiş oldukları şeyler onlara açıklandı ve şayet geri döndürülselerdi, men edildikleri şeylere mutlaka geri dönerlerdi ve muhakkak ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Ve bizim hayatımız sadece dünya hayatından başka bir şey değildir. Ve biz beyaz edilecek, yeniden tekrar diriltilecek değiliz dediler. Ve Rablerinin huzurunda durduruldukları zaman görsen, Allahu Teala bu hak değil mi dedi. Evet, Rabbimize andolsun dediler. Allahu Teala o halde inkar ettiğinizden dolayı azabı tadın dedi. Allah'a mülaki olmayı, ölmeden evvel dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayı yalanlayan kimseler hüsrana düştüler. O saat aniden onlara gelince sırtlarında yüklerini, günahlarını taşıyarak orada dünyada aşırı gittiğimiz şeyler üzerine günahlar sebebiyle bize yazıklar olsun dediler. Yüklendikleri şey ne kötü, öyle değil mi? Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret yurdu takva sahipleri için elbette daha hayırlıdır. Hala akıl etmez misiniz? Onların söylediklerinin mutlaka seni mahzun ettiğini biliyorduk. Fakat muhakkak ki onlar seni yalanlamıyorlar. Lakin zalimler Allah'ın ayetleriyle cihat ediyorlar. Ve andolsun ki senden önceki Resuller de yalanlandı. Fakat onlara yardımımız gelinceye kadar yalanlandıkları şeylere ve uğradıkları eziyetlere sabrettiler. Ve Allah'ın kelimelerini değiştirecek yoktur. Ve andolsun gönderilmiş Resullerin haberlerinden bir kısmı sana geldi. Şayet onların yüz çevirmeleri sana zor gelirse o zaman gücün yeterse yerin dibine bir tünel açılmasını veya semaya bir merdiven kurulmasını iste. Böylece onlara bir ayet, mucize getir. Eğer Allah dileseydi, elbette hepsini hidayet üzerine toplardı. Artık sakın cahillerden olma. Davete ancak işitenler icabet eder. Ve Allah ölüleri, ölü olan Semih isimli işitme hastasını

Bir kuş yoktur ki sizin gibi ümmet olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rablerine haşrolunacaklar. Ayetlerimizi yalanlayanlar, karanlıklar içinde sağırdırlar, dilsizdirler. Allah dilediğini kimi dilerse onu dalalette bırakır. Ve kimi dilerse onu sırat-ı mustakim, Allah'a ulaştıran yol üzerinde kılar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi gördünüz mü? Acizliğinizi anladınız mı? Allah'ın ayetlerini inkar edenler, karanlıkta kalmış sağır ve dilsizlerdir. Eğer Allah'ın azabı size gelse veya o saat, kıyamet vakti size gelse, eğer siz sadıksanız, doğru sözlüyseniz, Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Hayır, bilakis sadece ona dua edersiniz, yalvarırsınız. Artık o dilerse, ona dua ettiğiniz şeyi giderir ve şirk, ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Andolsun ki, biz senden önceki ümmetlere de Resuller gönderdik. O zaman onları da sıkıntıya ve darlığa uğrattık. Böylece onlar yalvarırlar diye. Böylece onlara darlığımız geldiği zaman yalvarsalardı olmaz mıydı? Fakat onların kalpleri kasiyet bağladı, katılaştı. Şeytan onlara yapmış oldukları şeyleri süsledi, güzel gösterdi. Hatırlatıldıkları, onunla uyarıldıkları şeyleri unuttukları zaman, verilen şeylerle ferahlayıncaya, sevininceye kadar her şeyin kapısını onlara açtık. Ansızın onları yakaladığımız, aldığımız zaman artık onlar ümitlerini kestiler. Böylece zulmeden zalim kavmin arkası kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun. Ya Muhammed, müşriklere de ki, gördünüz mü, aczinizi anladınız mı? Şayet Allah sizin işitme hassanızı ve görme hassanızı alsa ve sizin kalplerinizi mühürlese, Allah'tan başka hangi ilah onları size geri getirir? Bak, ayetleri nasıl açıklıyoruz. Sonra onlar yüz çeviriyorlar. Ya Muhammed, müşriklere de ki, siz her biriniz kendinizi gördünüz mü? Halinizi, acizliğinizi anladınız mı? Eğer Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelse, zalimler kavminden başkası mı helak edilir? Biz Resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Artık kim amenü olur, Allah'a ulaşmayı dilerse ve ıslah olursa, nefs teskiyesi ve tasfiyesi yaparsa artık onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ve ayetlerimizi yalanlayan kimselere fasık olmalarından dolayı azap dokunacaktır. De ki, ben size Allah'ın hazineleri yanındadır demiyorum ve gaybı bilmiyorum. Size muhakkak ki ben bir meleğim demiyorum. Ancak bana vahyedilene tabi olurum. Basiretle gören ve görmeyen bir olur mu? Hala tefekkür etmiyor musunuz? De. Ve Rablerine haşrolunmaktan korkan kimseleri onunla uyar. Onların ondan, Allah'tan başka bir dostu ve şefaat edeni yoktur. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Ve sabah akşam Rablerinin zatını dileyerek dua edenleri kovma. Onların hesabından senin üzerine, senin hesabından onların üzerine bir şey yoktur. Artık onları kovarsan, o zaman sen zalimlerden olursun. Ve aramızdan Allah'ın nimetlendirdikleri bunlar mı derler diye, onları birbirleriyle işte böyle imtihan ettik. Allah şakirleri, şükredenleri en iyi bilir. Öyle değil mi? Ayetlerimize inanan kimseler sana geldiği zaman onlara şöyle de: selam üzerinize olsun. Rabbiniz kendi üzerine rahmeti yazdı. Öyle ki sizden kim cahillikle bir kötülük yapar, sonra onu yaptıktan sonra tövbe eder, mürşidin önünde ve ıslah olursa, nefs tezkiyesi yaparsa, o takdirde muhakkak ki o Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve işte böylece ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz, mücrimlerin, suçluların yolu belli olsun diye. De ki, muhakkak ki ben dua ettiğiniz Allah'tan başka şeylere kul olmaktan men edildim.

De ki, sizin heveslerinize, nefsinizin afetlerinin dileklerine uymam. Eğer uyarsam, öyle olursa, dalalette olmuş olurum ve hidayete erenlerden olmam. De ki, muhakkak ki ben Rabbimden bir beyine delil üzerindeyim ve siz onu yalanladınız. Acele ettiğiniz şey benim yanımda değil. Hüküm ancak Allah'ındır. O hakkı anlatır ve o hakkı batıldan fasıl fasıl ayıranların en hayırlısıdır. De ki, eğer acele ettiğiniz o şey gerçekten benim yanımda olsaydı, benimle sizin aranızda iş elbette yerine getirilmiş olurdu. Ve Allah zalimleri en iyi bilir. Ve gaybın anahtarları onun yanındadır. Onu ondan başkası bilmez. Ve denizde ve karada ne varsa bilir. O bilmeksizin bir yaprak dahi düşmez. Yerin karanlıkları içinde hiçbir yaş ve kuru bir tane yoktur ki kitab-ı mübinde bulunmasın. Ve geceleyin sizi vefat ettiren, uykuya sokan, gündüzleri ne kazandığınızı bilen, sonra eceli müsemmanın, belirlenmiş zamanın ömrün tamamlanması için gündüzün içinde sizi tekrar dirilten odur. Sizin dönüşünüz sonra onadır. Sonra yapmış olduklarınıza size haber verecek. Ve o kullarının üstünde kahhardır, kuvvet ve güç sahibidir. Ve üzerinize muhafaza edici, koruyucu gönderir. Sizden birinize ölüm gelince onu resullerimiz vefat ettirir. Onlar bunu yaparken kusur etmezler. Sonra Allah'a döndürülürler. Onların Mevlası haktır. Hüküm onun değil mi? Ve o hesap görenlerin en hızlısıdır. Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır de. Gizlice ona yalvararak, eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz diye dua edersiniz. De ki, ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarır. Sonra siz ona ortak koşuyorsunuz. De ki, o sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp düşman edip sizin bir kısmınızın şiddetini bir kısmınıza tattırmaya kadirdir. Bak, ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Umulur ki böylece onlar fıkıh ederler. Ve o hak olduğu halde senin kavmin onu yalanladı. Ben sizin üzerinize vekil değilim de. Her haber için kararlaştırılmış bir zaman vardır. Ve yakında bileceksiniz. Ayetlerimiz hakkında alaylı konuşmaya dalanları gördüğün zaman ondan başka bir söze geçinceye kadar artık onlardan yüz çevir. Ama şeytan sana unutturursa hatırladıktan sonra artık o zalimler topluluğuyla beraber oturma. Ve takva sahibi olan kimselere onların hesabından bir şey sorumluluk yoktur. Lakin hatırlatmalıdır, zikretmeleri gerektiği söylenmelidir. Umulur ki böylece onlar takva sahibi olurlar. Kendilerinin dinini, kendi dinlerini bir oyun ve bir eğlence edinenleri bırak ve onları dünya hayatı aldattı. Ve de kazandıklarından, kazandıkları nakıs derecelerden dolayı nefsin helak olacağını onunla, Kur'an'la hatırlat. Onun için Allah'tan başka bir dost ve bir şefaatçi yoktur. O, bütün fidyeleri verse de ondan alınmaz, kabul edilmez. İşte onlar kazandıklarından dolayı helak olmuş kimselerdir. İnkar etmiş oldukları şeylerden dolayı onlar için kaynar sudan bir içecek ve elim bir azap vardır. De ki, bize fayda ve zarar vermeyen Allah'tan başka şeylere mi dua edelim? Bizi Allah'ın hidayete erdirmesinden sonra yeryüzünde şeytanların kandırıp şaşkın bıraktığı arkadaşlarının bize hidayete gel diye çağırdığı kimse gibi topuklarımızın üzerinde geriye mi döndürülelim? De ki, muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir ve biz alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Ve namazı ikame etmekle de emrolunduk. Ve ona karşı takva sahibi olun. Ve zatına haşrolunacağınız O'dur. Ve semaları ve arzı yeryüzünü hakla yaratan O'dur. Ve ol dediği gün her şey olur. Onun sözü haktır, mülk onundur. O gün sura üfürülür, sura üfürüldüğü gün hükümranlık onundur.
Bilineni, görüneni ve bilinmeyeni gaybı bilen O'dur. Ve O, hüküm ve hikmet sahibidir, haberdar olandır. Ve İbrahim, babası Azer'e şöyle demişti. Sen putları ilahlarla mı ediniyorsun? Muhakkak ki ben seni ve kavmini apaçık delalette görüyorum. Ve böylece biz İbrahim'e onun mukinin, yakin hasıl edenlerden olması için yerin ve göklerin, semaların melekutunu gösteriyoruz, gösteriyorduk. Gece onun üzerine örtünce, gece olunca bir yıldız gördü. Bu benim Rabbim dedi. Fakat kaybolunca, kaybolup gidenleri sevmem dedi. Ayı doğarken görünce, benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca, eğer Rabbim beni hidayete erdirmezse mutlaka dalaletteki kavimden olurum dedi. Güneşi doğarken görünce, bu benim Rabbim, bu daha büyük dedi. Fakat kaybolup gidince, ey kavmim, ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden uzağım dedi. Muhakkak ki ben hanif olarak yüzümü yeri ve semaları yaratan Allah'ın zatına döndürdüm. Ve ben müşriklerden değilim. Ve kavmi onunla tartıştı. Rabbim beni hidayete erdirmişken Allah hakkında benimle tartışıyor musunuz? Ona ortak koştuklarınızdan Rabbimin bir şeyi dilemesi hariç ben korkmam. Rabbim ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Hala tezekkür etmez misiniz? Dedi. Ve size hakkında bir delil, sultan indirilmeyen şeylerle ona şirk koşmaktan siz korkmadığınız halde ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden, putlardan nasıl korkarım? Şayet biliyorsanız artık iki gruptan hangisi emniyette olmayı daha çok hak ediyor? Âmeni olan kimseler ve imanlarını zulümle karıştırmayanlar, işte onlar korkudan emindirler ve onlar hidayete erenlerdir. Ve işte bunlar İbrahim'e, kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini artırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir, alimdir, en iyi bilendir. Ve ona İshak aleyhisselam ve Yakub aleyhisselamı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh aleyhisselamı hidayete erdirdik ve onun zürriyetinden Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam, Eyyub aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselamı da hidayete erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırırız. Ve Zekeriya aleyhisselam, Yahya aleyhisselam, İsa aleyhisselam ve İlyas aleyhisselam hepsi salihlerdendir. Ve İsmail aleyhisselam ve Elyesa aleyhisselam ve Yunus aleyhisselam ve Lut aleyhisselam hepsini alemlere üstün kıldık. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden, nesillerinden ve kardeşlerinden onları seçtik. Ve onları sırat-ı müstakime, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. İşte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayete erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı, elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu, boşa giderdi. İşte onlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiğimiz kimselerdir. Onlar eğer onu inkar ederlerse, artık onu inkar etmeyecek bir kavmi ona vekil ederdik. İşte onlar, Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. O ancak alemler için bir zikirdir de. Ve Allah beşere bir şey indirmedi dedikleri zaman onun kadrini hakkıyla takdir edemediler. İnsanlar için hidayet edici ve bir nur olan Hazreti Musa'nın getirdiği kitabı kim indirdi de. Onu kağıtlara yazıp açıklıyorsunuz, çoğunu gizliyorsunuz. Babalarınızın ve sizin bilmediğiniz şeyler size öğretildi. Allah de, sonra onları daldıkları şeylerde bırak oynasınlar. Bu Kur'an-ı Kerim, elleri arasındakini tasdik eden ve ahirete ve ona inanan, şehirlerin anası olan Mekke'de ve onun etrafında olan kimseleri uyarman için indirdiğimiz mübarek bir kitaptır. Onlar namazlarını muhafaza ederler, devam ederler. Allah'a yalanla iftira eden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken
bana da vahyolundu diyenden ve ben de Allah'ın indirdiği şeylerin benzerini indireceğim diyenden daha zalim kim vardır? Zalimleri ölümün şiddet halindeyken ve ölüm melekleri ellerini uzatıp nefslerinizi çıkarın. Bugün Allah'a karşı hak olmayan şeyler söylediğiniz ve onun ayetlerine karşı kibirlendiğiniz için alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız dedikleri zaman görsen. Ve andolsun ki sizi ilk defa yarattığımız gibi bize tek tek tek başına geldiniz ve size ne verdiysek, neyin sahibi yaptıysak, ne lütfettiysek arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Sizinle ortak olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi sizinle beraber görmüyoruz. Andolsun sizinle aranızdaki bağları koparılmış, haklarında zanda bulunmuş olduğunuz şeyler sizden uzaklaşıp gitmiştir. Muhakkak ki Allah taneyi, tohumu ve çekirdeği yarıp çıkarandır. Ölüden canlıyı çıkarır ve canlıdan ölüyü çıkarandır. İşte bu Allah'tır. Öyleyse nasıl döndürülüyorsunuz? Sabahı fecr vaktini yarıp çıkarandır ve geceyi dinlenme, sükun vakti ve güneşi ve ayı hareketlerini çok ince hesaplarla dizayn ederek zamanı hesaplama ünitesi hesap vasıtası kıldı. İşte bu aziz ve alim olanın Allah'ın takdiridir. Ve kara ve denizin karanlıklarında, nefsin afetlerinin karanlığında onunla yolunuzu bulmanız, hidayete ermeniz için yıldızları, nebiler, resuller, mürşitler kılan O'dur. Bilen bir kavim için ayetleri detaylarıyla açıkladık. Sizi bir tek nefsten, Adem Aleyhisselam'dan yaratan ve böylece sizin için kararlı bir kalma yeri, fizik vücudumuz için yeryüzü, dünya, bir de emanet kalma yeri, nefsimiz için cennet ve cehenneme gitmeden önce geçici olarak beklenilen yer, berzah alemi dizayn eden O'dur. Fıkıh eden bir toplum için ayetleri ayrı ayrı detaylarıyla açıkladık. Ve semadan suyu indiren O'dur. Böylece her şeyin nebatını, bitkisini onunla, su ile çıkarttık. Ve de ondan yeşillikler çıkarttık. Ondan da üst üste taneler, başaklar ve hurma ağacının tomurcuklarından sarkan hurma salkımları ve birbirine benzeyen ve benzemeyen üzüm bağları, zeytin ve nardan oluşan bahçeler çıkartırız. Onun meyvesine, ürününe, meyve verdiği zaman ve olgunlaştığı zaman bak. Mümin olan kavim için bunlarda elbette ayetler, deliller vardır. Cinleri Allah'a ortak kıldılar. Onları da O, Allah yarattı. İlimleri olmaksızın O'nun oğulları ve kızları var, yalanını uydurdular. O Sübhan'dır, her şeyden münezzehtir. Vasıflandırdıkları şeylerden yücedir. Gökleri ve yeryüzünü örneksiz olarak yaratandır. O'nun nasıl oğlu olur ki? Eşi olmamıştır ve her şeyi O yarattı. Ve O her şeyi bilendir. Rabbiniz işte bu Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Artık O'na kul olun ve O her şeye vekildir. Görme hastaları O'nu idrak edemez ve O görme hastalarını idrak eder ve O latiftir, her şeyden haberdardır. Rabbinizden size basiretler, kalp gözlerinize görme yeteneği gelmiştir. Artık kim bu basiretle, kalp gözüyle görürse onun lehinedir, kendi nefsi içindir. Kimin de kalp gözü kör kalırsa o takdirde onun aleyhinedir. Ve ben sizin üzerinize muhafız değilim. Ve işte böyle ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve sen ders almışsın, bu ilmi bir yerden öğrenmişsin desinler diye ve onu bilen bir kavme beyan etmemiz için. Rabbinden sana vahyolunana tabi ol. Ondan başka ilah yoktur ve müşriklerden yüz çevir. Şayet Allah dileseydi şirk koşmazlardı. Seni onların üzerine muhafız yapmadık. Sen onlara vekil de değilsin. Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Aksi halde ilimleri olmadan haddi aşarak Allah'a söverler. İşte böyle bütün ümmetlere amellerini süsledik. Sonra onların dönüşleri Rablerinedir. O zaman yapmış oldukları şeyleri onlara haber verecek.
Ve eğer onlara bir ayet mucize gelirse, ona mutlaka inanacaklarına dair Allah'a en kuvvetli yeminleriyle yemin ettiler. Muhakkak ki ayetler, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. İndi ilahidedir de. Ve ayet geldiği zaman onların inanmayacaklarının siz farkında değilsiniz. Ve onların fuat hastalarını, nefsin kalbinin idrak hastalarını ve basiretlerini, nefsin kalp gözünün görme hastalarını, evvelce ona inanmadıkları, mümin olmadıkları ilk zamanki hallerine çeviririz. Onları azgınlıkları içinde şaşkın bırakırız.

El-Fatiha'na as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, teyze billahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha yüce Rabbimiz Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlere İslam'ın 5 şartından bahsetmek istiyoruz bu sohbetimizde. İslam'ın 5 şartı namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten oluşuyor.

bir hadisten bahsediliyor. Bu hadiste bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip diyormuş ki, ey Allah'ın Resulü, ben Allah'ın cennetine girmek istiyorum. Ne yapayım? O da demiş ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam mutlaka cennete gider miyim? Girersin. Cevap. İşte sevgili kardeşlerim, İslam'ın 5 tane şartı. Bugünkü bütün din adamlarımıza eğer sorarsak, ister ilahiyat fakültelerindeki öğretim üyeleri olsun, ister Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatı'nın önde gelenleri olsun, hepsine sorduğumuz zaman, evet diyorlar, bu hadistir ve sahih bir hadistir, senedi vardır. Öyleyse mutlaka doğrudur. Mutlaka doğru olan hususları alıyor. Gerçekten namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de farzdır, hacca gitmek de farzdır, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama bir sualimiz var. İslam'ın 5 tane şartının gerçekleştirilmesi bir insanı gerçekten cennete ulaştırır mı? Hadisin gereğince ulaştırması lazım. Ama ulaştıramaz sevgili kardeşlerim. İslam'ın 5 şartı, o 5 şartla amel eden hiç kimseyi Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Evvela dinin hedefleri var. Bu hedeflerin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. İslam'ın 5 şartında hiçbir hedef yok. Sadece ibadetler kaydedilmiş. Oysa ki İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Bu 3. basamakta başlar. 1.'si Allah'a ulaşmayı dilemek. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 3. basamağında başlar. 2. Mürşide ulaşmak ve tabi olmak. Farz, 14. basamak. 3. Ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmak. Bir başka ifadeyle ölmeden evvel ölmek. Farz, 21. basamak. 4. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Farz, 25. basamak. 6. Nefsimizi Allah'a teslim etmek. 26. basamak. Farz. 7. 7. İrademizi Allah'a teslim etmek. Farz, 28. basamağın 5. kademesi. İşte bunlar dinin hedefleridir, menzilleridir, safhalarıdır. 28 basamakta gerçekleşen 4 tane
yedi basamaktan oluşan İslam akidesi sadece bir inanç biçiminden, sadece ibadetlerden ibaret değildir. Bu saydığımız yedi safhada dünya mutluluğunun %100'üne ve cennet saadetinin en üst noktasına, yani adın cennetlerine ulaşılır. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum, hepsi de farzdır. İslam'ın 5 tane şartıyla hiç kimse cehennemden kurtulamaz. İslam'ın 5 şartı şeytanın İslam'ın başına ördüğü korkunç bir çoraptır, korkunç bir tuzaktır. Ne yazık ki Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri bunu dayandırdıkları hadiste ve likaihi ifadesi de var olmasına rağmen, yani ona, Allah'a ruhun ulaşması, mülaki olması mevcut olmasına rağmen onu devreye almayarak sadece geri kalan 5 tane şarttan bahsediyorlar. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın insanların üzerine gönderdiği ve onlara oynadığı en büyük oyundur İslam alemine. Kur'an'ın temel farzlarının hepsi unutulmuş. Yok farz edilmiş. Bu yedi safhanın yedisi de yok farz edilmiş. Ve amaçlar, yani hedefler, yedi safhanın yedisi devreden tamamen çıkartılmış. Vasıtalar da asli unsurdan eksik kalmış. Bu muhteva emirler dizisidir. Namaz kılmak Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Oruç tutmak farz emridir. Zekat vermek de öyle. Hacca gitmek de öyle. Kelime-i şehadet getirmek de öyle. Ama Kur'an'da en büyük ibadet sayılan bir ibadet daha var. Zikir. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek, bu İslam'ın 5 şartı arasında yok. Hangi din adamı bizim karşımıza çıkar da yok çünkü Kur'an-ı Kerim'de zikir yapmak farz değildir diyebilir. Kur'an-ı Kerim'de hem ara sıra zikir yapmak farzdır, hem çok zikir, günün yarısından daha fazla zikretmek farzdır. Hem de daimi zikir farzdır. Ayaktayken, otururken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikretmek farzdır. Farz değil midir? İşte Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesi. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Allah'a ruhunu ulaştır. Yani lügat manası itibariyle ulaşmak, vasıl olmak, Allah'a dönerek Allah'a ulaşmak, ama zikirle, yani ara sıra zikretmek, ki insan ruhunu Allah'a ulaştıracak olan zikir
her gün bir saat bile sürmeyen bir zikirdir. Sevgili kardeşlerim, dahası var. Allah Teala buyuruyor ki: Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesîrâ. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin.

Allah Teala bu husustan bahsediyor. Ve söylediği şey açık ve kesin bir farz. Günün yarısından daha çok zikir emri. Ve Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Feskurunallâhe kıyamen, ku'uden ve alâ cunubihim" buyuruyor. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikredin.

Öyleyse hem zikir farz, hem çok zikir farz, hem de daimi zikir farz. Ve Allah Teala zikrin namaz kılmaktan da, o da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim tilavetinden de o da bir zikirdir. Daha büyük bir zikir olduğunu söylüyor. İşte Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Utlu uhiye minel kitabi ve ekumus salat. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri ve le zikrullahi ekber diyor Allah-u Teala. Habibim diyor, sana vahyettiğim o Kur'an var ya, o Kur'an'ı onlara oku, anlat, tilavet et. Ve bu birinci zikir. Kur'an-ı Kerim tilaveti. Ve namaz kıl. Çünkü namaz münkerden ve fuhuştan men eder. Namaz kılan kişi namaz kıldığı zaman bir münker veya fuhuş işleyemez. Çünkü namaz kılıyor, Allah'ın bir ibadetini yapıyor. Namaz gerçekten münkerden ve fuhuştan da men eder namaz kılındığı sürece. Sonuç, vele zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Allah'ı zikretmek, zikrullah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek en büyüktür diyor Allah Teala. Bu ikisinden de daha büyüktür diyor. Ne çıktı ortaya sevgili kardeşlerim? Zikrin farz olduğu çıktı. Çok zikrin farz olduğu çıktı. Daimi zikrin de farz olduğu çıktı. Öyleyse

Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için buyuruyor ki Muhammed içinizden hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür. Ve nebilerin hatemidir. Nebilerin sonuncusudur. İşte bu ayetten 40 numaralı bu ayetten sonra 41. ayet-i kerime "Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin" şeklinde. Günün yarısından daha fazla zikredin şeklinde. "Ya eyyühellezine aminüskülullâhe zikren kesira." Öyleyse bu